her şey Allah'tandır. Yaşatmak, öldürmek, zengin etmek, fakir etmek, hasta etmek, sıhhatli etmek, efendim sapıtmak, hidayet vermek. Hem nafi hem dar. Yani fayda da verir, zarar da verir. Hem hadi hem mudil. Dilerse hidayet verir, dilerse dalalete sevk eder. Yani nasıl dilerse öyle yapar. Onun dilediğine hiç kimsenin karşı gelmeye, söz söylemeye, efendim onu yaptırmama gücü yetmez. Nasıl dilerse hükmünü öyle yapar. Tabi yef'alullahu ma yeşâ'u ve yahkümü ma yurid. Ne dilerse onu yapar. Ne hükmederse kendisi bilir. La yüselu amma yef'alu. Yaptıklarından kimse ona sorgu sual açamaz. Ve hüm yüselun. Kullar sorgu suale maruz ama ona kimse sorgu sual soramaz. Bunları biliyoruz. İstediğini yapar. Peki niye bazı kulları dalalete sevk etmiş, bazı kulları hidayete sevk etmiş? Burada bu kaderin sırrı nedir? Bu işin esrarı nedir? Ona da hidayet verseydi, hepsi doğru yolda gitselerdi. Şimdi bizim Allah'ı tanımaya imkanımız yoktur. Yani Allah'ın tam manasıyla tanıma imkanımız yoktur. Onun bildirdiği kadar marifetullah'tan, Allah'ı bilmekten birazcık bir şeyler bilir insan ama her şeyini anlayamaz. Bütün esrarını da bilemez işlerin. Allah'ı tanıyamadığı gibi fiillerinin de hepsini tam manasıyla tanıyamaz. Yalnız Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri Rahmandır, Rahim'dir. Erhamür Rahim'indir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Efendim zalim değildir. Kullarına zulmetmez. Yani adaletin hilafına haksızlık olarak bir şey yapmaz. Bunları biliyoruz. Çok net olarak biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Adalet sahibidir. Yani hatta öyle adalet sahibidir ki Allah adil demiyoruz. El-adl diyoruz. Yani mastarla tavsif etmek çok mübalağa içindir. Adaletin ta kendisidir. Adil, adaletli iş yapar, hafif kalır. Adaletin ta kendisidir. Her işi tam adalet. Adalet olunca, zulüm olmayınca, haksızlık olmayınca her işin sebebi var demek oluyor. O zaman belayı bulan kendisi kaşınmıştır da ondan bulmuştur. Sapıtan sapıtmayı hak etmiştir. Cehenneme gitmeye müstahak olmuştur da ondan Allah onu sapıtmıştır. İmtihan dünyası. Biliyoruz ki Allah bizi imtihan dünyası olarak buraya gönderdi. Herkes imtihan oluyor. Herkes imtihan olduğuna göre çalışır. İmtihanı başarırsa kazanır. Başaramazsa sapıtır. Tabii sapıtması kendi kendine değil Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın hükmüyle oluyor netice itibariyle. Yani çünkü dur dese her şeyi durdurur. Durdurmayıp da o işin o tarafa kaymasının sebebi adaleti dolayısıyla zalim olmadığından, Erhamur Rahim'in olduğundan, kulunun tevbe etmesini sevdiğinden kabahat gene şeyde oluyor. Kabahat gene o imtihanı başaramayan kimsede oluyor. Bu çok net olarak şeylerden anlaşılıyor. Yani Allah'ın Esma-i Hüsna'sını insan incelediği zaman anlıyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki Allah kulunun tevbesinden son derecede memnun olur. Bir kul yanlış yolda da doğru yola geldi mi çok sevinir. Sevincini anlatmak için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki çölde susuz kalmış bir insanın susuzluktan kurtulup su kaynağı bulup su içip de oh ölümden kurtulacağı zaman suyu bulduğu zamanki sevinci kadar sevinir. Çoluk çocuğu olmayan bir insanın yıllardır çoluğu çocuğu olmamış, doktorlara gitmiş, olmamış, çare yok, kısır efendim filan denilirken hop bir çocuk vermiş Allah, o evladını nasıl sever? Yani kısırın çocuk sahibi olduğu kadar. Susuzluktan helak olacak insanın suyu bulduğu zamanki kadar efendim şaşırmış, yolunu sapıtmış da çölde kaybolmuş, ormanda kaybolmuş, ölmek durumuna gelmiş bir insanın yol bulup da kurtulduğu zamanki gibi, sevinci gibi. Böyle anlatıyor. İnsanlar bu gibi durumlarda olağanüstü bir sevinçle sevinirler. Bayram atar, yaparlar. Şapkasını atar, efendim sevincinden zıplar. Suyun içine cump diye kendisini atar. Tam susuzluğunu gidermek için artık ya, avucuyla içmek değil de bir dalar bir çıkar filan. Hani çok sevinir. Peygamber Efendimiz hadisi şerifte böyle buyuruyor. Lellahu efrahu min tevbetil abdi minezzam anil varit.
ila ahiril hadis. Yani bu kadar çok insanlar bu gibi meselelerden seviniyor. Allah da kulunun tevbesine sevinir. Doğru yolu bulmasına sevinir. Demek ki bir kul sapıtmışsa, belayı bulmuşsa, cezayı bulmuşsa, tabi gene yaptıran Allah ama müstahak olmuştur da ondan. Bilmiyorum bu inceliği anlayabiliyor musunuz? Yani Allah istemese hiç kimse hiçbir şey yapamaz, her şey durur, her şey yok olur. Tabi müsaade ettiğinden, imtihan dünyası olduğundan şeytan şeytanlığını yapıyor, mümin müminliğini yapıyor. Fırsat vermiş. Dilese fırsat vermese, yaptırmasa yaptırmaz mı? Yaptırmaz. Dilese anında durdurur. Dilese değiştirmez mi? Değiştirir. Ama öyle hükmetmiş, öyle dilemiş, efendim serbest bırakmış. Erhamür Rahim'in olduğunu bildirmiş, Tevvab-ı Rahim olduğunu bildirmiş, efendim tevbe edenlerin günahkar da olsa tevbesini kabul edeceğini bildirmiş, dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmiş. Bakın ayet-i kerimede buyuruyor ki قُلْ يَا اِبَادِيَ اَلَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey günahlara dalmak suretiyle kendisine tehlikeleri celbetmiş olan, kendisinin başını belaya sokmasına sebep olmuş, kendisine zulmetmiş olan günahkar kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Bir kere ümit kesmek haram oluyor. Yani ne kadar kusurlu olsa, hırsız olsa, arsız olsa, katil olsa, yüzsüz olsa, döndüğü zaman kabul edeceğini bir kere bildirmiş. Beni kabul etmez Allah, kapısından almaz içeriye diye ümitsizliğe düşmeyi de yasaklamış. Bu önemli. Ayet bu. Yani Allah'tan beni affetmez diye ümidini kesmesi insanın yasak, haram. Erhamür Rahim'in olduğunu biliyoruz. Sonra buyuruyor ki ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib leküm. Bana dua edin, ben sizin duanızı kabul ederim. Dua edin. Edin, kabul ederim. Buyur. Yani vaat ediyor. Ben sizin duanızı kabul edeceğim diye teşvik ediyor. Bana dua edin diye. Affedeceğini bildiriyor. Efendim günahlıyız ya Rabbi, yüzümüz yok canım. Günahlı da olsan ümidini kesme diye de, ümit kesmeyi de yasaklıyor. Manzarayı görüyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden önümüze serilen manzaranın güzelliği çıkıyor ortaya. Bütün buna rağmen başka türlü oluyorsa demek ki kul Allah zalim olmadığından, zulmetmediğinden, Erhamur Rahim'in olduğundan, adil olduğundan, adaletli olduğundan, tam adaletli olduğundan kul hak etmiş de cezasını ondan çekiyor demektir. Bunu böyle söyledikten sonra hadis-i şerife geliyoruz. Bir kulun Allah kaymasını, meylini, devrilmesini isterse yüzüyle saptırmak demek, meylettirmek demek. Yani doğru yoldan giderken sapıyor, meylediyor, yıkılıyor, şaşırıyor, yanlış iş yapıyor, günah yapıyor. Hepsi olabilir yani. Şimdi böyle dilediği zaman onun çareleri görmesini engeller, gözünü kör eder. Görmez duruma gelir. Bir arkadaşımız kaza geçirdi. Dedim ya sen inşaatta tecrübeli bir insansın. Nasıl düştün bu şey boşluğuna? Merdiven boşluğuna düşmüş de Allah şifa versin. Zarara uğramış. Diyor hocam diyor, anladım ki diyor, yani Allah bir şeyi hükmetti mi diyor, insanın gözünü kör edermiş, hani göstermezmiş derler, onu anladım diyor. Şimdi ben diyor şeyden çıktım diyor, efendim bir aralıktan çıktım, bu tarafta banyo aralığına gidiyorum derken diyor yanlışlıkla merdiven boşluğuna gitmişim, cüm karanlıkta şeye düştüm diyor. Hatta inşaata ilk girdiğim zaman da ya buraya ışık yakın, bir görmeyen buraya düşer dedim diyor. Ondan sonra bildiğim halde yani onu diyor gene düştüm. Demek ki çok yalvaracağız. Bunlardan o çıkıyor muhterem kardeşlerim. Ya ben çaresini bulurum. Ben bu işi hallederim. Bir tedbir düşünürüm. Düşünürsün ama Nuh aleyhisselam tufan koptuğu zaman şakır şakır yağmur yağıyor. Gemisini yapmış. Gemisini yaparken de herkes alay etmiş. Küllema merre aleyhi kavmun mele'un min kavmihi sakhiru minhu. Kavminden bir takım insanlar gemi yaparken yanından geçiyorlar. Alay ediyorlar Nuh aleyhisselam'ı. Önceden Allah vahyediyor. Ya Nuh gemi yap. Burada göl yok, nehir yok, deniz yok. Yani bu karanın ortasında. Şimdi ben burada efendim Urfa'da, Diyarbakır'da neyse yani. Burada gemi yapmanın alemi ne? Deniz kenarı yok. Deniz yok, bir şey yok. Tabi Allah emretmiş. O Allah'ın sevgili kulu. Allah her şeyi biliyor. Kulum gemi yap baş üstüne. O da gemi yapmaya başlamış.
kavminden bir topluluk oradan geçerken ne yapıyorsun?

Ya Nuh gemi yapıyor. Kah kah kah, kih kih kih, alay ediyorlar. Dalga geçiyorlar yani. Tabir, modern tabir böyle halk arasında. Alay ediyorlar. Ama başlarına sonra geliyor olay. Önceden Allah ona bildirmiş. Efendim tufan başlıyor, yağmur başlıyor. Oğluna diyor ki, ya büneyyerkeb ma'ana. Gel sen de bizim gemimize bin. Bak ben her şeyleri alıyorum gemime. Hayvanları bile alıyorum kurtulsunlar diye. Sen de gel evladım. Seavi ila cebelin ya'simuni minel ma. Gelmem. Ben bir dağın tepesine çıkarım. O dağın yükseğinde olmam beni selden korur. La asimel yevme min emrillah. Allah'ın bugün hükmünden kurtuluş yok. Seni ne dağ kurtarır, ne tepe kurtarır, başka hiçbir şey kurtaramaz evladım diyor. Yani Allah'ın hükmü geldi mi ben tedbir alırım, çare düşünürüm, dağa tırmanırım, şu işi yaparım, bu işi yaparım, polise müracaat ederim, paramı kullanırım, aklımı kullanırım, çizmemi ayağıma geçiririm. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Allah dilemediği zaman efendim o zaman hiçbir şey yapamazsın. Çünkü Allah göstermez. Yanlış gösterir, görmez gözü. Bazen mesela Peygamber Efendimiz'e ve ashabına düşmanların sayısını az göstermiş rüyasında. Düşmanları da Müslümanları az göstermiş. Liyakdiyallahu emren kâne mef'ûlâ. Bir hikmeti var. O hikmet yerini bulsun diye kimse öbür taraftan korkmasın. Efendim bu çatışma çarpışma olsun. Kaderi Allah'ın yerini bulsun diye. Şimdi bunlar işte işin esrarengiz tarafları. Her şeyi yapan Allah mı? Yaptıran Allah mı? Amenna ve sadaka. Hiç şüphe yok. Allah'ın emri olmadan hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Bir çöp kıpırdamaz. Hakkın emri olmazsa her şey Allah'ın emriyle, hükmüyle, bilgisiyle, efendim dilemesiyle, müsaade etmesiyle oluyor. Yoksa hiçbir şey olmaz. Efendim bir şeyin olmasını diledi mi adama çareleri göstermez. Hiyel, hile kelimesinin çoğulu çare demek yani. Çareleri görmekten gözünü kör eder, göremez duruma getirir. Ne yapacağız? Şimdi bu kanunu anladık. Bu ilahi bir kanun. Demek ki Allah bir şeyi takdir etti mi olacak. Gören göz görmez olur. Olur. O iş mutlaka olur. Ne yapacağız? Daima Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah'a dayanacağız. Allah'a efendim işimizi havale edeceğiz. Allah'a sığınacağız. Allah'tan isteyeceğiz. Başka hiçbir çaresi yok. Bak her gün Kur'an-ı Kerim'den, Fatiha'dan öğrendiğimiz şeyi her gün mihrapta, efendim seccadede okuyoruz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. Başka hiçbir şeye kulluk etmeyiz. Ancak senden yardım dileriz diyoruz. Ancak sadece ve sadece senden diyoruz. Hayatımıza da bunu indireceğiz. Efendim ortağın malını çaldı. Sana bir oyun oynadı. Mahkemeye müracaat ettin. O daha baskın çıktı. Yalancı şahitler getirdi. Senin şahitlerini tehdit etti. Diyeceksin ki ya Rabbi bu beni yendi. Bu hilelerle, bu dünya hayatının düzenbazlıklarıyla, oyunlarıyla beni yendi. Ben sana tevekkül ettim ya Rabbi. Sana dayandım ya Rabbi. Sen benim vekilimsin. Ondan sonra rahatına bak. Allah, aziz-i züntikam olan Allah, o zalimden intikamını gör bak nasıl alacak. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla, tallahi lekad aserekallahu aleyna. Zalimi bir gün mutlaka pişman eder, mutlaka süründürür. Efendim ev yıkanın hanesini viran eder. Can yakanın canını, efendim muhakkak bir gün o zulmünün cezasını insanlara da ibret olsun diye göstertir. Düşmez kalkmaz bir Allah demişler. Kim kalacak? Herkes gidecek. Onun için çare Allah'a dayanmak. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbühü. Kim Allah'a dayanırsa ne olur? Meçhul mü ne olacak? Meçhul değil. Fehüve hasbühü. Allah ona kafidir. Yeter. Görür bak. Onun kafi olduğunu görür. Hasbühü. Allah ona kafidir. Yeter. Onun için Allah'a tevekkül etti mi bir insan? Allah'a tevekkül etti mi onun sırtını kimse yere getiremez. Allah yardım eder. Allah öyle umulmadık yerlerde, öyle umulmadık şekilde, öyle bir anda yardım eder ki bak müşrikler geldiler.
Müslümanları daraltacaklar. Bir fırtına çıkartıyor, göz gözü görmüyor. Feleklerini şaşırttırıyor. Fırtınayı çıkartan Allah. Bir başka savaşta efendim Müslümanlar susuz tarafta kaldılar. Su yok, abdest alamıyorlar. Efendim yıkanmaları gerekiyor. Su içmeleri lazım. Şakır şakır yağmur yağdırdı. Yağdıran Allah, estiren Allah, kolaylaştıran Allah, zorlaştıran Allah. Bunu bilirse bir insan iyi Müslüman olur. İşte bunu bilmek tam Müslümanlık. Ve Allah'a dayanırsa ve yaptığı her işi Allah sevsin, razı olsun diye yaparsa, yapmayacağını da Allah razı olsun diye, Allah kızmasın diye yapmazsa, aldığını Allah için veren, verdiğini Allah için veren, sevdiğini Allah için seven, kızdığını Allah için kızan, efendim söyleyeceğini Allah için söyleyen bir insan kamil Müslüman olmuş olur. Kalbi pırıl pırıl, dobra dobra, tertemiz, her işi rahat. Öyle kıvrım kıvrım, eğri büğrü, yalan dolan, yanar döner, efendim iki yüzlü münafık, efendim Allah onun hakkından gelir. Bazen de gelmiyor, görüyoruz, bakıyoruz. Canım sen de Allah'ın sevgili kulu değilsin ki. Senin de bin bir türlü hatan var. Belki sana Allah onu senin hatandan dolayı musallat etti. Bir de o tarafı var. Şimdi ben istedim de efendim işte olmadı filan. Belki de sen bir zamanlar Allah'ın istemediği öyle işler yaptın ki Allah sana ceza olarak bu olayı başına getirdi. Şimdi kaldır ya Rabbi diyorsun ama ceza gelmiş, polis gelmiş cezayı yazıyor. Ya Rabbi efendim cezayı vermeyeyim diyorsun ama zaten sen suçu işlemişsin, polis gelmiş artık cezayı yazıyor, bitti. Ama gene o anda da Allah dilerse yine yardım eder. Yani polis cezayı yazıyor derken aklıma geldi. Ankara'da gittim, pazarın kenarında iki kamyonun arasında bir boşluk yer buldum. Park ettim oraya, gittim içeriye. Eve misafir gelecek, 3-5 kilo elma aldım, 3-5 kilo portakal aldım, misafire ikram edeceğim. Arabanın başına geldim, polis ceza yazıyor. Dedim 2-3 dakika oldu işte, trafiği engellemiyorum. Önümde kamyon var, arkamda kamyon var. Kimseye bir zararım yok. Uzun boylu da kalmış değilim. İşte iki file şey aldım içerideki dükkanlardan, geldim. Yok yazacağım bilmem ne falan dedi. O da bana çok dokundu. Yani zaten mahdut maaşlı oluyor, memur oluyor efendim insan. Bin bir türlü sıkıntısı oluyor. Bir de haksız böyle. Peki bu kamyonlara niye ceza yazmıyorsun? O kamyonlar efendim o dükkanlarla alakalı. İyi ama yani sokak herkesin, benim de sokağım yani. Dedim ki ya Rabbi ben bu işe razı değilim. Dedim haksız bu filan. Neyse ceza makbuzunu şimdi mi ödeyeceksin dedi. Yok yanında param dedim. Bilmem işte falanca daireye götür öde dedi. Cebime koydum makbuzu. Unuttum. Ödemeyi unuttum. 3 gün mü geçti, 5 gün mü geçti, 7 gün mü? Yani ödeyeceğim aslında, korkuyorum. Çünkü ödemezse insan cezası katlanıyor. Biliyorum onu da. Ama Allah unutturdu. Bak işte gözünü kör edermiş. Efendim aklımdan hileleri geçiptir mesela. Şimdi ben cezayı ödemeyi unuttum. Neden sonra yine aynı yere alışverişe gittim. Aynı polisle karşılaştım. Polisi görünce ceza aklıma geldi. Eyvah! Ben o akşama kadar bunu ödemem lazımdı. Ödemedim. Kağıdı çıkarttım. Dedim ben bunu geçen gün ceza yazmıştınız. Efendim ödeyemedim dedim. Şimdi ne olacak dedim yani. Şey soruyorum gene. Çare soruyorum yani. O gün de ödeyemedim. Yüzüme bir hışımla baktı. Sen bunu ödemedin mi? Ödeyemedim. Ne yapayım? Dedi bunlar dedi dün akşam hükmü geçti dedi. Cahp çıp yıptı şeyi attı. Demek ki Allah yani ben haksızlığa uğradığım için yazılmış cezayı bile demek ki dilerse ödettirmiyor. Unutturuyor bana. Ödeme kulum. Ben onu hallettiririm. Akşam polis amirlerine şeylerine bir umumi af çıkarttırıyor. Nasıl oldu da onu da bilmiyorum yani. Yani muhterem kardeşlerim sen Allah'a dayan. Allah'a tevekkül et. Allah işini rast getir. Allah'la Allah'ın sevmediği bir duruma düşersen, inatlaşırsan, zıtlaşırsan, günahlara dalarsan o zaman tabii cezanı, belanı bulursun. Gelenler ondan gelir. O zaman tabii onu da o ceza yürüyünceye kadar da o zaman gık dememen lazım gelir. Bunlar manevi kanunlar. Bunların böyle matematik kitabında, fizik kitabında, kimya kitabında bu kanunu bulamazsın. Bunu müminler bilir. Bilen bilir. Bilen Allah'a dayanır. Allah'a dayananı Allah korur. Peygamber Efendimiz o azıcık bir mümin grubuyken efendim düşmanlar hücum ettiği zaman böyle elini kaldırıp ya Rabbi diye dua ederken arkasından
örtüsü düştü yani. O kadar

Böyle candan böyle dua etti ya Rabbi diye. Allah bak duaları kabul ediyor. Birinci muradı Hüdavendigâr, Kosova Harbi'ne askeri almış gitmiş Yunanistan üzerinden efendim ta Balkanlarda Kosova'ya gelmiş. Çıkmış karşısına bu Sırp ordusundan bilmem nereden toplama kocaman bir ordu. Eyvah! Ne yapacak şimdi? Kendisinin adedi az, karşı tarafın adedi kaç misli fazla. Yani ne yapacak şimdi? Demiş ki ya Rabbi, şu ordu burada yenilirse bir daha bu diyarlarda la ilahe illallah diyen insan kalmaz. Sana ibadet edilmez, puta ibadet edilir. Ordumu galip eyle ya Rabbi, sayısının az olmasına rağmen ben razıyım, ben bu can derdinde değilim, benim canım feda olsun, yeter ki sen orduyu galip eyle diye dua etmiş. Kosova Harbi'ni kazanıyor, tahtına oturmuş, efendim esirler falan konuşulurken, müzakere edilirken bir esir padişahla konuşacağım diye geliyor. Konuşuyorum derken yerinden fırlıyor, aniden gizli yerinden hançerini çıkartıp yer alıyor, şehit olmasına sebep oluyor. Ama ne oluyor? Dua yerini buluyor. Bu ordu galip olsun da benim canım feda olsun dedi ya, öyle yapıyor. Belki öyle demeseydi. Deseydi ki ya Rabbi senin gayıp hazinelerin sonsuz, kudretin sonsuz. Hem ordum galip olsun hem de ben yaşayayım deseydi belki o da olurdu. Ama o canını feda etmiş, o da ona şehitliği vermiş. Şehitlik fena bir şey değil. Yani hesapsız cennete giriyor. Musa aleyhisselam demiş ki, şeyle Hızır aleyhisselamla buluşuyorlar. Diyor ki bana soru sormayacaksın bak. Madem benimle bu ilmi ledünnü öğrenmek istiyorsun, tamam yanımda bulun. Hel ettebi'uke ala en tuallimeni mimma ullimte rüşta. Allah sana öğrettiği o manevi ilimleri, ilmi ledünnü ben bilmiyorum. Ben sana tabi olsam, yanında geçsem, sana talebelik etsem sen bana öğretir misin? Tamam gel öğreteyim. Çünkü Allah'ın emri öyle. Öğreteyim ama bana soru sorma. Hesap sorma yaptığım işten, bunu niye yaptın filan diye itiraz etme diyor. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselama böyle diyor. Şimdi gemiye biniyorlar, gemiyi deliyor Hızır aleyhisselam. Gır gır gır gır çat çat çat baltayla neyse yani. Gemiyi su alacak hale getiriyor. Zedeliyor gemiyi. Musa aleyhisselam dayanamıyor. Ya bu gemiye bindik biz. Ne diye deliyorsun bunu mübarek diyor. İtiraz ediyor. O zaman yüzüne bakıyor. Hani sen hiç itiraz etmeyecektin bana. Hiç gık demeyecektin, tabi olacaktın, edebinle duracaktın, itiraz ettin bak. Peki diyor yani unuttum kusura bakma diyor. İkinci bir iş yapıyor, bir yere gidiyorlar. Kimse bunları misafir etmiyor, kimse yüzüne bakmıyor. Ne ibretler var insan Kur'an'ı okursa. Hızır aleyhisselamla ulul azm peygamberlerden Musa aleyhisselam bir köye geliyor, bir kasabaya geliyor da bunların kıymetini kasaba ahalisi anlamıyor da hiç kimse bir evine davet edip yemek vermiyor. Aç kalıyorlar. Şu insanlara bak. Gelen misafirlerin kadrinin kıymetini bilemiyorlar. Bu da Allah'ın bir hikmeti tabii. Gene Allah'ın takdiri yani. Sonra orada bir eğri duvar varmış. Gel şunu düzeltelim, tamir edelim. Efendim düzeltiyorlar, duvarı tamir ediyorlar. Musa aleyhisselam tabii karnı aç. Yemek yememişler. Kimse misafir etmemiş. Bedavadan bir ikramda bulunmamışlar. Diyor ki yani isteseydin bu duvarı düzelttik diye bunun karşılığında bir ücret isterdin. Duvarı düzelttik ya bir iş yaptık. Alnımızın teriyle açlığımız giderdi. Hani sen itiraz etmeyecektin, laf karıştırmayacaktın. Yani yine hata etmiş oluyor. Söz sözü açıyor. Evliya Allah'tan birisi hacca gidiyormuş muhterem kardeşlerim. Bir şeye mescide gelmiş, oturmuş ibadet ediyor. Mola veriyor tabii. Kasaba kasaba gidiliyor ya hacca. 7 gün o şeyde oturmuş da, 7 gün o mescide oturmuş da kimse misafir etmemiş. Nereden geldin dememiş. Necisin mübarek dememiş. 7 gün oturmuş. O da tabii yemek yemeyince 100 numara ihtiyacı falan da olmuyor. Ne tahammüllü adamlar yani. Dervişlik öyle 3-4 gün açlığa dayanamazsa insan derviş olamaz demiş bazı kitaplarda. 7 gün gık demiyor. Bir şey istemiyor. Biliyor ki Allah'ın imtihanı hak yolda. Allah'ın misafiri bu. Hacca giden insan hac yolunda Allah'ın misafiri. Allah'a dayanmış kuldan ister mi? Evliyaullah istemiyor. Şeyde oturuyor, imtihan 7 gün sürüyor. 7 gün sabah kahvaltı yok, öğle yemek yok, akşam yok. Efendim bir gün geçiyor, 2 gün geçiyor. 1 hafta yemek yemiyor. Hint fakirlerini överler. Efendim şu kadar aç kalıyormuş bilmem ne filan diye.
Onlar ayağının tozu olamaz şeylerin mübarek.

Buradaki evliya Allah'ın. 7 günden sonra Allah aklına getirtiyor bir tanesinin. Ya mübarek sen 7 gündür buradasın, kalkmıyorsun, boyuna ibadet ediyorsun. Karnın aç değil mi filan? Yemek getiriyorlar da yiyor o zaman. Dönelim şeye, Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın şeyine, ikinci itiraz da yaptı. İkinci itirazdan sonra gene bak itiraz ettin deyince Hızır aleyhisselam diyor ki eğer bundan sonra bir daha itiraz edersem bitsin bu iş, talebelik bitsin diyor. Tabii gene bir itiraz ediyor. Yapılan şeye razı olamıyor. Niye böyle yapıyorsun deyince üçüncüde Hızır aleyhisselamla şeylik, beraberlik bitiyor. Kalkıyorlar. Yani devam etmiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer şey yapmasaydı, şart koşmasaydı, bundan sonra bir daha dersem aramızdaki ahbaplık bitsin diye şart koşmasaydı, daha nice arkadaşlık ederdi, nice ibretler görürdü diyor Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde. Demek ki dönelim şeye, birinci muradı Hüdavendigar Hazretlerine Allah rahmet eylesin, şefaatine erdirsin, şehit tabii. Yani ordum galip olsun da canım feda olsun. Yani benim maksadım canımı kurtarmak için değil, ordum yenilirse ben de ölürüm diye değil, canım feda olsun. Yeter ki ordum, İslam ordusu galebe çalsın diye şart koşmuş. Öyle şart koşmasaydı belki Allah yani yaşardı da, belki daha başka hizmetler de yapardı. Sevdiğimiz büyük bir zat. Zaten şehit olması gösteriyor. İnsanlar bazen öyle yapıyorlar. Geçende de bir arkadaş böyle bir şart koşmuş. Dükkanına gittik. Nasılsın dedik. Telefon edeceğiz. O da efendim nasılsın deyince tabii sıkıntılarını, dertlerini biraz kardeşi olduğumuz için konuştuk, açtı filan. Ya Rabbi demiş. Yani sen bana ver nimet, zenginlik, nimet, ikram bana ver. Ben de senin yolunda, Allah yolunda ya Rabbi, senin yolunda fi sebilillah ben de hayrımı hasenatımı yapacağım. Yapmazsam al elimden demiş. Ya sen kime karşı cömertlik yapıyorsun yani? Sen kulsun, o Rabbul Alemin. Sen fakirsin, o zenginler zengini. Ver ya Rabbi de hayır yaptırmayı nasip et de yapmazsam da alma de. Yani yapmazsam al deyince tabii şimdi dedim sen kendin istemişsin. Bak sıkıntılar şeyler tabi yapamayınca buradan da sıkıntı patlamış. Yani bunların hepsi birer insana ibret ve ders. Ama şunları anlıyoruz bu hadisi şerifleri okuttukça, yani bize mekteplerde öğretilen ve etrafımızda gördüğümüz hayat başka, manevi hayat başka. Bu manevi hayatın başka bir alem burası. Başka esrarı var. İnsan Allah'a tevekkül etti mi Allah yardım ediyor. Ben yaparım ederim sandığı zaman da ayağa takılıyor. Efendim başı beladan kurtulmuyor, sıkıntılardan kurtulmuyor. Allah'tan gayrından isteyince eline bir şey geçmiyor. Allah'tan isteyince muradına eriyor. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

İlahi sen ganisin, ben fakirem. Zayıfem, acizem, horem, hakirem. İlahi rahmetin deryası taştı. Elim tutuyor ise su baştan açtı. Hatalar hamrım, içtim humaram. Ata kıl rahmetinden ki umaram. Yolum doğru veli, fikrim kavidir. Benem kahil veli, nefsim kavidir. Zebun oldum heva kaydında mabun. Heves ardınca yelmekten ciğer huun. Geceler geçti gaflet uykusunda. Ruhut nefsin tabiattır huşunda. Bana şeytan ederdi fıska telbis. Benem şeytan işinde şimdi iblis. Nice bir gul ile hemrah olan ben. Nice bir yol azıp gümrah olan ben. Hata işli galat sözlü günahkar. Esir her nefs elinde ben giriftar. İlahi her nefes bin ahu feryat. Bana nefsim elinden dat ver dat. Bu nefsi şuum elinden sen halas et. Umaram rahmetinden abdi has et. Eğerçi çok derim estağfirullah. Veli senden gerektir mağfiret ah. Bilirem ben bana taksir ederem. Koyup doğru yolu eğri giderem. Bana tevfikini yolda aşeriştir. Erişmezse işim key müşkil işidir.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Tasarım bir ürünün tamamının veya bir kısmının renk, şekil, doku, büyüklük gibi işte duyuları etkileyen, duyu organlarıyla algılanan unsurlarının tasarımcının kafasında planlanması veya uygulanması için planlanmasına diyoruz. Buna biz artık bu görsel unsurların yanında son zamanlarda deneyimi de ekledik. Deneyim de tasarlanabilir bir şey haline geldi. İşte endüstriyel tasarım diyoruz, servis dizayn diyoruz, hizmet tasarımı. Yani sadece görsel unsurların değil de tasarımcı bütününü nasıl çalıştığını da tasarlayan kişidir. Tasarım da budur diyebiliriz. Aslında hem sanat dalı hem de değil teknik bir iş. Aslında tasarımcı bir sanatçı ama ürettiği şeyler her zaman sanat eseri değil. O işleri yapacak için bir sanatçı olması gerekiyor. Çoğunlukla da öyle. Fakat yapılan işler sanatçının imzasını atabileceği işler her zaman değil. Biz çünkü ekiplerle çalışıyoruz. Bir kendi ekibimiz var. Ajansta bir ekibimiz var. Bir işe birden fazla kişinin eli değiyor. O çok önemli değil gerçi. Ama öte yandan bir müşteri faktörü var. Biz müşteriyle beraber, müşterimizle beraber bir işi gerçekleştiriyoruz. Onun imzayı birlikte atıyoruz. Müşteri ekibi, müşterinin, onların yöneticilerinin de çok büyük etkileri oluyor. O yüzden işler her zaman bizim istediğimiz gibi, bizim istediğimiz renkte, bizim istediğimiz şekilde çıkmayabiliyor. Her zaman biz de yaptığımız işleri beğenmiyoruz. Bazen de bizim planladığımızdan daha iyi gidiyor. Katkılarla daha iyi bir noktaya geliyor. O yüzden yapılan işler sanat eseri değil, ticari işler ama tasarımcı bir sanatçı tabii.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعد

بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp, yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Allah'ın şeriksiz, nazirsiz, vahid, ehad, fert, samet olduğunu bütün insanların anlayabilecek tıynette, kabiliyette, hımkatte yaratıldığı için anlaması lazım bu hakikat. İslam ilk önce bunun için gelmiştir. İlk önce bütün insanlara اَفْتَدُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّنَ اِنْ قَبْلِي benim ve benden önceki bütün peygamberlerin söylediği sözünün en üstünü la ilahe illallah sözüdür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İlk önce bizim de öğreneceğimiz bu tevhiddir. La ilahe illallah. Bütün insanların da bulması gereken hakikat budur. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Cennete girişin sebebidir. Efendim semenül cenneti la ilahe illallah. Efendim cennetin bedelidir. La ilahe illallah diyen cennete girecek. Acaba ya bu kadar kolayca bulabilir mi herkes Allah'ın bir olduğunu? Evet bulabilir. Bunu matematikle de ispatlamak mümkün, fizikle de ispatlamak mümkün, kimyayla da ispatlamak mümkün, biyolojiyle de ispatlamak, ilmi hayatla, efendim her şeyle ispatlamak mümkün. Einstein bile sormuşlar kendisine ki sen Allah'a inanıyor musun? Bak yani bazı münevverler, aydınlar inanmıyorlar, inançsız falan oluyorlar. Sen diyorlar Allah'a inanıyor musun? Diyor ki ben kainatı inceledim. Hem gökyüzü, makrokozmos, büyük kozmos, büyük kainat, hem atom alemi, küçük kozmos, bunları biliyorum, fizikçiyim ben. Bunların hepsini biliyorum ve burada muazzam bir düzen görüyorum. Bir matematik yönünden mükemmellik görüyorum. Kat sayıların birliğini görüyorum, tamlığını görüyorum ve biliyorum ki, kesin olarak anlıyorum ki bu düzeni, bu kainata veren bir yaratıcı var. Eğer sizin din dediğiniz, iman dediğiniz şey bu kainatı böyle yaratan varlığa inanmaksa ben inançlıların en başında geliyorum diyor. En başta gelen inançlıyım diyor. Akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şamil.

kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen abes yere yermektir. Dört kitabın manisi tamamdır bir elifte. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Yunus Emre der, hoca gerekse var bin hac.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Lügatları açtığımız zaman yani akıl kelimesinin karşısına doğrudan kalp konulmuştur. Gazali, idrak, ilim ve marifet. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalpler var. Algı merkezi, aslında seçim ve karar merkezi. Akıl, evet tahlil yapar, sebep-sonuç bağlantılarını kurar, tasnif eder, kıyaslar, analiz eder, sentez yapar. Ama bir seçim ve karar merkezi değildir. Bir işi karara bağlama merkezi olarak hep kalp değerlendirilmiş bizim düşünce geleneğimizde. Mesela Hazreti Peygamber istefti kalbek, bir konuda karar veremediğinde aklına danış demiyor, kalbine danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve karar merkezi kalp. Yani akıl evet dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam yoksa inanmadın mı hitabına karşılık kalbim tatmin olsun diyor. Bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur. Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akıl da tasdik değil. Kalb ile tasdiktir. Akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş imana geldiğinde iman akılda bitmiyor ki pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama imanın merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya kalbe henüz imanları girmemiş oluyor. Gazali aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir, duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde, beş duyunun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep-sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istefti kalbek. Yani kalbimize danışarak aldığımız şeyler. Yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek mümkün.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor. Pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Farkında ol, Akra dinle.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Dolap niçin iğnelersin? Derdim vardır iğnelerim. Ben Mevla'ya aşık oldum. Anın için iğnelerim. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır iğnelerim. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım yoldular. Dolaba layık gördüler. Derdim vardır inilerim. Ben bir dağın ağacıyım. Ne tatlıyım ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya duacıyım, derdim vardır inilerim.

Dağdan kestiler hezenim, bozuldu türlü düzenim, ben bir usanmaz ozanım, derdim vardır, inilerim. Gülgeller beni yondu, her azam yerine kondu, bu iniltim haktan geldi, derdim vardır, inilerim. Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim, görün ben neler çekerim, derdim vardır, inilerim. Yunus bunda gelen gülmez, kişi muradına ermez, bu fanide kimse kalmaz, derdim vardır, inilerim. Bu fanide kimse kalmaz, derdim vardır.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Genel olarak kullanılan malzeme önemli. Yani kullandığınız un, sonra kullandığınız maya, ondan sonra da pişirme şekli ve saklama şekli. Bunların hepsi bunlar etki eder. Şimdi fırınlarda muhtelif unlar var. Yani yaygın olarak işte somun ekmekler var. Beyaz undan yapılıyor. Hani en ucuz ekmek onlar. En çok tüketilen de onlar. Ama onun ötesinde işte tam buğday ekmeği var. Efendim çavdar unu ekmeği var. Kepekli ekmek var. Efendim bir de özel amaçlı yapılan ekmeklerde kullanılan işte hamburger ekmeği vesaire gibi ekmekler için kullanılan özel un karışımları vesaireler var. Dolayısıyla burada malzeme çok önemli. Eğer evde veya kullandığımız un tam buğday unuysa bizim tercihimiz o oluyor. Yani tam buğday unu, buğdayı her şeyiyle çekiyorsunuz, öğütüyorsunuz. İşte o tam buğday unu, buğdayın içerisindeki bütün faydalı maddelerin içinde kaldığı un. Onu kullanıyorsak çok iyi. Sonra maya olarak da biz ekşi mayayı tercih ediyoruz. Yani evde yapıyorsak zaten kendi ekşi mayamızı kendimiz yapalım. Ekşi mayadan ekmeğimizi yapalım. Ekşi mayada yaptığımız ekmeğin tadı hafif böyle ekşimtırak bir tat da alabilirsiniz. Orada çünkü ekşi mayanın içerisindeki bakteri karışımı ile hazır mayalardaki bakteri karışımları farklıdır. Bu ekşi mayada biraz daha mesela asit oluşturan mayalar da oluştuğu için böyle ekşimtırak bir tat vardır mesela. O yüzden mayalar ve un çeşidi tadını etkiliyor. Pişirme şartları da etkiler. Yani pişirirken düşük sıcaklıkta uzun süre koyduysanız ne olacak? Ekmek tam kabaramayacak, daha sert olacak falan. Ondan sonra veya işte uygun sıcaklıklarda pişmesi lazım. Fırında pişerken mesela bir ara su buharı mesela fışkırtıyor sistem üzerine. Bazı fırınlarda var mesela. Özellikle bir su buharı fışkırdığı zaman ne oluyor? Ekmeğin üzeri böyle daha güzel kızarıyor. Değişik teknolojik olarak bu tip şeyler de var. Dolayısıyla yani bunlar hangisi niye böyle oluyor derseniz birçok faktör var. Bunlardan dolayı tadı, rengi, kokusu efendim değişebilir. İmkan varsa ekşi mayadan tam buğday unuyla yapılmış ekmeği tercih ediyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: El-Ahadîs-ü-Şerîfe. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin'in nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.

0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti d-deyni ve kahri'r rijal.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt, ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. inkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Subhanallahi adada ma halaka fil ard. Subhanallahi adada ma halaka beyne zalik. Subhanallahi adada ma huve halik. Wallahu ekberu mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو

0: huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-esmâul husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
1: El-Esmaü Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke hayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytâni ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya ve'l-âhire. Allahümme inni es'eluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun ennel ibade kullahum ihve. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. İc'alni muhlisan leke ve ehli fi kulli sa'atin fi dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram. İsma' ve istecib. Allahu ekberul ekber. Allahümme nuras semavati vel ard. Allahu ekberul ekber. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme cealni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillah.

0: Allahu hedana li hada ve ma kunna linehtedi leula en hedana Allah. Ve ma tevfiki illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Allahümme fasalli ve sellim ve barik ala hadan nebiyyil karim ve resulü seyyidü senezi azim fil kalbir rahim seyyidina Muhammeden ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd feya ibadallah.
1: İyyâk ve tesvife bit tövbe ve iyyâk vel gurret vel gırrete bihilmillâhi ank. Her gün tövbe ederiz elhamdülillah. Sabah da akşam diye diyoruz. Ama bu böyle dilimizin söylediği tövbe hakiki bir tövbe değildir. Hakiki tövbe dilin söylediğini tatbik etmektir. Hareketlerini ona göre düzeltmektir. Yoksa hareketler hep bozuk oldukça yapılan tövbeler o bir sözden ibaret kalır. Ve seni aldatmasın Allah-u Teala'nın halim oluşu. Yani biz kabahatler yaptıkça Allah bize ceza vermiyor. Buna aldanma. Ahiret için senin defterine onlar yazılmaktadır. Yarın onlar senin karşına çıkacaktır. Onun için sen onlara hiç tenezzül etme. Yine bak bir tane daha. İyyâk ve sahibessû. Bu da çok mühimdir. Kötü arkadaştan son derece sakın. Arkadaşın kötüsünden son derece sakın. Ne kadar iyi olursan ol, hatta evliya da olsan. Arkadaşın kötüsü seni yoldan çıkarır. Seni yoldan muhakkak. Onun için Hazreti Abbas olsa gerek. Sormuşlar da. Bir adam şöyle ibadet taatı var ama konuştukları, görüştükleri de şunlardır demişler. Ha, neticesine bakın, o da onlara iltihak eder buyurmuş. Filan adam çok kötüdür, her şeyi yapıyor ama görüşüp konuştuklar da sılahadır demişler. O da netice itibariyle o sılahalara karışır demiş. Onun için kötü dosttan son derece korkmaktır. Kötülüklerin hududu yok tabii, bir sürü kötülük var dünyada. Her şey. Bakın, فَاِنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّاسِ. Kötü adamla dost olmak ateşten bir parçadır yani. لَا يَنْفَعُكَ بُدْدُ. Onun dostluğundan katıyan istifade edemez. Kötü adamın dostluğundan katıya ifade edersin. وَلَا يَف۪يلِكَ بِعَدٍ. Hiçbir zaman sözünde tutulma. Sözünde ifade. Sana şöyle yapacağım, böyle yapacağım der. Netice olmak için. اِيَّاكُمْ وَالْخِيَانَ فِاِنَّهَا بِئِسَتِ الْبِطَانَ. Hıyanet malum. Siz sakın bu hıyanetliği kendinize mal etmeyin. Hain olmayın yani. Hain diyeceğim ki yani. بِئِسَتِ الْبِطَانَ. Hainlik çok fena bir şeydir. وَاِيَّاكُمْ وَالظُّلْ. Sakın zulüm de yapmayın. Zulümden de sakın. فَاِنِّهُ ظُلُبَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Çünkü zulümlerin akıbeti yavm-ı kıyamette karanlıklar içerisinde kalmasına vesile olacaktır. وَاِيَّاكُمْ وَالشُّفْ. Sakın ha. Sıkılıktan da sakınınız. Korkunuz. Kaçınınız. فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ. Sizden evvelki insanların ölümüne, mahvına, helakine sebep olan eşşüf. Bu sıkılıklarıydı. 5 lira, 10 lira ikram. E ne olur buna lan? Bir şey olur. Halbuki şefaat alemine gelince insanlar yüzleri binleri gözleri görmüyor. Yüzü bini bir akşamda harcı veriyor. Hayra gelince sıkıyor da sıkıyor. 5 yeter diyor. Bu sıkılığın neticesi birbirlerinden de ayrıldılar. Ne akrabalık, ne dostluk, ne bir şeylik kalmadı. Çünkü vermiyor. Vermeyince öteki tarafı küsüyor, öteki tarafı küsüyor. Ayrılıklara sebep oluyor. İyyâkum vel kibr. Şimdi yine Efendimiz bizi inşaat sırasında sakın ha, kibirden de son derece sakın. Fe inne iblis hamelehül kibru ala en la yesjude li Adem. Kibir şeytanın sıfatıdır ki Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak secde et dediği halde ben ondan üstünüm diyerekten yapmadı. Hem cehlini ispat etti hem de Allah-u Teala'nın emrine inkıyat etmediğinden dolayı kibir şeytandan meras olaraktan kimde varsa onun üzerine şeytanın sıfatlarından bir sıfat gelmiş demektir. Bir, günahların kökünü söylüyor. Birisi kibir, bu şeytandan gelme. İkincisi, وَاِيَّاكُمْ وَالْحَفْ. İkincisi de hırstan son derece takılın. Hırs, haşını da yapayım, habunu da yapayım derken Ezrail bir gün yapışır yıksa. Ha şu işlerde duruyor, ya Ezrail bırak bakalım. Yok abi, hırs. فَاِنَّ Adem حَمَلَهُ الْحُرْسْ عَلَى اَنْ اَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ. Hazreti Adem de cennette yaşıyordu. Orada yememekle emrolundu şeyi yemeseydi cennetten çıkmasına en nihayet bütün cennet nimetlerinden uzak kalmasına vesile oldu. Yani hırs sizin bir ahira elinizdeki nimetlerinin de gitmesine vesile olur. İki, Üçüncüsü ve iyyake vel hasenat.

Sakın ha haset de yapmayın. Üç şey, kibir, hırs, haset. Fehünne aslu külle hatiye. Kibir, hırs, haset. Bütün günahların, kabahatların, fenalıkların kökü ve başı oluyor. Bu üç kökten son derece sakınmak lazım. Kibir, hırs, haset. Ama insana sorarsın, yok bende kibirdir. Hırs hiç yok dedi. Haset, hiç gözüm yok kimsenin olmadı. Ama yok lan, ortadan pek azdır. Bu da şayan dikkat bir ders. İyyâkum vel ikrat. İyyâkum, sakının. İkrat, zelil ol. Zillet mertebesine düşmekten sizi tahzir ederim. Ey ümmetim, zillet haline düşmeyiniz. Zelil olmayınız. Yekûne ahadüküm emîran. Sizden biriniz emir olur. Ev amilen. Ya bir işin başında. Fete'til ermeletü vel yetimü vel miskin. Şu üçünden birisi gelir. Yetim, miskin, efendim, dul bir kadın gelir. Amirine diyor. Bir iş için müracaat ediyor yani. Böyle bir işim var diyor. Fe yukali okut. Otur şurada derler. O kadar. Otur şurada derler. Oturur orada. Hatta yanzura fi hacetike. Bakalım işine. Otur şurada derler. Fe yutrakû mukreddîn. Onu zelil olarak orada bırakırlar. Kulak asan olmaz ona. Çünkü ne söz var söyleyebilecek söz var, ne de niçin yapmıyorsun diyebilecek bir kudreti var. Bir şey yok. Orada o bekler bekler, akşam olur, bakar ki işi yok, yapacak adam yok, çekilir gider. La tukda lühüm hace. Haceti yapılmaz, oturur durur orada. Hiç kulak asan da yok olmaz. İyi bir ders. Ve la yü'meru. Kimseye de demezler ki, bakıverin yahu şunun işine, diyen de olmaz. Feyen fadlu. Çaresiz kalırlar, giderler. Doğru. Bakın şimdi. وَيَتِي اَرْنَجُ الْغَنِيهِ İş şerif. Bir adam daha gelir. O amile. Ama şerif adam. Sözü geçen. Gani adam, zengin adam. Gelir. فَيَقُدُهُ اِلَى جَانِبِ Buyurun efendim. Ayağa da kalkar. Derhal ona bir yer göster. Buyurun efendim. سُمَّ يَقُلْ مَا عَجِدْكَ Nedir arzunuz efendim? Sorar. Nedir arzunuz? Ne istiyorsunuz? Niçin geldiniz? فَيَقُلُ حَاجِتِي كَذَا وَكَذَا Der ki şu işim için geldim efendim. Feyakul ikdu hacetehu vacilu. Derhal kumanda verir, emir verir. Bu adamın işini çabuk, çabuk, acele yapın. İkide bir telefonda vurur. Oldu mu? Çabuk. Siz bu duruma düşmeyin. Öyleyse ne yapmak lazım? Siz söyleyin şimdi. Bu duruma düşmemek için ne lazım? Bu hepimizin bugün düştüğü bir durumdur yani. Bu durumdan kurtulmanın çaresi nedir? Allah hepimizin yardımcısı olsun yani. İyyâkum ve kesretel hadis anni. Kal. عَلَيَّ فَلْيَكُلْ حَقًّا اَوْ صُدْقًا وَمَنْ تَقَوَّلْ عَلَيَّ مَا لَمْ اَكُلْ فَلْيَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ Sonra bu hadis nakliciliği çok mühim bir derstir. Mesela buradan dinliyorsunuz, başka hoca efendilerden dinliyorsunuz. Biri gerek cümlesini, gerek kendi manasını başka tarafa hemen ben filan hocamdan duydum ya filan kitapta okudum. Peygamber Efendimiz böyle demiş. Fakat 10 tanesi eksik, 10 tanesi de zahittir söylerken. Ya eksik söylemiştir, ya fazla ilave etmiştir söylemiştir. Yani bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir zemzat. Tamamıyla hiç eksiksiz zapt edebiliyorsan, bu eksiksiz olarak zapt edebildiğini nakledersin. Vah bu var. Eğer tam manasıyla nakledemiyorsan, ki ya eksiktir ya fazladır. Buna cevaz yoktur. Bunlar böyle hemen lalet dayın ağızlarından kaçırıp da böyle dedi diyerek söyleyenler cehennemde yerlerini hazırlasınlar. Buna göre konuştular. İyyâku ve davetel mazlum ve inkânlik min kâfirin. Mazlumun duasından da sakının. Mazlum, zulmünden adamın duasından da sakının. Ve inkânet min kâfirin. Fe innehu leyse lehâ hicâbin dûne Allah'a der. Şimdi hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah yalnız Müslümanların Allah'ı değil. Bütün mahlukatın sahibidir. Rabbül âlemin. Binaenaleyh bu beğenmediğimiz bu da Allah'ın. Onu da o yaratmıştır. Binaenaleyh ona da zulüm olmasına o da istemez Allah. Zulüm olduğunu takdirde ya Rab bak şunların bana yaptığına dediği vakitte Cenab-ı Hak bunun cezasını vereceğiniz. Ve iyyâkum ve muhakkarâtiz zünûb. Bundan bitiyor. Fe innemâ meselü muhakkarâtiz zünûb ke meseli kavmin nezelü batne vâdin fe câe zâ bi'ûdin ve câe zâ bi'ûdin hattâ hamedûn mâ endadû bihî hübzeûn ve inne muhakkarâtiz zünûb metâ yukaz bihâ sahibuhâ tühlikuhû. Günahların ufakları var ya, muhakkarâtiz zünûb dedi. Hiç mesabesinde. Mesela bakışları söyleyelim şimdi. Bakışlar, adam ne olacak? Bak veriyoruz. Muhakkırat. Ya buna benzer. Mesela sigarayı da onun arasına sokabilirsiniz.
O da muhakkırattandır. Yani iç mesabesinde olan günahlar. Fakat bu ufak günahlar diyor. Şuna benzer ki bir cemaat bir yere toplanmışız. Herkes doğrulmuş. Birer tane çubuk bir şeyler toplamış yani. Getirmiş. Bakarsın bir öbek olur. Bundan bir şeyler yapılır. Yemekler pişirilir, ekmekler pişirilir, yemekler pişirilir filan. İşte o ufacıklardan oldu bu. O ufacıklar toplanınca bak büyük bir ateş meydana gelebildi. Buna diyorlar. Kızılcım var ya. Çakmaktan çıkan kızılcım var. Ciğer ayı yapıyor işte çakmak. Efendim şerare diyorlar. Kızılcımdır. Alettepten çıkıyor. Evi yapıyor. Kapalı çarşının yanmasına da kontak diyorlar mesela. Bu celyan şeyleri çarpa çarpa yakıyor ortalığı. Ufak bir şey ama koca bir memleketin yanmasına, koca bir mahallenin yanmasına, koca bir evin yanmasına sebep oluyor. Nedir? Ufacık bir kızılcımdır. Günah da böyledir. İnsanların bütün amalini yakmasına sebep olur. Onun için günah ufaktır diye onu benimsememek yapma. Ufalından da kaç ki büyüğüne hiç yanaşmazsın. Ufalından korkmazsan büyüğünü de yaparsın sana. Allah cümlemizi affetsin de. Tevfikat-ı samadaniyesine masal eylesin. Şimdi bu ben çıkan bir ders. Allah-u Teala'yı sevmek lazım. Allah-u Teala'nın sevgisi ona olan hürmet ve saygının neticesidir. Hürmet ve saygıyı ne nispetliyse Allah'a karşı o kadar içeriye ne kadar korku sokabildiysen Allah'a karşı sevgi o kadar olur. Allah-u Teala'dan korku, haşyet yok ise sevgi yalandan ibarettir. Binaenaleyh Allah Celle ve Aleyh ki kainatın sahibi, varlıkların sahibi, hepimizin sahibi, ahirette cennet nimetleriyle bizi inam edecek, cennetlerine koyacak varlık sahibi olan Hazreti Allah'ı sevmek hepimizin hakkı iken günahlardan korkmak suretle havf-ı haşyet. Yani burada ne yaparsam Allah'ım beni görüyor ve biliyor, bu benim defterime geçiyor. Defterime geçiyor. Yarın ikra kitabı dediği vakitte bu elcikler, bu ayakçıklar hep söylerler ve şehadet ederler. Diyeceksin ki nasıl söylüyorsun sen ya? Ne yapayım diyeceksin. Söyleten söyletiyor. Bugün bir ağaç parçasını insan söyletebiliyor, tahta parçasını söyletebiliyor da radyo dediğimiz şeyler neden ibaret mesela? Maddelerden ibaret. Bu maddeler bugün gözümüzün önünde konuşurken Allah varlığının bunları nasıl uzat edemeyeceğine şaşmak. Allah-u Teala'nın kudreti bunu bizim içimizde koymuştur. Bu içimizde mütemadiyen işliyor. Geceli gündüzü. Pili de içinde, ceryanı da içinde. Bütün hadiselerimizi alıyor oraya. Onun için sabah da akşam da istiğfar eder, yalvarırsak onlar silinir. Candan yaparsak. Yarın karşımıza tertemiz olarak çıkar. Onun için hem istiğfarımızı yapalım hem de bu hiç mesabesinde olan günahlardan da son derece sıkılmak suretiyle Allah sevgisinin içimize girmesine ve Allah-u Teala'ya olan hürmet, saygı ve tazımımızın de son derece güzel olması için Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Gıybet bugün çok acı bir derttir yani. Yalnız şu kadar var ki gıybet denilince muhakkak birinin diğerinin arkasında konuşması demek değildir. Mesela bir dinsizin dinsiz olduğunu duyurmak gıybet değildir. Bir sarhoşun sarhoşluğunu duyurmak gıybet değildir. Bir hırsızın hırsızlığını duyurmak gıybet değildir. Çünkü onlardan Müslümanlara zarar gelmesin diye onları duyurmak lazım. Onları saklamak caiz değil. Onu duyuracaksın ki öteki Müslüman da ondan korunsun. Bu gıybet Müslümanların, Müslümandır, hatadan da salim değildir. Onların aleyhinde konuşan konuşmalardır. Bu gıybet çok günahdır. Ne kadar günah? O kadar büyük günah ki hafızala kabul etmez. Onun 33 tane zinasına bedel demişler. Bu Müslüman arkadaşın, hele bir hoca arkadaşı mesela, hafız arkadaşı, din adamı, camiye geliyor, beş vakit namazını kılıyor. Bunların arkasından gıybetlerini yapmak, mesallarını söylemek, onun şanına, şerefine keder verecek, onun zilletine mucib olacak şeyleri duyurmak ve çok büyük günahdır. Onun için diyor ki, zina eder insan, günahsız zina. Bir zina eder. Fakat tövbe eder, rahat ben bu işi yaptım ama tövbekar. Bir daha yapmayayım de. Olur ki Allah affeder. Ama gıybetinki öyle değil. Gıybet sahibi tövbe de etse kabul etmiyor Allah. Ta sen kimi gıybet ettiysen gideceksin de diyeceksin kardeş ben senin hakkında aleyhinde şöyle konuştum. Hata etmişim. Şimdi senden af istiyorum. Beni affeder misin? O da affederse Allah ondan sonra affediyor.
Allah'ın adli kulun aslından sonra geliyor. Bunu da yapabilecek babayı tekrar çıkar. Gitsin de özür denesin. İnsanın kibri, varlığı, benliği müsaade etmez ki onlara. Hadi kendinden büyük bir adam olursa ona kolay gitti ama küçük adam kendinden küçük gördüklerine gidip de özür dilesin. İmkanı yok.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra, akra.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Doğaldan uzaklaşma bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Testiden kullanıyorduk. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Bir kullandığınız bulaşık deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspirasyon

0: Aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor? Bu gibi sebepler. Mesela Batı'da şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye, katkı maddelerinin gittikçe artışı, bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri. Topraktan uzaklaşmamak, doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç, temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
2: Akra. Akra. Akra.
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 16 Eylül Çarşamba sabahında yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim yeni bir Güne Merhaba programı ile karşınızdayız. Yağmurlu bir İstanbul sabahındayız. Hafta ortasında Güne Merhaba programı ile sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız bir programda güncel hava yol durumu bilgilerini de göz atacağız. Sizlerden gelen mesajlara da yer vereceğiz. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a. Yağmur ve İstanbul denkleminde trafik ciddi anlamda kendini hemen gösteriyor ki bugün bir süredir görmediğimiz sabah yoğunluğunun ciddi manada arttığını görüyoruz. İlerleyen dakikalarda ayrıntılarıyla paylaşacağız ama şu dakikalar için %70'in üzerinde bir İstanbul yoğunluğu olduğunu, trafik yoğunluğu olduğunu söyleyebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu sebeple hem İstanbul hem de büyük şehirlerde halen işe okula yetişme telaşında olan dinleyenlerimize de kolaylıklar ve hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Sizler için yayında paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra Medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi de hatırlatalım. Tabii bir de bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın lütfen. Dünkü paylaşım rızkın bereketlenmesi için muhakkak yapılması gerekenlere dair 10 maddelik bir tavsiye listesini içeriyordu. Bu sabahki son paylaşım ise kardeşinin sende 5 hakkı var başlığını taşıyor ve bakalım onlar acaba hangileri? Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir buyruluyor. Buhari'de de geçiyor. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksirana ya Rabbukallah demek şeklinde hatırlatılmış kardeşinin sende 5 hakkı var başlığını taşıyan bu paylaşım Akra Medya sosyal medya hesaplarında yer buluyor. Başlarken biz de göz atmış ve hatırlatmış olduk efendim. Profesör Doktor Mahmut Esat Yoçan hocamızın ilmi mirası dijital ortamda haberiyle başlayalım programımıza. Böylesi bir hatırlatmada da bulunmuş olalım. 20. yüzyılın önde gelen ilim, fikir ve gönül önderlerinden hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoçan'ın ilmi mirası farklı dijital ortamlar aracılığıyla yeni nesillere de ulaştırılıyor. Hocamızın 63 yıllık hayatı boyunca gerçekleştirdiği sohbet, ders ve konferansların yanı sıra makale, kitap ve akademik çalışmalarına çeşitli platformlardan erişilebiliyor. Nereler? Hemen paylaşalım. Bunlardan biri Akra Medya. Burada sohbetler bölümünde günün sohbeti, cuma sohbetleri, tasavvuf ve tefsir sohbetlerinin yanı sıra hadisler deryası, konferanslar ve Mahmut Esat Yoşan'dan hatırlatmalar gibi pek çok içerik yer alıyor. Bunlara hem sesli hem de metinsel olarak ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer platform Server Kürsü. Burada da yine Mahmut Esat Yoşan hocamızın görüntülü ve sesli sohbetleri, dersleri ve konferanslarından oluşan geniş bir arşiv var. Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ahlak, siyer gibi pek çok alanda bu arşive erişilebiliyor. Gelişmiş arama sistemiyle de içeriklere, konuşmacı, konu ve programa göre kolaylıkla ulaşma imkanı var. Bu platformlarla birlikte bir de malumunuz Server Yayınları da yine Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın eserlerini yeni nesillere ulaştırıyor. Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, siyer, tasavvuf, aile, çocuk ve eğitim gibi alanlarda çok sayıda eser okuyucularla buluşturuluyor. Diğer yandan yine Mahmut Esat Düşan adıyla sosyal medya hesaplarından da hocamızın sohbetlerinden sesli ve görüntülü kesitler sunuluyor. Burada hazırlanan anekdotlar ve paylaşımlara erişilebilir. Yine WhatsApp kanalından da takip edilebilir.

İstanbul için trafik yükü an be an artıyor. %72'ye ulaşmış durumda. Şu dakikalar için birazdan ayrıntılarıyla göz atacağız. Sosyal medya hayatımızın içerisinde önemli bir yer tutuyor. Buna yapay zeka sohbet uygulamaları da dahil oldu. Tüm bunların arasında bir denge kurmak gerektiği sürekli karşımıza çıkan ama önemli hatırlatmalar arasında özellikle eğitim döneminin başladığı bu günlerdi. Günlük hayatta her alanda daha fazla yer alırken dijital ekranlar, aile içindeki iletişim ve çocukların ekran kullanımı konusu da yeniden gündeme geliyor böylelikle. Tamamen yasaklamak elbette doğru bir yaklaşım değil, bilinçli ve dengeli kullanım önerisi var. Özellikle aile içinde sürekli ekran başında olmanın yüz yüze iletişimi ve duygusal bağı zayıflatacağı bir gerçek. Çocukların bu alışkanlıklarında tabii ebeveyn davranışları da belirleyici bir rol oynuyor. Çünkü anne babaların çocuklarına ekran sınırı koyarken kendi kullanım alışkanlıklarını da gözden geçirmeleri gerekiyor. Zira çocukların söylenenlerden çok gördükleri davranışları örnek aldığı da unutulmamalı. Uzun süreli ve kontrolsüz ekran kullanımı görülüyor ki çocuklarda dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde beklenmeyen etkiler oluşturuyor, dikkat dağınıklığını artırıyor. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de benzer bir durum söz konusu. Bu nedenle teknoloji kullanımına ilişkin ortak kararlar verilmesi, mümkün olduğunca yemek sırasında telefon kullanılmaması, masaya, sofraya telefon konulmaması, uyku öncesinde ekranlardan uzak durulması ve ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda tutulması diğer öneriler arasında. Bunu destekleyen bir haber var. Sessiz molalar hafızayı güçlendiriyor şeklinde. Müzik dinlemek, sosyal medyaya bakmak gibi basit alışkanlıklar beynin yeni öğrenilen bilgileri işlemesini kesintiye uğratabiliyor. Bir çalışmaya göre öğrenmenin ardından verilen 10-15 dakikalık kısa ve sessiz molalar yeni bilgilerin hafızaya yerleşmesine yardımcı oluyor. Öğrenme sonrasında birkaç dakika boyunca telefon, müzik ya da başka bir işle ilgilenmeden dinlenmek bilgilerin hatırlanmasını güçlendiriyor. Bunun nedeninin beynin bu sırada yeni edinilen bilgileri etkinleştirerek hafızada sağlamlaştırması olduğu düşünülüyor. Yani boş vakitlerin ya da aradaki molaların gerçekten dinlenerek geçirilmesi tavsiye edilmiş. Dijital dünyada aile izni şartı bir diğer haber. Biliyorsunuz bu konuda pek çok ülkede ekran kullanımı, daha ziyade sosyal medya hesaplarına erişim, sosyal medya hesapları olması, çocukların buralara kolay erişiminin düzenlenmesi noktasında getirilen uygulamalar var. Pek çok ülkede özellikle 15 yaş sınırı var. Tabii bu sınırlar gerçekten doğru mu? Yani bir beyana dayalı bir girişle mi çözülüyor yoksa ebeveyn izni var mı yok mu gibi farklı tartışmalar ve uygulamalar da gündemde yer tutuyor. Bir başka gelişme bu konuda AB Komisyonu çocukların çevrim içi ortamlarda korunması amacıyla hazırlanan ve sosyal medya erişimine yaş kısıtlaması getirilmesi beklenen çocuk yasasını 17 Eylül'de sunacağını duyurdu. Yasa teklifinde

Avrupa genelinde sosyal medyaya yaş kısıtlaması getirilmesi de hedefleniyor. Sosyal medya ve video paylaşım platformlarının yanı sıra yapay zeka destekli sohbet uygulamaları da kapsam dahilinde olacak. Eğitim amaçlı kullanılan uygulamalarsa kapsam dışında tutulacak. Basına yansıyan haberlere göre Avrupa'da 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getirilecek. Çocukların çevrim içi güvenliğine ilişkin özel uzman heyet, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya plus olarak tanımlanan platformlara erişimi için AB genelinde uyumlu bir yaş sınırı getirilmesi önerisinde, tavsiyesinde bulunmuştu. Bunun üzerine 17 Eylül'de yeni tasarının açıklanması bekleniyor.

Akromedya'ya göz atalım. Bakalım bugün hangi başlıklar var? Program arşivlerinin yanı sıra Türk dünyasında kimlikle seyahat dönemi haberini görüyoruz. Paylaşmıştık dün ayrıntılarıyla. Bunun yanı sıra sosyal medyadaki sağlık önerilerine dikkat. Aile sofrası çocukların başarılarını artırıyor. Az evvel paylaştığımız haberin bir başka örneği olarak Avustralya'da çocukların sosyal medyada korumayan platformlara ağır ceza getirilmesi gibi haberler karşımıza çıkıyor. Okullar başlarken alışverişler hemen hemen tamamlanmış olsa da bir yandan farklı ders ihtiyaçlarına göre devam ediyor tabii. Bununla beraber burada sağlıklı bir tercihte bulunması yönünde bilinen ama önemli hatırlatmaları görüyoruz. Özellikle internet üzerinden, yurt dışından getirilen, denetimden geçmemiş ürünlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Ürünlerin ambalajında üretici veya ithalatçı bilgilerinin bulunması, ürünün çocuğun yaş grubuna uygun olduğunun kontrol edilmesi önem taşıyor. Kokulu ürünlerden mümkün olduğunca uzak durulması tavsiye ediliyor. Özellikle silgi, boya, kalemler, çeşitli boyalar, oyun hamurları, yapıştırıcılar, buralarda daha dikkatli olunması, içerisindeki kimyasal maddelerin çocukların gelişimine ve sağlığına zararları olabileceği sebebiyle daha çok riskli ürünler olduğuna dikkat çekilmiş. Yine çocukların kimyasal maddelere karşı yetişkinlerden daha hassas olduğu belirtilirken, bu maddelere maruz kalmanın cilt veya göz iritasyonu, solunum yolu şikayetleri, baş ağrısı ve bulantıya yol açabileceği kaydediliyor. Bazı kimyasalların hormon ve üreme sistemi, ağır metallerin ise sinir sistemi ve nöro gelişim üzerindeki olumsuz etkilerine neden olabileceği uyarıları var. Peki tüm bunlardan sonra ne yapılmalı? Bilinen, güvenilir, markalı ve üzerinde çeşitli standartları taşıyan işaretlerin olduğu ürünlerin mümkün olduğunca tercih edilmesi tavsiye ediliyor. İlginç bir haber var. Gece ışığı kalbin yapısını etkileyebilir şeklinde. Gece boyunca yapay ışığa maruz kalmak yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve işlevini de etkileyebilir. İngiltere'de 11 bin dolayında kişinin gece ışığına maruz kalma düzeyi ile kalp sağlığı arasındaki ilişki incelenmiş. Katılımcıların bir hafta boyunca ışık sensörlü bilekliklerle takip edildiği araştırmada yaklaşık 3 yıl sonra da kalpleri MR yöntemiyle değerlendirilmiş. Araştırmada geceleri daha fazla ışığa maruz kalan kişilerde kalbin sol karıncık kasında kalınlaşma görüldü. 3 birim üzerindeki ışığa maruz kalanlarda hiç ışık almayanlara kıyasla sol karıncık kütlesinin %2,5, duvar kalınlığının %1,5 daha fazla olduğu belirlendi. Kalbin kasınma fonksiyonunda ise %2 oranında düşüş tespit edildi. Araştırmacılar bu sonuçlardan sonra gece ışığı ile kalpteki bu değişimler arasında ilişki bulunduğunu, ancak araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle ışığın doğrudan kalp hasarına yol açtığının henüz kesin olarak söylenemeyeceğini belirtiyor. Yine de gece uyurken mümkün olduğunca karanlık bir ortam tercih edilmesini öneriyor.

Kuzey yüzeyinde bir kaya buz kütlesinin kopmasıyla yaşanan sel faciasında can kaybı 1000'i geçti. Kayıp 5000'e yakın kişi ise aranıyor. Dağdan kopan buzulun sebep olduğu durumu inceleyen Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Faruk Kaya, yaptıkları araştırma ve güncel uydu verilerine göre Ağrı Dağı'nın zirvesini örten Taki buzulunun da aynı küresel eğilimden etkilendiğini ifade ediyor. Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağı, 5137 metre yüksekliğiyle Taki buzuluna sahip olan bir dağ. Bu buzul zaman içerisinde eriyor. 1900'lü yılların başında yaklaşık 15 kilometre kare olan buzul alanı günümüzde yapılan uydu ölçümleriyle yaklaşık 5 kilometre kareye kadar düşmüş durumda. Geçmişte buzul yatakları, buzul vadileri 3600 metrelere kadar inerken günümüzde neredeyse 4900 metreye kadar çekilmiş durumda. Bu da zaman zaman buzulların zayıfladığını, eridiğini ve 1921 ve 26'daki uyarılar şeklinde kısa süreli de olsa, küçük çaplı da olsa bu tür bir hareketlenmenin olduğunu gösteriyor. Buzulların sessiz hareketliliği söz konusu. Burada önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Ağrı Dağı, Cilo Dağları, Kaşgarlar gibi buzullarla kaplı dağların mutlaka uydularla izlenmesi gerekiyor. Raporların tutulması ve ona göre özellikle tehlikenin oluşabilmesi durumunda bunun vadilerdeki, vadi alanlarındaki, yamaçlarındaki veya dere yatakları üzerindeki köylerin yerleşmelerinin tahliye edilmesi ya da ona göre önlemler alınması şeklinde önemli bir bilgiyi de içeriyor. Bu takipler bunları da sağlayabilir. Türkiye ile Himalayalar ölçeğinde bir buzul gölü patlaması beklenmiyor ama buzul kopmaları veya kaya çığları riski küçük ölçekte de olsa yaşanabiliyor demiş ve bazı örnekleri de paylaşmış. Türkiye'nin buzul kaynaklı buradaki afet tarihinde en bilinen olay 1840 yılında Ağrı Dağı'nın kuzeydoğu eteklerinde yaşanmış Ahura Vadisi olarak bilinen bölgede Profesör Kaya can kaybı için kaynaklarda 1300 ile 1700 arasında değişen rakamlar var. Kesin sayı üzerinde tam bir mutabakat yok ama durumun ölçeği tartışılmaz. Ahura Vadisi 1840'tan bu yana sessiz kalmadı. 2001 yılında Haziran ayında aynı vadide buzul kaynaklı bir çamur heyelan akıntısı yaşandı. Bu tür ani buzul erime kaynaklı akıntılar özellikle yaz aylarında bu vadide veya Ağrı Dağı'nın çevreleyen diğer vadilerde yinelenen bir örüntüye dönüşmüş durumda. 30 Temmuz 2026'da buzul erimesinin bölgede çamurlu sel ve taşkınlara yol açtığına bir kez daha şahit olduk. Aynı vadi 186 yıl önce de büyük bir afete sahne olduktan sonra bugün küçük ölçekte de olsa zaman zaman hareketlenmeler devam ediyor. Bu zirvedeki buz kütlesinin hala izlenmesi gereken bir risk taşıdığını somut kanıtı Ahura gibi tekrarlayan küçük olayların sistematik olarak kayıt altına alınması büyük bir facianın erken habercisi olarak okunmalı tavsiyesinde bulunmuş. Efendim mesajınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler bizlere yazmışlar. Dünyanın merkezinden tüm arkadaşlara selamlar. Allah müminlerin günahlarını mağfiret etsin ve peygamberimize komşu eylesin duasıyla Kabe-i Muazzama'dan fotoğraflarla ulaşmış Salim Bey programımıza teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletelim efendim. Başka kimler var? Antalya döşeme altından Göktürk Yalçın tüm arkadaşlarımıza, tüm akre çalışanlarına selam olsun diyor. Mümin Erol Tekirdağ Süleyman Paşa'dan yazmış. Günün bereketi üzerimize olsun inşallah diyor. Bu ilettiği duada. Gün akreyle başladık. Konya'dan selamlar diyor Erol Bey. Hayırlı sabahlar. Bugün de akredeyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Bugün Arapkir'de güneşli bir hava var demiş Şerife Hanım. Yusuf Bey Adıyaman'dan ulaşmış. Selam ve dualarımızla diyor. Afranur Deker Bursa'dan selamlarını ileten dinleyicimiz olmuşlar. Efendim teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz.
paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen. 0501

0-231-630-30-30'a değerli dinleyenlerimiz. Günümüzde biliyorsunuz boyun ağrısı gittikçe artıyor. Herkesin yaşadığı önemli problemlerden biri. Peki bunun sebepleri neler? Özellikle son dönemde artan boyun kütletme alışkanlığının riskleri neler? Bununla ilgili merak edilenleri birazdan konunun uzmanı bir isimle konuşacağız. Hatırlatalım şimdiden.

0: Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bir bağlantımız olacak. Günümüzde pek çok sebeple, gerek duruş bozukluğuyla, gerek belki sürekli ekrana bakıyor olmanın getirdiği problemlerle sıkça karşılaştığımız boyun ağrıları, bunun farklı adları da karşımıza çıkmaya başladı. Ve bunun tabii tedavisine yönelik pek çok seçenek var, önlenmesinden sonuca gidilmesine kadar. Ama biz tüm bu süreçlerle alakalı en doğru bilgileri uzmanından öğrenmek isteriz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Necdet Sağlam hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Çok teşekkür ederim. Merhabalar.
2: Çok genel bir soruyla başlayacak olursak, boyun ağrısının sebepleri nedir hocam? Aslında hepimizin yaşadığı genel problemlerden biri. Belki düşük ölçekte veya katlanılamaz boyutları da varıyor olabilir.
3: Evet, boyun ağrısı aslında orta ve ileri yaşlarda daha çok gördüğümüz, çok büyük bir kısmı kas ve fibromiyalji dediğimiz sert dokulardan, boyun etrafındaki ve omuz bölgesindeki kaslardan kaynaklanan bir ağrı sebebi. Daha çok ofis çalışanlarında bu dönemlerde çok görüyoruz, uzun süre ve hareketsiz duran, kötü pozisyonlarda çalışan insanlarda veya akşam yatağında yastığı uygun olmayan hastalarda bile görebileceğimiz ağrılar, daha çok kas ağrıları, ama onun dışında boyun bölgesindeki birçok sebepten kaynaklanacak ağrı sebepleri de var.
2: Bir de tabii böyle sürekli ekrana bakıyor olmanın getirdiği problemler de var. İşte bana tekno boyun falan gibi farklı isimler de söylene geliyor. Bu konuyla alakalı neler söylersiniz hocam?
3: Evet, bir masa başı çalışanlarda veya bilgisayar kullananlarda uzun süreli pozisyonda, kötü pozisyonlarda durmak, kaslarda uzun süreli enerji tüketimine sebep olup ağrı yapıcı metabolit dediğimiz bazı ürünlerin kaslarda birikmesine sebep oluyor. Boyun tutulmaları diye tarif edilen veya alt bölgelere kulunç diye tarif edilen halk arasındaki fibromiyaljik ağrıların en büyük sebebi tabii bu.
2: Bunun önlenmesi adına ya da boyun ağrısı şikayetleri yaşayanların, ki sürekli sabit bir şekilde ekrana bakıyor olmanın da önemli bir problem teşkil ettiğini söylediniz. Bunu tabii engellemeye çalışarak üstesinden de gelinebilir, ama kaçınılmaz bir duruma da dönüştüğü için bu ağrıları azaltmak anlamında kişisel olarak neler yapılabilir?
3: Evet, bu ağrıları azaltmak için öncelikli olarak yaşam tarzımızı gözden geçirmek gerekiyor. Masa başı çalışanlarda veya evde, işte çalışanlarda boyun hareketlerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Biz genel olarak boyun bölgesi kafanın ağırlığını taşıyan, gövdeye ulaştıran bir serbest bölge. Bu bölgeyi yüklü kemikler üzerinden aktaracak pozisyonları öneriyoruz. Yani o bölgedeki boyundaki kas ve diğer dokulara yük binmeyecek şekilde, daha az binecek şekilde ve aralıklı olarak hareket ettirecek bir yaşam tarzını benimsemeyi öneriyoruz. Bu farkında olmadan çalışanlar bunu yapamayabiliyor. Bu da kronik ağrıları ve kısır döngüleri getirebiliyor. O yüzden yaşam tarzını yeniden gözden geçirmek şeklinde bir rehabilitasyon programı bireysel olarak uygulamayı tavsiye ediyoruz.
2: Bir de hocam tabii bazı kişilerin gündelik hayatı içerisinde belki alışkanlık haline getirdiği bir durum var. İşte boyun kütletme denilen. Bir de sosyal medyada da bu noktada bazı işte uygulamalar da karşımıza çıkıyor. İnsanlar belki çare arayışı içerisinde bunlara da başvurabiliyorlar. Bilinçli ya da bilinçsiz yapanlar var. Ve burada da tabii çok ciddi problemler ortaya çıkıyor. Hatta son olarak da bir can kaybı yaşanmış, haberlere de konu olmuştu. Bu boyun kütletmenin riskleri neler, nasıl doğru uygulanmalı yapılacaksa?
3: Evet, boyun kütletmesi, evet, gençlerde de bu dönemde çok görüyoruz. Bu boyun kütletme sadece ağrı tedavisi amacıyla yapılmayabiliyor. İnsanlar bunu bir alışkanlık haline getirebiliyorlar. Tedavi amacıyla boyun kütletme veya boyun çektirme yöntemleri de uygulayanlar, uygulatanlar da var. Hastalardan da talep gelebiliyor veya bunu işi meslek haline getirmiş, kazanç haline getirmiş insanlar da var maalesef. Burada tabii ağrının gerçek sebebini ortaya koymadan bu tür müdahaleler kesinlikle yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Boyun kütletme gençlerde de tehlikeli olabiliyor, yaşlılarda da tehlikeli olabiliyor. Daha çok boyun ağrılarının sebebinin orta ve ileri yaşlarda çoğaldığını görüyoruz, biliyoruz. Öncelikli olarak isterseniz boyunda neler var onu bir gözden geçirmekte fayda var anatomik olarak.
2: Buyurun.
3: 7 tane serbest omurgamız var ve bu omurgalar disklerle ve eklemlerle birbirlerine bağlı. Bu omurganın içerisinden damarlar geçiyor ki şah damarımız önde 2 tane yanlarda. Yine omurlar arasından sinirler çıkarak kollara gelip kollar

0: kasları çalıştırıyor. Yine bu omurilik kanalından kafa tabanına yakın bölgede solunum merkezi dediğimiz, yine denge merkezi dediğimiz pons ve bulbus var. Yani beyin sapı var. Çok önemli bir yapıdır burası. Ve en son dışta da kemik ve bağların dışında da kaslar var. Ve bu kaslar da omurganın hareketlerini sağlıyor ama aynı zamanda stabiliteye de katkı veriyor. Dolayısıyla çok hayati organları içinde bulunduran bir serbest bölge ve travmalara çok açık bir bölgedir. O yüzden ağrının sebebini ortaya koymak gerekir. Orta ve ileri yaşlarda bizim ön planda düşündüğümüz, korktuğumuz kemik yapılardaki bir tümörler veya kırıklar veya disklerden kaynaklanan beyin daralması veya ileri yaşlarda gördüğümüz şah damarlarında tıkanıklıklar ve orada birikmiş plaklar olabiliyor. Dolayısıyla ağrının sebebine inmeden, görüntülemeleri yapmadan tedaviye biz kesinlikle hekimler olarak bile başlamıyoruz ki hekim olmayan insanların boyun çekme ve boyun kütletmesinin ne kadar tehlikeli olabileceğini az önce saydığım hayati organlar gösteriyor. Medyaya yansıyan bu olayda muhtemelen boyunda bir kırık oluşturup bu kırık sonucu beyin sapı basısıyla solunum merkezi basısı ve ani ölüm gelişmiş olma ihtimali yüksek. Bu tümör olabilir, fıtık olabilir. Dolayısıyla bu çekmeler, kütletmeler fıtığa da sebep olabilir. Kemiklerde kırıklara sebep olabilir. Yine az önce bahsettiğimiz şah damarındaki tıkanıklarda oradaki plağın kurtulması ve beyne pıhtı atması şeklinde olursa inme, ani inme ve felçler karşımıza çıkabilir. Damar yırtılmaları sonucu kanama ve beyin kanamaları gelişip ani yine ölüm riski oluşabilir. En basitinden hiç yokken bir boyun fıtığına bile sebep olabilir bu tür kütletmeler. Burada kişinin kendisinin yapacağı kütletmeler kısmen masum sayılabilir. Çünkü orada bir kontrollü hareket vardır. Kendisi eğer zorla eliyle şiddetli bir kütletme yapmazsa çok ciddi bir hata payı veya risk yoktur. Ancak başkalarının özellikle insanlara çok rahat bırakın kendinizi gevşeyin kaslarınızı rahat bırakın dediği zaman bu kas kontrolünü de ortadan kaldırdığı zaman ve ani bir hareketle yapılan boyun kütletmeleri en basitinden eklemlerde çıkıklara kırıklara ve bu kırıklarda da kafa tabanına yakın kırıklar özellikle solunum merkezinin etkilenmesi sonucu ani solunum durması ve ölümlere sebep olabilir. O yüzden hiçbir yaş grubunda boyun kütletmesini tavsiye etmiyoruz. Basit kütletmeler, parmak çıtlatması gibi olan kütletmeler masum görülebilir ama onun dışında zorla yapılan, zorlayarak yapılan travmatik hareketler kesinlikle ölüm riski yüksek olan durumlardır.
1: Pekala hocam. Oldukça kritik, önemli ve hassas bilgiler. Sosyal medyada vesaire yerlerde gördüğümüz mucize gibi gösterilen videolara, içeriklere, bilgilere de dikkat etmek, temkinli yaklaşmak ve oradaki akıntıya tabiri caizse kapılmamak ve ehline, uzmanına danışmakta fayda var. Öyle anlıyoruz.
0: Kesinlikle evet. Yani bu kütletmeleri biz tıbbi olarak kendimiz bile yapmazken bir eğitim olmayan insanların bunları yapmaları kesinlikle çok tehlikeli. Bu kronikleşmiş boyun ağrılarını tekrar edersek daha çok kas ağrıları olarak karşımıza çıkıyor. Bunların tedavilerinde klasik modern tıbbi tedaviler, ilaç tedavisi ve fizik tedaviyi önceliyoruz. Ama altta yatan patolojiyi biz görüntüleme yöntemleriyle, röntgenle, MR'la ortaya koyduktan sonra bu kararı veriyoruz. Ve onları biz bu konuda eğitim almış fizyoterapistlerimiz yardımıyla tedavi ediyoruz. Bunları görüntülemeden hiçbir araştırma yapmadan sadece kütletmeyle veya bir çektirme yöntemiyle tedaviye başlanılmasını hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz ve uzak durulması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Peki hocam, çok önemli hatırlatmalar dinleyenlerimize de paylaşmış olduk. Bu vesileyle aktardığınız bu önemli bilgiler için de teşekkür ediyor. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz.
0: Estağfurullah. Size de teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağolunuz hocam. Değerli dinleyenlerimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Necdet Sağlam hocamız program misafirimizdi. Hem omurga sağlığı, hem boyun ağrıları, hem de özellikle tehlikeli olabilen boyun kütletmede dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı kıymetli hocamız.

0: mesajlarınızı paylaşmaya da devam edelim. Yağmurlu bir İstanbul sabahında merhabalar. Oğlumun okul yolunda en güzel arkadaşı Akra diyor Büşra Hanım. Ne güzel. Kolaylıklar, iyi yolculuklar ve başarılar dileyelim. Amasya'da Akra frekansı açık, yollar da apaçık. Evliyalar şehri Amasya'dan herkese selam ve dualarla diyor Tuğçe Hanım. Sizlere de iyi yolculuklar dileyelim. Hayırlı yayınlar tüm arkadaşlarımıza, günümüz, hayır işlerimiz bereketli olsun diyor. Denizli'den Mehmet Faruk Altın Kaynak yazmış. Denizli'ye de selam ediyoruz. Gülsüm Hanım da Aydın'dan mesajını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Sizler de izin lütfen 0501-630-3030'a bekliyoruz.
1: Yol durumu.
0: Saatlerimiz 9.07 ama trafik ciddiyetini halen sürdürüyor. Sanıyoruz ki ayrıntıları şimdi Büşra Hanım'dan öğreneceğiz. Bakalım nerelerde tıkanıyor trafik ve hangi noktalarda çalışma var. Büşra Hanım merhabalar, hayırlı sabahlar.
2: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yeter Bey.
0: Teşekkür ediyoruz. Yağmur artı İstanbul eşittir trafik denkleminde şu anda yüzde olarak nerelerdeyiz, ayrıntılar sizde.
2: Tabii yağmur artı İstanbul'un yanı bir de okul eklendiği için şu an itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyelerine seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %67 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %81 seviyelerinde. Çok ciddi bir yoğunluk söz konusu. Anadolu yakasında Deniz Karayolu'nda Soğanlık'tan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Yeni Sahra'ya kadar devam ediyor, etkisini sürdürüyor. Yine Kartal Maltepe yönünde de araç arızası nedeniyle sağ şeritte bir trafik yoğunluğu mevcut. Aynı zamanda Aydınlı Pendik yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası var. Bunlar tabii trafiğin yoğunlaşmasına etki ediyor. Avrasya Tüneli'ne kadar etkisini sürdürüyor bu yoğunluk. Ancak sonrasında Avrasya Tüneli ve devamı açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş yönünde ise Ünalan'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Cevizli'ye kadar etkisini sürdürüyor. Bostancı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor ancak hafiflediği noktalarda mevcut. Yine Tem Otoyolu Samandıra gişeleri öncesinde Sultanbeyli civarında başlayan ciddi bir yoğunluk var. Ataşehir Finanskent bölgesine yaklaşıldıkça kademeler olarak azalıyor. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için tabii yine Küçük Çamlıca, Altunizade, Acıbadem, Üsküdar mevkilerinde trafik yoğunlaşıyor. Özellikle köprü bağlantı noktasında çok ciddi bir yoğunluk var. Hatta bu yoğunluk köprü üzerinde de etkisini sürdürüyor ve köprü çıkışında da etkisini sürdürüyor. Ancak köprü çıkışı sonrası yol açık seyrediyor diyebiliriz. Yani daha sonra tekrar baktığımızda Ümraniye, Ünalan, Yaman Evler, Esen Evler, Bulgurlu çevresinde de trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da yoğunluk yaşanıyor. Çamlık Kavşağı'ndan itibaren başlangıç gösteren bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolları ile Beykoz Kavacık çevresini etkiliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında yine ciddi bir yoğunluk söz konusu. Aynı yoğunluk üzerinde de hafif bir şekilde de olsa devam ediyor. Ancak köprü çıkışı yol açık seyrediyor. Yine tabii baktığımızda Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 Zeytinburnu'ndan itibaren bir artan yoğunluk var. Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası ve devamında yol açık seyrediyor diyebiliriz. Tabii Tem Mevlana Akşemsettin civarından itibaren yoğunlaşan bir trafik var. Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar etkisini sürdürüyor yoğun bir şekilde. Devamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor. Yine Esenler Mahmutbey'den itibaren artan bir trafik var. Bayrampaşa Selmazlılar Kavşağı'na kadar uzanıyor. Atışalı'nın Yüzyıl yönünde araç arızası sebebiyle trafik yoğunluğu var diyebiliriz. Yine Halkalı Basın Ekspres yolu, Barzlar, Bahçeliler, Ataköy, Şişli, Etiler, eski Büyükdere Caddesi'nde ciddi bir yoğunluk var. Levent çevresinde trafiğin yoğun bir şekilde etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer çalışma yapılan bazı güzergahlarını paylaşacak olursak eğer Aydın Denizli otoyolunda Aksaray Ortaköy yolu güzergahında, Ankara Kırıkkale yolu üzerinde, Çeşmeli Erdemli Taşucu otoyolu güzergahlarında ve Kayseri Kırşehir yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimiz trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını da yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakika.

0: haftalarda %72 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz. Yağmurda daha dikkatli araba kullanmaya özen gösterelim diyoruz.
1: Evet, en önemli hatırlatma da bu oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz biz de.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Müsra'nın paylaştığı İstanbul'da diğer çalışma yapılan güzergahlara ilişkin notları değerli dinleyenlerimiz, yağışlı kaygan bir zeminde özellikle takip mesafesine daha da çok dikkat etmek gerekiyor. Biz de hayırlı yolculuklar dileyelim. Aile sofrası çocukların başarısını artırıyor şeklinde bir haber var. Biraz malumun ilamı niteliğinde ama günlük hayatta önemsenmesi gereken kritik noktalardan da biri. Yapılan araştırmalarda haftada birkaç kez de olsa ailesiyle yemek yiyen çocukların akademik başarılarının yükseldiğini, özgüvenlerinin arttığını ve sosyal becerilerinin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca bu alışkanlık çocukları zararlı davranışlardan uzaklaştırarak sağlıklı bir gelecek için önemli bir temel oluşturuyor. Günümüz dünyasında okul saatleri, çalışan anne babalar, farklı çalışma saatleri, farklı saatlerde eve geliyor olmanın getirdiği durumlarla ve dijitalleşmenin de etkileriyle tabii aynı sofrada buluşmanın zor olduğu bir gerçek. Ancak bu geleneksel yapı sürdürülmeli. Profesör Doktor Ahmet Güzel de öyle söylemiş. Özellikle Türk toplumunda yaygın olan birlikte yemek yeme kültürü çocuklar için önemli bir fırsat. Bu ortamı çocukların problem çözme becerilerini de geliştirmek açısından düşünebiliriz. Aile içinde kurulan iletişimin çocukların akademik hayatına da yansıdığı bir gerçek. Çocuklar yaşadıkları sorunları aileleriyle paylaşarak çözüm üretmeyi öğreniyor. Bu da özellikle sınav sistemlerinde önemli olan anlama ve problem çözme becerilerini de güçlendiriyor. Aile içi iletişimi de kuvvetlendiriyor dedim. Mesajınız ulaşmaya devam ediyor. Bu arada değerli dinleyenlerimiz Afyon'dan selam ve dua ile diyor. Yeni eğitim öğretim yılı bize ve tüm eğitim camiasına hayırlar getirsin inşallah demiş. Dilaber Kayacan beyefendi teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'a da selamlarımızı iletelim. Aydın, Kırıkkale, İstanbul, Amasya, Konya ve Adıyaman pek çok şehirden arkadaşlarımız bu sabahta güzel mesajları ve dualarıyla programımıza ulaştılar. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Gün boyunca İnakre mobil hattına yazabilirsiniz. Tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi 0501-630-3030'a.
2: Hava durumu.
1: Yağışlı sistem özellikle yurdun kuzey ve batı kesimlerinde etkisini gösteriyor. Hemen bakalım. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Toroslar, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Erzincan, Ardahan çevrelerinde de var. Marmara'nın doğusunda, Ege'nin kuzey doğusunda, Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde, ayrıca Kastamonu ve Çorum çevrelerinde ise bu yağışların daha da kuvvetli olacağı tahmin edilmekte. Bu bölgeler için önemli uyarılar paylaşılmış. Bir de rüzgarla ilgili şu not var. Özellikle yurdun kuzey batısında kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklıklar da mevsim normalleri civarında seyrediyor bugünlerde. İstanbul sağanak yağışlı 23, Bursa sağanak yağışlı 22, İzmir sağanak yağışlı 28, Denizli sağanak yağışlı 29, Antalya öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 30, Ankara yine sağanak yağışlı kuzey kesimlerde kuvvetli 27, Konya parçalı bulutlu 29, Zonguldak sağanak yağışlı 22, Amasya öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 29, Trabzon aralıklı sağanak yağışlı 24, Erzurum çok bulutlu 26, Şanlıurfa parçalı ve az bulutlu 35 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri. Dünyada bazı merkezlere bakacak olursak Mekke ve Medine sıcak 45, Lefkoşa 31, Aşgabat 35, Bağdat 42, Bakü parçalı bulutlu 29, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Taşkent parçalı bulutlu 33, Tokyo 24, Üsküp sağanak yağışlı 27 derece.
2: Döviz ve altın fiyatları.
1: Günün ilk rakamları ise şöyle, dolar 48.

0: 65 avro 56 23 lirada, altının gramı ise 6.767 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan hanımların sosyal hayattaki rolünü anlatıyor. En güzel rehber 950'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10-15'te, sesli kitap programımız okudukça 10.50'de uzman tavsiyeleriyle aile rehberi 11.40'da yayına gelecek. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Aynadaki İnsan programında üstün yetenekli çocuklar konuşulacak. Saat 15'te hadisler deryası var. Hidayet ve delalet bugünkü sohbetin konuları arasında. Sağduyulu akıl söyleşimiz 16-15'te yayında olacak. Yapay zeka ve dijital çağda insan kalabilmeyi konuşacağız bugün. Dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al 17'de, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Fahrettin Razi Hazretleri'nin anlatılacağı Erenler Kervanı 22'de Akra'da olacak. Efendim, böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne merhaba programı sona erdi. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Benim acizane görüşüme göre hanımların da zaten pek çok işleri var, pek çok hizmetleri var, pek çok sevaplı faaliyetleri var. Ama İslami, içtimai, toplumsal yani çalışmalarda görev alması lazım. Benim görüşüm bu. Başka görüş nedir? Başka görüş, belki İslami görüş, hanım evinde durur, çoluk çocuğunu yetiştirir, evin işlerine bakar, kocasıyla efendim böyle yaşayabilir. Ben böyle düşünmüyorum. Hanımların toplumsal çalışmalarda görev alması gerekir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü hanımların eğitilmesi lazım. Hanımların İslami yönden bilgilenmesi lazım. Hani erkekler hocalardan İslam'ı öğreniyorlar da hanımlar geri mi kalacak? Hanımların da öğrenmesi lazım. Hanımların öğrenmesi için de birilerinin öğretmesi lazım. Bir doktor hanımın öne çıkması lazım, bir hoca hanımın öne çıkması lazım. Efendim, onlara bir şey öğretmesi lazım. Bir şey öğretmesi için bir yer olması lazım, mekan olması lazım. Bir vakıf binası, bir salon, efendim bir caminin belli zamanlarda belli yerleri, bir şeyler olması lazım. Bazı ev hanımları belli zamanlarda oraya gitmeli. O hoca hanımları dinlemeli. Başka türlü olmuyor yani. İslam'ı öğrenemiyor. Namaz nasıl kılınacak? Abdest nasıl alınacak? Hanımlara mahsus özel hallerde efendim sorunlar, meseleler nasıl çözülecek? Bunları bilmesi lazım. Çocuğunu nasıl yetiştirecek? Evi nasıl idare edecek? Efendim eve kimleri alacak? Nereye kendisi ziyarete gidebilir? Nereye gidemez? Bunların hepsi doğru yaptığı zaman sevap kazanacağı, yanlış yaptığı zaman günaha gireceği konular. Allah'ın rızasını nasıl kazanacak? Yaşamını nasıl sürdürecek? Yemeği nasıl pişirecek? Çamaşırı nasıl yıkayacak? Çamaşırın yıkamasında bile bir usul var. Eskiler çocuk bezleriyle büyüklerin çamaşırlarını aynı yerde yıkamazlardı. Bunların hepsi birer incelik. Bunların hepsinin öğrenilmesi, öğretilmesi lazım. Toplumda bir kesimi, bir yarım küreyi, kadınlar yarım küresini ihmal etmek çok büyük bir yanlışlık. Kadınların ihmal edilmemesi lazım. Kadınlara da hizmet edilmesi lazım. Erkeklere hizmet edildiği kadar kadınlara da hizmet edilmesi lazım ama kadınların hizmeti kim yapacak? Şimdi ben toplumsal çalışmalarımızda bazı kimseleri görevlendiriyorum. Bakıyorum başaramıyorlar. Neden? O çileyi çekmemiş insan o durumda olan insanlara hizmet veremiyor. O çileyi çekmiş insan bilir ve hizmet verebilir. O bakımdan hanımların çalışması gerekli. Bunu ben doğrudan doğruya yapmaya güç yetiremiyorum. Zaman bakımından güç yetiremiyorum. Bir de cinsiyet farklı olduğundan, dünyalar farklı olduğundan, kadınlar yarım küresi, erkekler yarım küresi dolayısıyla efendim farklılık olduğundan olmuyor. Tabii burada biraz oldu. Bu kadar oldu. Camide biraz oluyor. Kadınlar kısmında oluyor şeyler. Efendim, işte hoca efendi konuşuyor. Kadınlar da erkekler de dinliyor ama yeterli değil. Yani sizin olduğunuz her yerde faaliyet olması lazım. Siz neredesiniz? Falanca yerde. Tamam. Orada sizin bir İslami, imani, ahlaki çalışma yapmanız lazım. Nasıl yapacağız bunu? Bunu bilmek de önemli. Yani bir hanım bulunduğu yerde Allah'ın rızasına uygun bir çalışmayı nasıl yapar? Bunun anhanevi geleneksel şekli var. Cuma günleri toplanıyorlar, haftanın belli günlerinde toplanıyorlar. Taze hanımlar geliyor, o yaşlı hanımlardan İslam'ı öğreniyor. Efendim filan. Bu geleneksel yol var. Bu derneklerin çalışmaları var. Bu derneklerin çalışmaları da geleneksel çalışmaların ötesinde şimdiki tahsili almış olan hanımlara, bizim dışımızdaki hanımlara, biz azız. Yani sizler şu toplumda azsınız. Hatta uzaydan gelmiş gibi garipseniyorsunuz. Hatta gülüyorlar. Kıyafetinizi tutumlukla karşılıyorlar. Diyor ki yani bu kadar uzun giyinilir mi? Ne lüzum var? Hava sıcak. Yani sanıyor ki İnsan üşüdüğü için örtünüyor sadece. Bir şeyden haberi yok. Sayınız az, nispetiniz az. Dışarıdaki büyük kalabalıklar, çılgın kalabalıklar, efendim korkunç kalabalıklar İslam'dan habersiz. Ama bizim dışımızda büyük kalabalıklar İslam'ın dışında bir hayat sürüyorlar. Biz bunların içinde böyle bir azınlığız, az bir insanız. Peygamber Efendimiz diyor ki, cennet içinde sizin miktarınız nasıl biliyor musunuz? Cennetliklerin miktarı bütün insanlar içinde ne kadar? Bir siyah sığırın derisindeki bir beyaz kıl kadar az. وَمَا اِخْتَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمْ Ne kadar uğraşsan insanların çoğu işte milyarlar gayri İslam yaşıyor.

Avustralya, efendim Brezilya, Avrupa, Amerika, Afrika, televizyonu biraz karıştırıyordum. Brezilya'da karnaval sahneleri gözümün önüne geldi. Baktım çok vahşi, yani çok çılgın eğleniyorlar. Düşündüm tabii Amazon ormanlarında vahşiler biraz medeniyet gördü. Brezilya'nın Rio de Janeiro'suna vesairesine çıktı. E tabii böyle yapacak. Yani İslam'ı görmedi ki. İslam kulağına girmedi ki. Allah'a imanı yok ki. Ahirette bu yaptıklarının hesabı olduğunu bilmiyor ki. Çılgın kalabalık eğleniyor. Korkunç şekilde eğleniyor. Çılgınca eğleniyor. Şimdi bunlar bizim dışımızda. Biz de kendi çocuklarımızı bıraktığımız zaman bunlar da o tarafa gidiyor. Büyük kalabalık onları çekiyor. Bazen annesinin karşısına çıkıyor. Sen anlamazsın diyor. Sen gerisin diyor. Sen bilmezsin bunu diyor. Sen tahsilli değilsin ki diyor. Bilemezsin ki diyor. Bu da bir ayrı felaket. Kadın kendi çocuğunun kendisinin karşısına çıktığını görüyor. İşte bu insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğini götürmemiz lazım bizim. Peygamber Efendimiz sağ olsaydı ne yapardı bu devirde? Sağlığında ne yapmışsa öyle yapacaktı. Peygamber Efendimiz sağlığında her yere imanı öğretti. Öğretmek için insanlar gönderdi. Hatta Bizans imparatoruna, Sasani imparatoruna, Mısır hükümdarına, efendim Bahreyn hükümdarına, Habeş hükümdarına elçi gönderdi. Yani o dünyanın, o zamanki dünyanın bilinen yerlerine haberci gönderdi. Nasıl haberci gönderdi? Mesela Bizans imparatoruna ne diyor? Min Muhammedin Resulillahi ila Azimir Rum Herakil. Allah'ın elçisi Muhammed'den Doğu Roma imparatoru Heraklius'e. İnni edüke bide ayetil İslam. Ben seni Müslüman olmaya çağırıyorum. Eslim teslem. Müslüman ol da saadet-i dareyni bul, kurtul. Yü'tikallahu ecreke merrateyn. Allah sana iki kat ecir versin. Hem senin Müslüman olmanın sevabını kazan, hem de ahalinin seninle beraber Müslüman olmasının sevabını kazan diye ona İslam'ı tebliğ ediyor. Heraklius'e bir imparatora elçi gönderiyor. Arabistan'dan imparatorluk merkezlerine elçi gönderiyor. Bu ne demek? İslam'ı dünyanın her yerine yayması lazım geldiğini bilen vazifeli bir peygamber olarak herkese İslam'ı anlatmak istiyor. Bizim vazifemiz ne? Biz Müslümanların vazifesi ne? Bizim de birinci vazifemiz kendimizin Müslüman olması. İki kişi çamurda bataktaysa, ikisi de batıyorsa bataklığın içine, birisi ötekisini kurtaramaz ki. Birisi sağlam yerde olursa ötekisinin elini tutar, çeker, kurtarır. İp atar, kurtarır. Sağlam yerde olmayan kurtaramaz. Önce insan Müslüman olacak. Kendisini kurtaracak. Salih insan olacak. Mümin insan olacak. Allah'ın sevdiği insan olacak. İlk işiniz bu. Önce kendinizi düşüneceksiniz. Ne diyor uçakta? Uçakta herhangi bir şey olursa yukarıdan oksijen maskeleri düşecektir. Önce kendinize takın diyor. Çocuğunuza takmaya çalışırsanız, kendinizi takamazsanız, oksijensiz kalırsınız, bayılırsanız çocuğunuza faydanız olmaz. Önce oksijeni kendinize takacaksınız, sonra çocuğunuza takarsınız demek istiyor. Yani bunu ısrarla söylüyor. Önce kendini kurtaracaksın. Önce Müslüman olacaksın. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyeceksin. İslam olacaksın, Müslüman olacaksın, selamete ereceksin, sahil selamete çıkacaksın. Ondan sonra salih bir insan olduktan sonra ne yapacaksın? Başkalarını kurtarma çalışması yapmaya başlayacaksın. Salih insan olmaktan sonraki adım nedir? Muslih insan olmak. İslahçı, başkalarını kurtaran insan olmak. Şimdi bunu erkekler yapsın. Tamam, peki baş üstüne biz yapalım zaten, emri efendim aldık, o işi yapıyoruz. Ama erkeklere söylüyoruz da hanımlar camiye gelmiyor, kocası göndermiyor, efendim olmuyor. O zaman hanımlara da bu işin öğretilmesi için birilerinin onlara İslam'ı götürmesi lazım. Onun için toplumsal çalışmalar yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Herhalde haklıyım, herhalde haksız değilim. Kendiniz için, çevrenize İslam'ı yaymanız için, çoluk çocuğunuza İslam'ı öğretebilmeniz için böyle olacak. Yani İslam öğretilecek, İslam ahlakı öğretilecek, bilgiler öğretilecek. Herkes bu çeşit çalışmalarla İslam'ı en yakın çevresine öğretecek, çoluk çocuğuna öğretecek, hanımlar arasında da İslam'ı yaymaya çalışacak. Bunu yaptığımız zaman ne kadar insan kurtarabilirsek o kadar insanın hayatı boyunca yaptığı bütün sevaplı işlerin o kadar sevabının bir mislini de biz alacağız. Diyelim ki ben bir insana gittim, anlattım İslam'ı, adam veya kadın, efendim İslam'dan habersiz, içki de içiyor. Anlattım,
Tevekkül oldu, namaza başladı. Örtü.

0: döndü, ibadetlerini yapmaya başladı. İşte bu sene de hacca gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Birçok şeyler yapıyor şimdi. Bu insanın yaptığı birçok şeyin sevabı kendisine var mı? Var. Hacca gitti, sevap var. Örtündü, sevap var. Hayır yaptı, sevap var. Bu sevabın bir misli, aynısı. Ondan hiçbir şey eksilmeden bunu doğru yola çeken insana da veriliyor. Düşünün Peygamber Efendimiz'in ne kadar sevap kazandığını. Çünkü hepimiz Peygamber Efendimiz'e uyuyoruz. Hepimizin sevabının bir misli Peygamber Efendimiz'e veriliyor. Ne kadar insanı ıslah etmişlerse o kadar insanın yaptığı ibadetlerin sevabından hiçbir şey eksilmeden ona sevap veriliyor. Düşünün evladını hayırlı bir evlat olarak yetiştirmiş annenin sevabını. Çünkü evladı ömrü boyu ne kadar ibadet, taat yaparsa, hayırlı iş yaparsa onun sevabı annesine veriliyor. Şimdi benim rahmetli anneme ben camide vaaz verdikçe sevap gidiyor. Neden? Anam yetiştirdi beni. Babam yetiştirdi. Ona sevap gidiyor. Yani bu hususta çok hadis-i şerifler var da duymuş olabileceğiniz şeyleri düşünüyorum. Eddallü alel hayri ke failihi. Hayrı yapmaya vesile olan kimse hayrı yapmış gibi sevap alır. Siz de hayra vesile olacaksınız. Bazı insanların hayırlı insan olmasına vesile olacaksınız. Kendi çocuğunuzun hayırlı evlat olmasına vesile olacaksınız. O sevabı alacaksınız. Bir kere bu. İkincisi, onun iyi insan olması size yarayacak. Evladınızın hayırlı bir insan olması ihtiyarlığınızda size yarayacak. Bir insanın en büyük sermayesi nedir? Hayırlı evlattır. Hem dünyada hayırlı sermayedir. İhtiyarladığı zaman gül gibi bakan anasına babasına. Hem de ahiret için hayırlı sermayedir. Çünkü ananın babanın defterine sevap yazılır. Hesabı kesilmez. Sadakayı cari olarak sevaplar defterine cari hesap olarak yazılır. Onun için evlatlarımızı hayırlı evlat yetiştirmeye çalışacağız. Komşularımızı Müslüman yapmaya çalışacağız. Yanlış fikirlerden, yanlış adetlerden, yanlış davranışlardan kendimizi, çevremizi korumaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi İslam'ı yaymaya çalışacağız. Ta Orta Asyalara kadar, ta Brezilyalara kadar, Alaskalara kadar, Karadağlara kadar, Avustralya'ya kadar İslam'ı yaymaya çalışacağız. Onun için düzenli çalışmamız lazım. Allah bizi rızasına uygun ömür sürenlerden eylesin. Faydalı işler yapanlardan eylesin. Gülerek ahirete göçüp cennetiyle, cemaliyle müşerref olanlardan eylesin. Arkasında hayırlı eserler bırakanlardan eylesin. Ömrü boş geçirmeyip İslam için, Müslümanlar için, iman için, irfan için çalışanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Duadan unutmayın.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Şems Suresi. Sevgili dinleyenler, uyarıcı ve açıklayıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Şems Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 15 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve güneş anlamına gelen Şems kelimesinden alır. Sure, arka arkaya 11 defa tekrarlanan yemin ifadeleriyle başlar ve nefsini arındıranın kurtulacağı ve Semud kavminin yalanlamasının sonu anlatılır. Surenin son ayetlerinde ibret verici bir örnek olarak söz dinlemeyen ve helak edilen Semud kavmi anlatılmaktadır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı, mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu, deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi. Orayı dümdüz etti. Bunun sonucundan yere batırmasından da o korkacak değildir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberinin yerinden sökülüp Şam'a götürülmeye kalkışılması. Muaviye bin Ebu Sufyan, halifeliği sırasında Medine'de bulunan Mervan bin Hakem'e adam saldı. Ona, Resulullah Aleyhisselam'ın minberini bana gönder diye yazı yazdı. Minberin sökülüp kendisine gönderilmesini emretti. Mervan, mescide girip minberi yerinden sökünce Medine'ye birden karanlık çöktü ve şiddetli bir fırtına koptu. Güpegündüz gökte yıldızlar görünmeye başladı. Göz gözü görmez, adam adamı tanıyamaz oldu. Bunun üzerine Mervan halkın yanına varıp, "Ey Medineliler, siz müminler emirinin Resulullah Aleyhisselam'ın minberinin sökülüp kendisine gönderilmesi için adam ve haber saldığını sanıyorsunuz ve söylüyorsunuz. Halbuki müminler emiri Resulullah Aleyhisselam'ın minberinin konulduğu yerden değiştirilemeyeceğini daha iyi bilir. O bana ancak minberi yerden yükseltmemi ve onun şerefini gözetmemi emretmişti. Mescidin cemaati çoğaldığı için minberin basamaklarını artırıp onu yükselttim," dedi. Marangozları çağırıp minbere alt tarafından 6 basamak daha ekleyerek basamakları 9'a çıkarttı. Başka rivayete göre Muaviye bin Ebu Sufyan hicretin 50. yılında hacca gelmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberini söktürüp Medine'den Şam'a nakletmek istedi ve "O Peygamber Aleyhisselam'ın asası Medine'de bırakılamaz. Medineliler Osman'ın katilleridir," dedi. Sa'dül Kuraz'ın yanında bulunan asayı istetti. Minber söktürülünce güneş tutulup gökte yıldızlar görünmeye başladı. Medineliler bundan son derece telaşa düştüler. Cabir bin Abdullah'la Ebu Hureyre, Muaviye bin Ebu Sufyan'a gidip, "Ey müminler emiri, Resulullah Aleyhisselam'ın minberinin konulmuş olduğu yerden sökülüp götürülmesi de, asasının Şam'a nakledilmesi de doğru olmaz," dediler. Bunun üzerine Muaviye minberi götürmekten vazgeçip yerinde bıraktı ve "Ben ona güve düşmüş olmasından korkmuştum da söktürüp altına bakmak istemiştim," diyerek yaptığı şeyden dolayı Medinelilerden özür diledi. Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberini yerinden söküp götürmeye kalkışmıştı. Kebisa bin Züeyb ona, "Yapacağın işten dolayı sana Allah'ı hatırlatırım." Muaviye onu yerinden kaldırınca güneş tutuldu. Resulullah Aleyhisselam, "Minberimin üzerinde günahkar olarak yemin eden kişi cehennemdeki yerine hazırlansın. O Medine'de Medinelilerin

0: yanında hukuku kesip atmıştır buyurdu deyince Abdülmelik minberi yerinde bıraktı. Abdülmelik'in oğlu Velid de hacca geldiği zaman bunu yapmaya kalkışınca Said bin Müseyyep Ömer bin Abdülaziz'e "Adamınla konuş, ne mescide ne de Allah'a saldırmasın yoksa gazaba uğrar" diye haber gönderdi. Ömer bin Abdülaziz gidip onunla konuşunca Velid minberi yerinde bıraktı. Süleyman bin Abdülmelik hacca geldiği zamansa Ömer bin Abdülaziz Velid'in minber hususunda yapmak istediği şeyi söz arasında ona anlatmıştı. Süleyman, "Ben bunun ne müminler emiri Abdülmelik ne de Velid hakkında anılmasını arzu edici değilim. Onlara ait şey bizi ne ilgilendirir? Biz dünyayı yakaladık, işte o elimizde ve önümüzdedir. Bir de kalkıp İslam'ın alametlerinden bir alameti heyet salarak nakletmeyi mi isteyelim? Hayır, vallahi ben böyle bir şey yapmam. Hem bu hiç de doğru bir şey olmaz" dedi. Minber üzerinde yapılan değişiklikler. Mervan bin Hakem, Muaviye bin Ebu Sufyan'ın emriyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberinin basamaklarına alt tarafından 6 basamak daha eklemiş, ondan önce veya sonra hiç kimse bunu artırmamıştır. Basamak tahtalarının oynamaması için minberin çevresine de Mervan tarafından 10 direk yapılmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberinin birinci ve ikinci basamakları dört tarafından ince abanus tahtasıyla kaplanmış, üçüncü basamağı da kimsenin oturmaması için abanustan bir levha geçirilip üzerine bir de kubbe yapılmıştı. Halk minbere ellerini sokup sürerler, onunla teberrük ederlerdi. Minber bu şekilde uzun zaman devam etti. Bazı Abbasi halifeleri zamanında minberin eskiyip yenilenen direklerinin enkazından teberrüken taraklar yapılırdı. Halife Mehdi'nin minberi ilk haline koymak isteyişi. Halife Mehdi, hicretin 161. yılında Medine'ye geldiği zaman Malik bin Enes'e, "Ben Peygamber Aleyhisselam'ın minberini eski haline çevirmek, yani Mervan'ın yaptırdığı ek basamakları sökmek istiyorum" demişti. Malik bin Enes, bu tarfadan ılgın ağacından yapılmış ve şu sakız ağacından direklere çakılıp sağlamlaştırılmıştır. Sen ne zaman onu çakıldığı direklerden söküp ayırırsan, korkarım ki birbiri ardınca harap olur gider. Ben onda değişiklik yapmayı uygun göremiyorum" deyince, Mehdi minber üzerinde değişiklik yapma kararından vazgeçmiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Değerli dinleyenler, Akra'dan kulağınızdan gönlünüze programından hepinize merhaba. Hayatın koşuşturmacası içinde hepimizin peşinde olduğu ortak bir kelime var: kazanç. Kimi öğrendiği bir bilgiyi kazanç sayar, kimi elde ettiği makamı, kimi de yıllarca çalışıp biriktirdiği serveti. Aslında sabah evden çıkarken de akşam eve dönerken de hep bir şeyler kazanmanın peşindeyiz. Peki gerçekten kazanç nedir? Bir şeylere sahip olmak mı, yoksa onları geçici birer araç olarak görüp gönlü bununla doldurmamak mı? İşte bugün kulağınızdan gönlünüze uzanan yolculuğumuzda bu sorunun cevabını birlikte arayacağız. Şimdi güzel bir eserle programımıza başlayalım.

Kıymetli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de kazanç, kesb, ticaret, kar, zarar, hüsran kavramları sıkça geçer. Hatta Kur'an-ı Kerim ahiret hayatını çoğu zaman ticaret, alışveriş, kazanç ve zarar benzetmeleriyle anlatır. Saf suresinin 10. ayeti kerimesinde şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret şeklini size göstereyim mi? Ve devamında Allah'a iman etmek ve onun yolunda gayret göstermek anlatılır. Ahiret için yapılanlar ticaret olarak ifade edilir. Yine Fatır suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle buyrulur. Allah'ın kitabını gerektiği gibi okuyan, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda gizli açık harcayanlar, işte ancak onlar hiç kesintiye uğramayacak bir ticaret umabilirler. Ve son olarak Fussilet suresinin 46. ayeti kerimesinde şöyle buyrulur. Kim salih, sevabı olan bir iş yaparsa kendi faydasınadır. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Yoksa Rabbin kullara hiçbir şekilde zulmedici değildir. Evet sevgili dinleyiciler, Rabbimiz bizleri gerçek kazancı erenlerden eylesin diyelim ve güzel bir eserle programımıza devam edelim.

Kıymetli dinleyiciler, kulağınızdan gönlünüze devam ediyor. İnsan hayatı boyunca birçok şey kazanır. Para kazanır, dost kazanır, tecrübe kazanır. Fakat zaman geçtikçe şunu fark eder. Her kazanç insana huzur getirmiyor. Bazen çok para kazanılır ama sağlık kaybedilir. Bazen makam kazanılır ama dostlar kaybedilir. Bazen dünya büyürken gönül küçülür. Ne güzel söylemiş Yunus Emre, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Evet değerli dostlar, elde ettiğimiz her şey bize emanet. Emanet olanınsa bir gün sahibine döneceği muhakkak. Şimdi kısa bir eser arası verelim, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

Kıymetli dinleyiciler, tasavvufta dünya sevgisi insanın kalbini Allah'tan uzaklaştıran her türlü dünyevi hırs, makam, mal ve nefsani arzu olarak tanımlanır. Dünya sevgisi her hatanın başıdır hadisi şerifine dayanan bu anlayış, dünyayı reddetmek değil, onu kalbin merkezinden çıkarmak üzerine kuruludur. Yunus Emre Hazretleri dünyayı pazara benzeterek şöyle söylemiş: "Bu dünya bir pazardır, suretler dükkan olmuş." Yine Baki şiirinde şu ifadelere yer veriyor: "Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış. İnsanın geride bıraktığı çoğu zaman sahip oldukları değil, bıraktığı iz olarak kalıyor."

Evet sevgili dinleyiciler, kulağınızdan gönlünüze programı devam ediyor. İnsan sevmeden yaşayamaz. Bir anne evladını sever, bir insan eşini sever, emeğini sever, hatıralarını sever. Fakat bazen sevgiyle bağımlılığı birbirine karıştırabilir. Bir şeyi kaybetme düşüncesi bizi aşırı derecede korkutuyorsa, bütün huzurumuz ona bağlıysa artık sevmekten öte bir bağlanma söz konusu olabilir. Uzmanlar insanın mutluluğunu tek bir şeye bağlamanın kaygı ve stresin önemli sebeplerinden biri olduğunu ifade ediyorlar. Mevlana Hazretleri'nin şu sözü ne kadar düşündürücü. Bir şeye haddinden fazla bağlanma, çünkü gün gelir ondan ayrılmak zorunda kalırsın. İnsan sever, değer verir, emek verir. Fakat bilir ki her şey fanidir. Kalbin gerçek sahibi Allah'tır. Dünyaya gereğinden fazla bağlanan gönül ayrılıklarla yorulur. Allah'a bağlanan gönülse her şartta huzur bulur. Evet, şimdi güzel bir eser dinleyelim, sonra tekrar birlikteyiz.

Kıymetli dinleyiciler, dünya geçici eğlencelerin olduğu bir kervansaraydır. Konan göçer. Şu kısa ve geçici hayata ebedi gibi sarılmak ve gönül bağlamak çoğu aza tercih etmektir. Düşünen insan bu dünyayı ahiretin kazanıldığı bir dükkan gibi görür, ona göre çalışır, alışverişini güzel yapar. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden sıkça rastladığımız şu sözlerle bitiriyoruz. Fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa. Evet, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te Akra'da.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şami. Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
2: Merhaba değerli kitap severler. Dün İslam tarihinin en büyük ve o nispette en acı gazasını okuduk. Müslümanlardan büyük bir topluluk şehit olmuş, tepeyi terk eden okçular bu hatanın bedelini canlarıyla ödemişti ve alemlerin fahri yaralanmıştı. Buna rağmen o, "Ya Rab, kavmimi affet" diye dua ederek müşrikleri kesin bir helakten kurtarmıştı. 36. bölüm. İman kahramanı bir kadından bahsetmiştik. Medine'den çıkıp koşa koşa İslam ordusuna yetişen Nesebbe binti Kab isimli bir kadın, elinde kılıç Allah Resulüne çullananlara saldırdı ve omuzundan yediği derin bir kılıç yarasıyla toprağa serildi. Bu kadının yarası iyi olacak ve omuzunda Uhud yadigarı derin bir çukur kalacaktır. Allah Resulüne yağdırılan okların siperi Ebu Dücani, vücuduna nişangah gibi üst üste oklar yapıştıkça acısından yalnız başını kaldırıyor ve hiç kıpırdamıyor. Karışıklıkta Allah'ın Resulünü uzaktakilerden Kâb Hazretleri teşhis etti ve haykırdı. "Müslümanlar, işte Allah'ın Resulü, toplanın!" Bir koşuşma oluyor ve Allah Resulü'nün etrafında bir halka kuruluyor. Allah Resulü'nün yanı başındaki Ali, elinde kılıcı, nur merkezine sokulmak isteyen bahadırlık iddiasındaki bütün başları düşürüyor. Şehit olan olana, peygamberin kucağında onun yüzüne baka baka gülümseyerek can veren Ziyad. Allah'ın Resulü etrafındaki sahabilerle imtihan meydanından ebedi zafere doğru çekiliş yollarında ilerlediler. Ali kalkalına su doldurup Allah'ın sevgilisinin yaralarını siliyor. Abdest alındı ve herkes oturduğu yerde Allah Resulü'nün arkasında öğle namazını kıldı. Uzaktan umumi çekilişi gören Ebu Sufyan bir tepenin üstünden sesleniyor. "Hübel, bana evet dedi ve ben kazandım. Cenkte zafer nöbetledir. İşte zafer nöbetidir. İşte Bedir gününün devamı. Ey Hübel, kadrin ziyade olsun." Mekke'den çıkarken Hübel isimli puta Kur'a atmış da evet çıkmış. Ömer uzaklardan haykırdı: "Büyük Allah!" Ve küfür ordusu herhangi bir takibe cesaret edemeden dönüp gitti. Medine kapılarında Müslümanları bekleyen kadınlar, başlarında derin ve ince Fatıma, kucaklaştılar. Fatıma hemen mukaddes babasının yaralarıyla uğraşmaya başladı. Allah'ın Resulü muharebe sahasına döndüler. Tam 70 şehit. Muhammed bin Mesleme, "Rebi isimli sahabeyi adını yüksek sesle çağırarak aradım. Bir inilti geldi. Gittim. O, benden Allah'ın Resulüne selam et. Allah ona her peygambere verdiğinden fazla ecir ihsan etsin. Düşmanlara yol verip peygamberin başına öyle şeyler gelmesine sebep olanlara mağfiret yoktur. Bunları söyle" dedi ve ruhunu teslim etti. Allah'ın Resulü taraf taraf yatan şehitlere baktılar. "Bunların Allah yolunda can verdiklerine ben şahidim. Allah yolunda yara alanlar kıyamet gününde mezarlarından o türlü kalkacaklardır ki yaralarından kan boşanacak. Kanları al renkli ve misk kokulu olacak." Allah'ın Resulü şehitleri gaslettirmeden kanlı elbiseleriyle gömdüler. Şehit, gerçek şehit gaslanılmaz. Çünkü

onlar Allah'ın emanında ve bambaşka şartların alemindedir. Döndüler. Uhud bir bozgun değil, bir imtihan oldu. En ince imtihan ve büyük ders. Uhud muharebesinden sonra şarap ve kumar haram edildi. Allah Resulü'nün Medine'ye saadet getirdikleri hengamede şarap içiliyor ve kumar oynanıyordu. Ve tabi bu iki hal hiçbir yasağı olmadığı halde bile fıtrattan Müslümanlık ruhuna giran geliyordu. Soranlar oldu. Ey Allah'ın Resulü, şarapla kumar hakkında ne buyurursun? Ayet indi ve Allah'ın emri geldi. Sana şaraptan ve kumardan soranlara de ki ikisinde de büyük günah vardır. Bazı menfaatleri de var. Lakin kötülükleri menfaatlerinden üstün. Bu emir şarabın şiddetle yasak edildiği manasına alınmadı. Günahını kabul etmekle beraber içmekte devam edenler oldu. Bir gün akşam namazında Mekkeli muhacirler zümresinden bir büyük zat imam mevkiinde şarap yüzünden Kur'an'ı yanlış okudu. Yine ayet nazil oldu ve bu defa şu emir geldi. Ey insanlar! Sarhoşluk halinde namaza yaklaşmayınız. Ancak namazda ne okuyacağınızı bileceğiniz vakit. Yine şarap içmekten kesilmeyenler oldu. Emirlerin en şiddetlisi geldi. Şarap, kumar ve putlara çekilen niyetler hep murdardır ve şeytan işlerindendir. O murdarlardan el çekiniz ki felaha kavuşasınız. Üçüncü emir yüreklere işledi. Bütün şarap küpleri devrildi ve kırıldı. Öyle ki Medine sokaklarından sel gibi şarap aktı. Artık şarabın tek damlasına rengi nasıl diye parmağının ucunu bile değdiren yok. Kumar için de aynı şey. Arapçası emr-ü nehy. Yapmakla mükellef olduğumuz şeylerle yapmamaya memur bulunduğumuz şeyler. Bütün iyiliklerle bütün kötülükleri kadrolaştıran ve birini yapacaklarınız öbürünü de yapmayacaklarınız yaftası altında toplayan iki ana ölçü grubu. Din emirlerinin iki kanadı bunlardır. Ve bu iki kanadı birden takınmadan uçabilmenin yolu yoktur. Her iki kadro da dereceli. Emirler, farz, sünnet vesaire, yasaklarda haram, mekruh vesaire. Her birinin de kendi içinde ayrı dereceleri var. İkisi arasında bir ana ölçü daha, mübah. Yapılmasıyla yapılmamasında ne sevap ne günah bulunan ve insanların şahsi zevk ve iradelerine bırakılan şeyler. Günah. İşte yapmamaya mecbur bulunduğumuz şeyler baştan başa günah. Günahı yapmamanın sevabı yapmaktan daha üstün bir değeri olduğunu bilelim. İkisi de bir araya gelince kanatlar çift ve semalar açık. En büyük günahlar, büyük günahlar, küçük günahlar falan. Bilhassa zahiri ve batıni günahlar. Yani fiil ve iş halinde günah veya ortada hiçbir fiil ve iş bulunmazken kalben işlenen günahlar. Birçok günah fermanı kesen nice ham ve kaba softa vardır ki ağzına kadar dolu bir katran fıçısı gibi batıni günah çanağıdır. İslamlığı bitmez tükenmez günahların baskı silindiri diye gören nasipsiz nefsler, hele ham softanın elinde davanın hikmet ve dinin rahmet cephesini görmezler, nasipsizliklerini büsbütün ikmal kolaylığına ererler. Allah ve Resulünün emirlerine gelince tek ölçü onların mutlak mükemmel bilmek ve onlara karşı boynu kıldan ince tutmaktır. Derin ve ince mümin için akılla varılmış bir sınır olarak akla istiklal yoktur. Akıl da hikmet de kainat da o emirlerdedir. Ham ve kaba softa günahı hikmet cephesiyle görmeden şiddet cephesiyle ele alıp kalpleri tılsımlamanın sanatından anlamaz. Rahmete nazar etmez, üstelik günah uydurur. İbadet kibri içinde kesip kavurur ve bütün ölçüleri dinden değil, kör nefsinden devşirir. İmam-ı Gazali, şeriate nusret etmek için şeriatte olmayan şeyi ona ilaveye kalkanlar, nusret etmenin tersini yapmış olurlar. Zira Allah'ın dini mutlak manasıyla kemaldedir. Ve kemal odur ki ne bir derece eksiği ne bir derece fazlası vardır. Tek gaye dini olanca asliyet ve safiyetiyle görebilmekte. Edep Müslümanın en aziz duygusu. Günaha mani o duygu olduğu gibi kahr ve rahmet arası muvazene noktasını görmek de aynı histen gelir. Edep hududa riayet etmek demektir ve en büyük edep ilahi hadleri korumaktır. Bir gün Allah'ın sevgilisi kendilerini gaipler alemine götürüp getiren hafif bir

0: dalgınlıktan açılıp buyurdular. Müjde ya Muaz, Allah'ın birliğini tasdik ederek giden her insan cennettedir. Muaz Hazretleri sordular, ya adam öldürse, zina etse? Böyle. Şunu da yapsa, bunu da yapsa? Yine böyle. Muaz günahları saydıkça saydı ve sonunda şu ihtarı aldı. Muaz'ın burnu yere sürülse de böyle. Ham ve kaba softa tipiyle zerrece alakası olmayan şanlı sahabi Muaz Hazretleri'nin Allah Resulü'nden aldığı bu ders hakikatte istikbaldeki ham ve kaba softa tipinin ruh haletine indirilmiş bir tokattır. Hemen hakikati yerine koyalım ki Resulü hak bilmeden varılan Allah bir itikadı yarım tasdik olur. Hiçbir yarım tamamdan hisse alamaz. Bütün eksikliklerin toplamı eksiktir. Allah'ı bir, Resulünü hak bilen kurtulmuş ve artık onun günahını takdir Allah'a kalmıştır. El verir ki günahın günah olduğu da bilinsin.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra'da Sağduyulu Akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te Akra'da. Akra.
2: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, babaşım. Dedik ya bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda var.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimizi bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlılığına zarar veren

0: bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. O toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir, cebimdekinden paylaşmak da olabilir, elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir, bir tebessüm de olabilir. Yani birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, bir selamun aleyküm demek aslında. Bunlar hepsi aslında değer odaklı davranışlar böyle ve hem karşı için hem de benim için. Aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şey yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci.

Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.
1: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
2: Sosyal kaygı bozukluğunda belirtilere bakacak olursak veya tanımına bakacak olursak, toplumsal durumlarda kişinin komik duruma düşeceği, küçük duruma düşeceği ile ilgili yoğun bir korku, endişe yaşaması ve bu yoğun korkusunun, endişesinin diğer insanlar tarafından fark edilip eleştirileceği ve kendisine önyargılı davranılacağına dair kaygı yaşamasıdır diyebiliriz. Bu toplumsal durumlar bir sunum yapma, okulda bir proje ödevi hazırlama, anlatma, sözlü olabilir. Dışarıda bir yemekhanede veya bir lokantada, bir pastanede yemek yemek olabilir. Telefonda konuşma olabilir. Genişletebiliriz bunu. Birçok sosyal ortamı kastediyoruz. Mesela bazı kişiler bir alışveriş yaptıklarında bir satıcı kendilerine yoğun ısrarda bulundu. İşte bu size çok yakıştı. İşte şöyle güzel vesaire dediğini reddedemezler. Bu bile aslında ya o kişinin bunu reddedememesi, kendine bu kıyafet uymadığı halde "Yo, hayır, bu bana yakışmadı, ben bunu almıyorum" diyememesi bile bir sosyal kaygı işareti olabiliyor aslında. Normalde hani çekingen kişilik bozukluğu, kaçıngan kişilik bozukluğu dediğimiz bir kişilik özelliği var. Bu kişiler biraz daha utangaç oluyorlar. Sosyal ilişki kurmaya hevesli olsalar bile sosyal ilişki kurmada çekingenlik gösterebiliyorlar, utangaç olabiliyorlar. Sosyal kaygı bozukluğu da çekingen kişilik bozukluğu olan kişilerde eş tanı olarak en sık görülen durum. Yani bu karıştırılıyor değil de çekingen kişilik bozukluğu olanlarda sosyal kaygı bozukluğu teşhisi konabilir. Yani illa vardır demiyorum ama anladım. Olabilir. Yani o eğer işlevselliğini, gündelik hayatındaki işlevselliğini bozuyorsa, var olan zihinsel yeteneklerine bağlı performansını ortaya koymasını engelliyorsa bir sosyal kaygıdan söz edebiliriz. Bu kişinin sosyal ortamlarda, topluma açık olan etkinliklerde ve durumlarda kendisini ortaya koyamaması veya göz önünde bulunmak istemeyişi, göz önünde bulunursa fiziksel belirtilerinin olacağına dair korkusunun olması, çarpıntı gibi, ağız kuruluğu gibi, sesinin titremesi, yüzünün kızarması gibi ve bunun diğer kişiler anlaşılıp daha çok rezil olacağına dair korkuları var. Kendini küçük duruma düşüreceğinden korkar, yanlış bir şey söyleyeceğinden korkabilir ve olumsuz algılanmaktan endişelenir aslında diğer insanlar tarafından. Aslında hani psikiyatrideki hemen hemen bütün rahatsızlıklarda biz çok etiyolojiden bahsediyoruz, çok nedenlilikten bahsederiz. Hemen hemen çoğu rahatsızlık tek bir nedenle atıfta bulunamayız. İşte genetik faktörler vardır, çevresel faktörler vardır. Yanlış bilişler, yanlış yargılarımız söz konusu olabilir. Genel olarak sosyal kaygı bozukluğu olan kişilerde yapılan araştırmalarda özellikle monozigot ikizlerde, tek yumurta ikizlerinde eş hastalanma oranı çift yumurta ikizlerine göre daha yüksek oranda bulunmuş. Biz genelde hani yapılan çalışmalarda buna dikkat ederiz. Eğer çift yumurta ikizlerine göre tek yumurta ikizlerinde bir hastalık veya rahatsızlık diyelim daha yüksek oranda rastlanmışsa bunun genetik yönünün olabilirliğine dair bir işarettir bu bize. Tabii bu ailesel de bir yatkınlığı gerektiriyor. Kişinin anne babası da utangaç kişilerse çocukluğundan itibaren sosyal ortamlara çok girememiş olabilir. Anne baba kendi sosyal kaygılarını çocuğa öğretmiş olabilirler. Öğretmiş işte olabilir. Evladım toplum içinde şöyle davran, böyle davran, işte öyle yapma, böyle yap. Doğru. Çocukta da ister istemez böyle bir yanlış bilgilenme, şartlanma ortaya çıkmış olabilir. Hani kendisi olumsuz bir sosyal tecrübe yaşamasa bile. Bunun dışında okul ortamında işte zorbalığa maruz kalma veya işte küçük düşürücü bir davranışa maruz kalma da kişide travmatik bir deneyim oluşturarak sosyal kaygı bozukluğunu tetikleyebilir. Ama bunu şöyle de diyemeyiz. Mesela işte çocukken işte küçük durum

0: düşürülen her çocukta sosyal kaygı bozukluğu gelişecek diyemeyiz. Burada gene bir yatkınlık söz konusu. Bazı çocuklar eleştirilmeye, reddedilmeye daha duyarlıdır. Artı çocukluk çağında biz özellikle küçük çocuklarda sosyal kaygıyı tam yetişkindeki sosyal kaygı gibi belirtilerle göremeyiz. Mesela çocuklarda şu şekilde görebiliriz. Diyelim ki alışık olmadığı bir ortamda bulunduğunda, az tanıdığı kişiler veya tanımadığı kişilerle muhatap olduğunda ağlama nöbetleri olabilir, davranışsal bir ketlenme olabilir, donup kalma olabilir, öfke nöbetleri de olabilir. Hani reddetme, oraya gitmek istememe veya topluluğa katılmak istememe gibi tepkiler verebilir. Aslında orada biraz empatik bir tutumda olmak gerekir. Hani çocuğu zorlamak yerine çocuğun duygusunu anlamaya çalışmak, neden rahatsız oldu, o çocuğun temposuna uyum sağlamak. Yani bir anda mesela 10 kişilik bir kalabalık öğrenci grubuyla, okul grubuyla değil de önce 1-2 kişiyle arkadaşlık yapması teşvik edilebilir. Veya işte diyelim ki yakın bir komşuyla misafirliğe gidilebilir. Hani büyük bir kalabalıkla değil de, işte altın günü gibi büyük bir kalabalıkla değil de küçük bir komşu grubuyla çocuğun sosyal ortamlara alışması sağlanabilir. Ama bunda kesinlikle zorlama yapmadan. Yani bir de çocukla, bizim kültürümüzde biraz çocukları severiz. İşte kucaklayalım, sevelim, ilgi gösterelim. Bazı çocuklar bundan hoşlanmayabilirler. Çocuğu da çok zorlamamak, sadece selamlaşmak belki. Çocuğun sınırlarını belirlemesine izin vermek. Aslında daha çok ergenlerde dikkat çekmeye başlıyor. Çünkü ergen artık bir diğeriyle ilişki kurma, bir diğerine kendini ispatlama, kendi kişilik özelliklerini dış dünyaya anlatma çabası içinde olunan bir yaş grubu. Ve bu dönemde sosyal kaygı bozukluklarını daha çok gözlemliyor. Artık ergen de bunu fark etmeye ve rahatsız olmaya başlıyor. Genelde araştırmalarda kadınlarda daha fazla olduğuna dair araştırmalar. Fakat poliklinik başvurularının eşit olduğuna dair yayınlarda var. Çünkü toplumsal rollerde hala daha erkeğin biraz daha atak olması bekleniyor. Bir erkeğin de sosyal kaygı bozukluğu nedeniyle atak olamayışı onu daha rahatsız ediyor olabilir. O nedenle hani sıklık veya işte poliklinik başvurusu anlamında çok büyük farklılıklar yok gibi gözüküyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

İnsan yaratılışı itibarıyla bir hakikati arama duygusuna sahiptir. İnsanlık tarihinin en temel eserleri, başucu kitapları hep hakikat arayışının bir ürünü ve bu arayışın semeresi olan düşünmenin, sorgulamanın bir neticesidir. Bir de saadet arayanlar vardır ki onlar da çareyi hakikatin ulaştırdığı saadette bulmuşlardır. Bu arayıştır ki insanları diğerlerinden farklı kılar ve yüceltir. Bu arayıştır ki insanları asil ve değerli kılar. İnsanı esfeli safilin derecesinden eşrefi mahlukat derecesine ulaştırır. Her arayış eğer samimi ve içten, gayretli ve yılmaz bir niteliğe sahipse, yani sahibi hakikat sevgisine ve arayışına sadakat

0: hakikatle bağlı ve hakikate dair kalıcı ve kanmaz bir vefaya ve özleme sahipse, sonuçta muhakkak aradığına vasıl olacaktır. Bu sebeple bu mukaddes yolculuğa çıkmış her kişi, menzile ulaşmış olsa da, henüz ulaşamamış olsa da hürmete layıktır.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.
0: İnsanoğlunun yaratıldığı andan itibaren aradığı, bunca peygamberler gönderilmesine, uyarıcı kitaplar gelmesine rağmen daima unuttuğu ve her defasında yeniden ve yeniden bulma çabasına giriştiği sual şudur: ben kimim ve niçin yaratıldım? Beni kim yarattı? Neden yarattı? Ve ben şimdi ne yapacağım? Samimiyetle arayanlar nihayetinde bulur ki kainatı yaratan, tek ve benzersiz olan, evveli ve ahiri olmayan, yüceler yücesi, kudretine idrake kuvvet bulunmayan, ilmi sonsuz, fehmetmede aklın kifayetsiz kaldığı Allahü Teala Zülcelal Hazretleridir. Şüphesiz o da mahlukunu sırf bu kutlu hakikati, dünya ve ahiretin yegane önemli hakikatini arasınlar, bulsunlar, bilsinler, uysunlar diye yaratmıştır. Hayatın yegane gayesi, Allah'ın varlığını, birliğini sezmek, O'nun sevgisini kazanmak, O'nun yarattığı biçimde kalmak, hilkate tabi olmak, O'nun istediği gibi yaşamak, yani iyi kulluk etmek, rızasını kazanmak, gerçek insanları ayırt etmek için koyduğu kuralları uygulayarak imtihanı başarmaktır. Hak Teâlâ Hazretlerini bulduktan sonra da hakikat arayışı bitmemektedir. Mahmud Esat Coşan rahmetullahi aleyh, hakkı bulmak, hakkı sevmek gerek der ama hakkı sadece aramak ve bulmak yeterli değildir. Asıl mühim olan bulduktan sonra hakka uymanın zorunluluğudur. Hak Teâlâ Hazretlerinin hakikati anlatmak için gönderdiği en son din İslam ve onun mensupları da hakikatin temsilcileridir. Yüce Allah bu sebeple insanı en güzel şekilde yaratmış, ona ruhundan üflemiş, onu yeryüzünde halifesi kılmış, ona şeref ve izzet bahşetmiştir. Bir insanın doğru hareket edebilmesi için önce doğrunun ne olduğunu bilmesi gerek. Hakkı, hakikati, doğruyu, iyiyi, uygunu, münasibi, mütenasibi aramak, bulmak, saymak, sevmek, tebcil etmek, baş tacı eylemek, rehber edinmek, her olgun, ergin, bilgin, bilge, erdemli, değerli kişi için en başta gelen şarttır. Bu çok büyük bir nimet, çok ulu bir devlet ve saadettir. Çok muazzam bir servet, çok muhteşem bir atıfet ve inayettir. Demek olur ki herkes hakkı ve doğruyu bilsin, bilince de ona uysun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadisi şerifinde gerçek neredeyse sen de orada ol. Onun peşi sıra git. Hak'tan hiç ayrılma buyurmuştur. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan bütün müminler hakkı istemeli, gerçeği aramalı, onu sevmeli ve saymalı, her işlerinin doğru, her sözlerinin hak olmasına büyük dikkat ve itina göstermelidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak gönderilen insanlar, ki onlar kral değildir, seçilmiş kimseler değildir, Allah'ı bilen

her fert, ona iman eden her mümin onun yeryüzündeki halifesidir. Halifeler bütün insanlara karşı sorumludur ve onlara da gerçek yaratılış gayesini ulaştırmakla vazifelidir. İbadetler, Allah'ın tayin ettiği şahsiyete, hilkatimize dönmemizi sağlayan unsurlardan biridir. Müminler, ibadetler sayesinde hayatlarını bir forma sokar, onlar sayesinde şahsiyetlerine nizam verir, günlük, senelik ve ömürlük planlarını yapar, ahlaklarını geliştirir, toplumsal görevlerini idrak eder, huzur ve birlik içinde yaşamanın yollarını öğrenirler. Bu anlamda namaz, oruç, zekat, hac en temel ahlaki ve toplumsal egzersizlerdir. Ancak İslam bir de ve belki de en önce zihnin ibadetini öngörür, tefekküre, düşünmeye çok büyük önem verir. Sebebi fikrin ıslah edilmesidir. Çünkü düşünce her şeydir. Fikir, fiil ve amellere kimliğini veren şeydir. O olmazsa fiiller ve ameller şekilden ve içi neredeyse boş hareketlerden ibarettir.

0: özü şudur. Fikir, düşünce düzgün olursa niyetler düzelir. Niyetler düzgün olursa her iş ibadet olur. İslam, insanın her fiilini, her işini ibadete dönüştürme dinidir. Fikir hakkı düşünmeli, niyet Allah rızası olmalı, hayat Allah için yaşanmalıdır. Bu olduğu vakit hususi ve süslü, adı büyük, miktarı çok ibadetlere lüzum yoktur. Az bir hakiki amel çok ibadeti alt eder.
1: Farkına varmadan yapa geldiğimiz her şeyin aslını araştırmalı, sebebini sormalı, kaynağını bulmalı. Bizden olmayanı derhal terk etmeli, özümüze dönmeliyiz. Her şeyi yaparken Allah'ın rızasını düşünmeli. Onun rızası olmayan işi yapmaktan şiddetle sakınmalıyız. Ruhumuza, davranışlarımıza, aile ve iş hayatımıza, sosyal bünyemize İslami, imani ve ahlaki prensipleri iyice yerleştirmeli ve onları korumakta dikkatli ve titiz olmalıyız. Çünkü iyi bir Müslümanın, İslam'ın ruhunu, ibadetlerin amaç ve hedefini, şeriatın emir ve yasaklarındaki ulvi gaye ve hikmetleri çok iyi anlayıp kavraması lazımdır. Çünkü alacağı manevi ecir ve mükafat, şuuru, izan ve irfanı, sevgisi, ihlası, anlayış ve sezgisiyle orantılıdır. Sığ ve sati, bön ve kaba, savruk ve dikkatsiz, cahil ve gafil Müslüman çok hatalar yapar, çok pot kırar, çok çan devirir, çok şeyler kaybeder, çok zarar ve ziyana uğrar, çok cezaya çarpılır.
0: İslam hayat nizamıdır. Ritüeller, kalıplar, şekiller dini değildir. O özdür. Her işin özünü araştırır. Aklın delili, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır. Ruhen ve bedenen, kalben ve ahlaken düzene sokar. İkilikleri, tezatları ortadan kaldırır. Öğrendiğini yaşaması için kulları ihtar eder, riyadan sakındırır. Her müminin Allah'ın dinine en güzel şekilde hizmet etme görevi vardır. Allah'ın huzuruna yüzü ak, alnı açık, vicdanen müsterih olarak elinden geleni yapmış, takati kadar, takatinin sonunu, azamisini, kapasitesinin tamamını kullanmış olarak ulaşmak görevi vardır. Çünkü o, kullarını bu sıfatlarla donatmış ve öylece dünyaya göndermiştir. Öyleyse Müslüman olarak yaşamak, herkese iyilik yapmak, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak, ardımızda hayırlı eser

Derler. Güzel bir nam ve nişan. Sevimli, olumlu, şerefli, sevaplı, mübarek, muhterem, muazzam, mükerrem bir iz ve şan. Hayır duayla anılacak bir hatıra. Olgun ve dolgun bir hayat bırakarak ahirete göçmelidir her insan. Sonuç olarak diyebiliriz ki Allah'ın yeryüzündeki bu yüzyılın halifeleri, ebedi hakikati emanet alan müminler, devamlı hazırlıklı, aklı fikri sevaplı, hayırlı işlerde olarak, Halık'ın halkına hizmeti şeref bilerek, kulluk şuuruyla bütünleştirerek, fikri amelleri artırarak, amellere ve ibadetlere, aklın ve kalbin taatini ilave ederek yaşamalıdır.

Akra'da Sağduyulu Akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edebiyat-ı Cedide, yeni edebiyat anlamına gelen ve Türk edebiyatında 1896 ile 1901 yılları arasında Servet-i Fünun dergisi etrafında oluşan edebi topluluğa verilen addır. Tanzimat döneminde başlayan batılılaşma hareketini daha ileri bir aşamaya taşıyan bu topluluk, Türk edebiyatının biçim ve teknik bakımından modernleşmesinde önemli rol oynamıştır. Zamanla Servet-i Fünun Edebiyatı adıyla da anılmıştır. Edebiyat-ı Cedide'nin oluşmasında Recaizade Mahmud Ekrem'in genç sanatçıları desteklemesi etkili olmuş, topluluğun sanat anlayışı ise Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun dergisinin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmesiyle belirginleşmiştir. Topluluğun başlıca isimleri arasında Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın yer alır. Edebiyat-ı Cedide sanatçıları sanat için sanat anlayışını benimsemiş, eserlerinde toplumsal konular yerine daha çok bireyin iç dünyasını, aşkı, tabiatı, hayal gerçek çatışmasını, yalnızlığı ve karamsarlığı işlemişlerdir. Bu dönemde dil oldukça ağırlaşmış, Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara geniş ölçüde yer verilmiştir. Şiirde aruz vezni ustalıkla kullanılmış, Fransız edebiyatının etkisiyle sone ve terzarima gibi yeni nazım biçimleri edebiyatımıza kazandırılmıştır. Roman ve hikayede ise batı tekniğine uygun sağlam kurgulu eserler verilmiş, karakter çözümlemeleri ve psikolojik tahliller önceki dönemlere göre büyük

0: gelişme göstermiştir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle la ilahe illallah muhlisen dehalel cennet. Kâle ya Resulallah fema ihlasuha. Kâle en tahcüzeküm an külli ma haramallahu aleyküm. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre ve Hatib-i Bağdadi kitabında yazmış. Buyurmuş ki her kim ki ihlas ile muhlis bir şekilde la ilahe illallah derse cennete girer. Her kim ki ihlas ile la ilahe illallah derse cennete girer. Demişler ki kâlu ya Resulallah fema ihlas.

0: Nasuha. Bu la ilahe illallah demenin ihlasla denmesi nasıl? İhlası ne bu işin? Bu konudaki ihlas nedir? Buyurmuş ki ihlası şudur. En tahcüzeküm, o söz sizi engelleyecek. An külli ma harramallahu aleyküm. Allah'ın size haram kıldığı her şeyden o söz sizi men edebiliyorsa işte ihlaslı. O zaman ihlası la ilahe illallah.
1: Dostça bir tavsiye. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Araf suresi 40 ila 72. ayetlerini dinleyeceksiniz.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ayetlerimizi yalanlayıp da ona inanmayıp büyüklük taslayanlar var ya, göğün kapıları onların ruhlarına açılmayacak ve halat iğne deliğinden girinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte günahkarları böyle cezalandırırız. Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üstlerinde de yine ateşten örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip de salih amel işleyenlerse ki biz hiç kimseye gücünün yettiğinden başka bir şey teklif etmeyiz. İşte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların yüreklerinden kin ve haset cinsinden ne varsa söküp atarız. Köşklerinin alt tarafından ırmaklar akarken bizi buna eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz kendimiz buna erişemezdik. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmiştir, derler. Onlara, işte dünyada yapmış olduğunuz iyi işlerden dolayı mirasçı edildiğiniz cennet budur, diye seslenilir. Cennetlikler, cehennemliklere şöyle seslenirler. Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek olarak gördük. Siz de Rabbinizin size azap vaadini gerçek olarak gördünüz mü? Onlar da evet derler. O sırada aralarından bir görevli şöyle seslenir. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar insanları Allah yolundan engelleyen, onu eğri, geri bırakıcı göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde olan sur vardır. Araf'ın, surun yüksek tepeleri üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyan kimseler vardır. Cennet ehline selamun aleyküm, Allah'ın selamı size olsun diyerek seslenirler ki bunlar çok arzu ettikleri halde henüz oraya, cennete girmemiş kimselerdir. Gözleri cehennem ehli tarafına çevrildiği zaman da ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Yine Araf ehli simalarından kendilerini tanıdıkları inkarcı bir takım adamlara seslenerek ne topluluğunuz, ne topladığınız mal, ne de büyüklük taslamanız size fayda verdi derler. Allah onları hiçbir rahmete eriştirmez diye hakir görüp yemin ettiğiniz bu cennetlik olanlar mıydı derler. Bu sırada cennetliklere de şöyle denilir. Girin cennete, size hiçbir korku yoktur, siz mahzun olacak da değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, sizdeki sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize akıtıp aktarın diye feryat ederler. Onlar da doğrusu Allah bunları kafirlere haram etmiştir derler. Onlar, o küfre sapanlar, dinlerini bir eğlence ve oyun yaptılar ve dünya hayatı da kendilerini aldattı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi bugün biz de ceza içinde onları unutur, terk ederiz. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet

0: olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgiyle geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. O kafirler ancak onun tevilini, kitabın haber verdiği sonu mu bekliyorlar? Onun haber verdiği akıbet, son, başlarına geldiği gün önceden onu unutanlar, hakikaten Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişti. Şimdi bizim için şefaatçilerden birileri var mı ki bize şefaat etseler veya geri dünyaya döndürülür müyüz ki önce yapmış olduğumuzun başkasını yapsak derler. Hiç şüphesiz onlar kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları Allah yerine bağlandıkları varlıklar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde devrede yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, geceyi peşi sıra gelen gündüzle bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir. Rabbinize gönülden yalvararak gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. İman, ahlak ve ilahi adaletle belirli bir düzen sağlandıktan sonra bunlardan saparak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak ona dua edin. Muhakkak ki iyi hareket eden ve iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti çok yakındır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o suyla da türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. Rabbinin izniyle toprağa güzel diyarın, bitkisi de bol güzel çıkar. Kötü olandansa yararsız bitkiden başkası çıkmaz. İşte şükredecek bir toplum için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Halkından ileri gelenler şöyle dedi. Biz seni hakikaten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Nuh dedi ki, ey halkım, bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size iyiliğiniz için öğüt veriyorum. Ve Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? Bunun üzerine onu tekrar yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da tufanda boğduk. Çünkü onlar gerçeklere karşı kör bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerlerine geçirdi, hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar, yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğruyu söyleyenlerden sen, bizi tehdit ettiğin o azabı getir bize, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah, onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde, sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden A'raf suresi 40 ila 72. ayetlerini dinledi.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Akra, akra, akra, akra.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teyran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.''

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma. Bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Fakat farkına varınca insan doğrunun, güzelin, mükemmelin, tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki. O kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Mahmut Esat Türkan'ın ilmi mirası dijital ortamda. 20. yüzyılın önde gelen ilim, fikir ve gönül önderlerinden hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Türkan'ın ilmi mirası farklı dijital platformlar aracılığıyla yeni nesillere ulaştırılıyor. Hocamızın 63 yıllık hayatı boyunca gerçekleştirdiği sohbet, ders ve konferansların yanı sıra makale, kitap ve akademik çalışmalarına da çeşitli platformlardan erişilebiliyor. Akramedya bünyesindeki sohbetler bölümünde günün sohbeti, cuma sohbetleri, tasavvuf, tefsir ve Ramazan sohbetlerinin yanı sıra hadisler deryası, konferanslar ve Mahmut Esat Gürşan'dan hatırlatmalar gibi pek çok içerik yer alıyor. İçerikler hem sesli hem de metinsel olarak takip edilebiliyor. Server Kürsü ise Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşan'ın görüntülü ve sesli sohbetleri, dersleri ve konferanslarından oluşan geniş bir arşiv sunuyor. Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ahlak ve siyer gibi alanların yanı sıra farklı ders ve konferanslara da platformda ulaşılabiliyor. Gelişmiş arama sistemi sayesinde içeriklere konuşmacı, konu ve programa göre erişim sağlanabiliyor. Server yayınları da Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in eserlerini yeni nesillere ulaştırırken, Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, siyer, tasavvuf, aile, çocuk ve eğitim gibi alanlarda çok sayıda eseri okuyucuyla buluşturuyor. Öte yandan Mahmut Esat Gürşen adıyla kullanılan sosyal medya hesaplarında hocamızın sohbetlerinden sesli ve görüntülü kesitler, sözlerinden hazırlanan tasarımlar ve çeşitli anekdotlar paylaşılıyor. WhatsApp kanalı da aktif olarak kullanılıyor. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in ilmi mirasına Akramedya, Server Kürsü, Server Yayınları, Server Platformu ve Mahmut Esat Gürşen Vakfı'nın web siteleriyle sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Yapay zeka öğrencilerin öğrenme deneyimini sekteye uğratıyor. Yapay zeka üzerine yapılan çalışmalar kapsamında yayımlanan güncel bir rapor,

0: Eğitimde bu araçların kullanımına ilişkin dikkat çeken ve endişe veren bulgular ortaya koydu. Raporda yapay zekanın öğrencilerin öğrenme deneyimini ve sosyal ilişkileri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Raporda öğretim görevlileriyle öğrenciler arasındaki eğitim odaklı temasın azaldığı, öğrencilerin hocalarıyla görüşmek yerine giderek daha fazla yapay zeka araçlarına başvurduğu belirtildi. Bir araya gelerek ders çalışma alışkanlığında azaldığı ifade edilen raporda, öğrencilerin giderek daha fazla izole olduğu ve sosyal bağlarının zayıfladığı kaydedildi. Öğrencilerin karşılaştıkları en küçük zorlukta dahi ilk olarak yapay zeka araçlarına başvurmaya başladığına dikkat çekildi. Yapay zeka kullanımının öğrencilerin performansını değerlendirmeyi de zorlaştırdığı belirtilen raporda, eğitimde bu araçların daha doğru ve verimli şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Kütletme tedavi etmez. İstanbul'da boyun bölgesine kütletme işlemi yaptırdıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden bir kişinin ölümü, kontrolsüz boyun ve sırt manipülasyonlarının risklerini yeniden gündeme getirdi. Fizik tedavi uzmanı Doktor Asiye Gülsüm Kakı, boyun kütletmenin herkes tarafından uygulanabilecek masum bir işlem olmadığını belirterek, özellikle boynun ani ve sert şekilde çevrilmesinin kas, eklem ve bağ dokularında yaralanmaya yol açabileceğini söyledi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Necdet Sağlam ise boyun ağrısının nedenleri ve tedavi sürecine ilişkin akraya açıklamalarda bulundu.
1: Boyun ağrısı aslında orta ve ileri yaşlarda daha çok gördüğümüz, çok büyük bir kısmı kas ve fibromiyalji dediğimiz sert dokulardan boyun etrafındaki ve omuz bölgesindeki kaslardan kaynaklanan bir ağrı sebebi. Daha çok ofis çalışanlarında bu dönemlerde çok görüyoruz, uzun süre hareketsiz duran, kötü pozisyonlarda çalışan insanlarda veya akşam yatağında yastığı uygun olmayan hastalarda bile görebileceğimiz ağrılar, daha çok kas ağrıları, ama onun dışında boyun bölgesindeki birçok sebepten kaynaklanacak ağrı sebepleri de var. Masa başı çalışanlarda veya bilgisayar kullananlarda uzun süreli kötü pozisyonlarda durmak, kaslarda uzun süreli enerji tüketimine sebep olup ağrı yapıcı metabolit dediğimiz bazı ürünlerin kaslarda birikmesine sebep oluyor. Boyun tutulmaları diye tarif edilen veya kulunç diye tarif edilen halk arasındaki fibromiyaljik ağrıların en büyük sebebi.
0: Sağlam yaşam tarzı değişiklikleriyle boyun ağrılarının azaltabileceğini belirterek şunları söyledi.
1: Ağrıları azaltmak için öncelikli olarak yaşam tarzımızı gözden geçirmek gerekiyor. Masa başı çalışanlarda, evde, işte çalışanlarda boyun hareketlerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Boyundaki kas ve diğer dokulara yük binmeyecek şekilde, daha az binecek şekilde ve aralıklı olarak hareket ettirecek bir yaşam tarzını benimsemeyi öneriyoruz. Bu farkında olmadan çalışanlar bunu yapamayabiliyor. Bu da kronik ağrıları ve kısır döngüleri getirebiliyor. O yüzden yaşam tarzını yeniden gözden geçirmek şeklinde bir rehabilitasyon programı bireysel olarak uygulamayı tavsiye ediyoruz.
0: Profesör Doktor Necdet Sağlam, günlük yaşamda kimi zaman alışkanlık haline getirilen boyun kütletmenin bir tedavi yöntemi olmadığını, hatta kalıcı sakatlık ve ölümle sonuçlanabileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu.
1: Boyun kütletme sadece ağrı tedavisi amacıyla yapılmayabiliyor. İnsanlar bunu bir alışkanlık haline getirebiliyorlar. Tedavi amacıyla boyun kütletme veya boyun çektirme yöntemleri de uygulayanlar, uygulatanlar da var. Hastalardan da talep gelebiliyor veya bunu işi meslek haline getirmiş, kazanç haline getirmiş insanlar da var maalesef. Burada tabii ağrının gerçek sebebini ortaya koymadan bu tür müdahaleleri kesinlikle yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Burada kişinin kendisinin yapacağı kütletmeler kısmen masum sayılabilir. Çünkü orada bir kontrollü hareket vardır. Kendisi eğer zorla eliyle şiddetli bir kütletme yapmazsa çok ciddi bir hata payı veya risk yoktur. Ancak başkalarının, özellikle insanlara çok rahat bırakın kendinizi, gevşeyin, kaslarınızı rahat bırakın dediği zaman, bu kas kontrolünü de ortadan kaldırdığı zaman ve ani bir hareketle yapılan boyun kütletmeleri en basitinden eklemlerde çıkıklara, kırıklara ve bu kırıklarda da kafa kafa tabanına yakın kırıklar özellikle solunum merkezinin etkilenmesi sonucu ani solunum durması ve ölümlere sebep olabilir. O yüzden hiçbir yaş grubunda boyun kütletmesini tavsiye etmiyoruz. Basit kütletmeler, parmak çıtlatması gibi olan kütletmeler masum görülebilir ama onun dışında zorla yapılan, zorlayarak yapılan travmatik hareketler kesinlikle ölüm riski yüksek olan durumlardır.
0: Fizyoterapistlerse sosyal medyada şifa veya ağrı giderici olarak paylaşılan kütletme hareketlerine karşı uyarıda bulunarak bu sırada duyulan seslerin tedavinin gerçekleştiği anlamına gelmediğini işaret ederek bu sesin eklem içindeki basınç değişikliğinden ya da tendon ve bağların hareketinden kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Yine uzmanlar boyun, bel ve sırt ağrılarının farklı nedenleri olabileceğini belirterek bir kişide rahatlama sağlayan hareketin başka bir kişide ağrıyı artırabileceğini belirtiyor. Ağrının nedeni bilinmeden uygulanan güçlü hareketlerin sinir, damar ve omurilik hasarı gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Hava kirliliğindeki artış uykuyu bozuyor. Yeni bir araştırma, hava kirliliğinin önerilen günlük maruziyet sınırlarının altında bile solunum yolu belirtilerini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar 12 ülkedeki 32 kentte yaklaşık 100 bin uygulama kullanıcısının 500 gün boyunca kaydedilen öksürük seslerini analiz etti. Araştırmaya göre havadaki ince partikül madde yoğunluğunun metreküp başına 10 kilogram artması, takip edilen 5 gün içinde öksürük düzeylerinde %2,5 artışa yol açtı. Gece ortaya çıkan öksürüğün uykuyu bölerek dinlenme kalitesini düşürebileceği belirtildi. Araştırmacılar 2025 yılında yoğun orman yangınlarının yaşandığı Los Angeles'ı da inceledi. Kentte aynı miktardaki partikül madde artışının gece öksürüklerinde %10'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Çalışmada hava durumu ve grip vakaları gibi öksürüğü etkileyebilecek faktörler de dikkate alındı. Buna rağmen hava kirliliği ile öksürük arasındaki ilişkinin devam ettiği görüldü. Araştırmacılar öksürüğün yalnızca geçici bir rahatsızlık olmayabileceğini, akciğerlerde tahriş veya iltihaplanmanın göstergesi olabileceğini belirtti. Dijital dünya için aile izni şartı. Avrupa Birliği çocukların çevrim içi ortamlarda güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hazırlanıyor. AB Komisyonu çocukların dijital dünyada korunmasını hedefleyen çocuk yasa teklifini 17 Eylül'de sunacak. Teklifte Avrupa genelinde sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi bekleniyor. Basına yansıyan bilgilere göre 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar gündemde. Düzenlemenin yalnızca sosyal medya platformlarına değil, video paylaşım sitelerini, yapay zeka destekli sohbet uygulamalarını ve bazı video oyunlarını da kapsaması bekleniyor. Eğitim amacıyla kullanılan uygulamaların ise kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Bisfenol A, insülin duyarlılığını kısa sürede azaltabiliyor. Plastik ve gıda ambalajlarında yaygın olarak kullanılan bisfenol A'nın güvenli kabul edilen miktarlarda bile kısa vadede insülin duyarlılığını azaltabileceği belirlendi. 40 sağlıklı genç yetişkinin katıldığı çalışmada bir bölümüne yaşam boyu maruz kalınabilecek güvenli sınırlar içinde BPA verilirken diğer gruba plasebo uygulandı. 5 günün sonunda BPA, yani bisfenol A verilen grupta insülin duyarlılığının %9 azaldığı, plasebo grubunda ise hafif artış görüldüğü tespit edildi. Etkinin karaciğerden çok iskelet kaslarının glikoz kullanımıyla ilişkili olabileceği değerlendirildi. Araştırmacılar çalışmanın BPA maruziyetiyle insülin duyarlılığı arasındaki muhtemel neden-sonuç ilişkisine dair deneysel kanıt sunduğunu belirtti. Ancak araştırmanın yalnızca genç ve sağlıklı yetişkinlerle yapılması nedeniyle sonuçların toplumun tamamına genellenemeyeceği vurgulandı. Müzik. hapşırığı tutmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalabalık ortamlarda veya konuşma sırasında hapşırığı tutmak masum bir davranış gibi görünse de hapşırmanın bastırılmasının ciddi yaralanmalara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Hapşırma burundaki toz, polen, bakteri ve diğer tahriş edici maddelerin dışarı atılmasını sağlayan doğal bir savunma mekanizması. Hapşırık sırasında solunum yollarında oluşan basınç, hapşırığın tutulmasıyla normalin yaklaşık 5 ila 24 katına çıkabiliyor. Bu yüksek basınç

0: kulak zarının yırtılması ve işitme kaybı, orta kulak enfeksiyonu, göz ve burundaki küçük kan damarlarının hasar görmesi gibi sorunlara neden olabiliyor. Nadir durumlarda ise diyafram yaralanması, akciğer çökmesi, beyin anevrizmasının yırtılması ve boğazda yırtılma gibi ciddi komplikasyonlar görülebiliyor. Hapşırığı tutmak ayrıca göğüs ağrısına ve bazı durumlarda kaburga kırıklarına yol açabiliyor. Ancak hapşırmanın veya hapşırığı tutmanın kalbin durmasına ya da doğrudan kalp krizine neden olduğuna ilişkin bir bulgu bulunmuyor. Hapşırık geldiğinde onu zorla bastırmak yerine mümkünse çevreye yayılımını azaltacak şekilde ağız ve burnun kapatılması öneriliyor. Etna Yanardağ'ın kül püskürtmesi hava ulaşımını etkiledi. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağ'ın yoğun kül püskürtmesi hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Havalimanında iç ve dış hat uçuşları atmosfere yayılan volkanik kül nedeniyle bir süre için askıya alındı. Yetkililer yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmelerini önerdi. Etna'daki kül püskürtmesi sırasında küller yaklaşık 4 kilometre yüksekliğe ulaşırken bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı yayımlanmıştı. Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olan Etna'da son aylarda yoğun kül ve lav püskürtmesi gibi çok sayıda volkanik faaliyet gözlemleniyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Ayrıca yağış da görülüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar, İç Anadolu, Karadeniz'de, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Marmara'nın doğusunda, Ege'nin kuzeydoğusunda, Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu'da, ayrıca Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple meydana gelebilecek durumlara karşı tedbirli olunmalı. Bugün İstanbul 23, Çanakkale 24, Denizli 29, İzmir 28, Adana 33, Antalya 30, Ankara 27, Konya 29, Bolu 22, Amasya 29, Trabzon 24, Erzurum 26, Kars 27 ve Şanlıurfa 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke ve Medine 45, Taşkent 33, Saraybosna sağanak yağışlı 23, Üsküp sağanak yağışlı 27 ve Melbourne 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın Denizli Otoyolu'nda Ankara Kırıkkale, Kayseri Kırşehir, Çorum Ankara, Malatya Kayseri güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.65, 1 avro 56.20 Türk lirası, altının gramı ise 6.783 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda üstün yetenekli çocuklar üzerine konuşulacak. 16.15'te yapay zeka ve dijital çağda insan kalabilmek konusuyla sağduyulu akıllı söyleşimiz. 17'de dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al programı. 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te Akra'da. Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Zenginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allahu veliyyüllezîne âmenû yukhricuhum minez zulumâti ilen nûr.

0: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
1: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddiqan.

0: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.

İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah.

0: budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
1: İttabi' ma uhiye ileyke min rabbik. La ilahe illa hu ve a'rid anil müşrikîn.
0: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا اِلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve onun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip ona tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
1: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
0: Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.

0: لا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله؟

0: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
1: İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallâhu yestekbirûn.
0: O inkârcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
1: Kul innemâ ene munzir ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul kahhâr.
0: Habibim, de ki ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir, karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.

0: Ha-mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de O'nadır.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine haskılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila.
0: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allah-u Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allah-u Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece

Ey mihri lay-ı zalim, mehtab-ı müsteniri. Hüseyin Siretmek, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür. Ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürsen'in ilmi mirası dijital ortamda. 20. yüzyılın önde gelen ilim, fikir ve gönül önderlerinden hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürsen'in ilmi mirası farklı dijital platformlar aracılığıyla yeni nesillere ulaştırılıyor. Hocamızın 63 yıllık hayatı boyunca gerçekleştirdiği sohbet, ders ve konferansların yanı sıra makale, kitap ve akademik çalışmalarına da çeşitli platformlardan erişilebiliyor. Akramedya bünyesindeki sohbetler bölümünde günün sohbeti, cuma sohbetleri, tasavvuf, tefsir ve Ramazan sohbetlerinin yanı sıra hadisler deryası, konferanslar ve Mahmut Esat Gürşan'dan hatırlatmalar gibi pek çok içerik yer alıyor. İçerikler hem sesli hem de metinsel olarak takip edilebiliyor. Server Kürsü ise Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşan'ın görüntülü ve sesli sohbetleri, dersleri ve konferanslarından oluşan geniş bir arşiv sunuyor. Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ahlak ve siyer gibi alanların yanı sıra farklı ders ve konferanslara da platformda ulaşılabiliyor. Gelişmiş arama sistemi sayesinde içeriklere konuşmacı, konu ve programa göre erişim sağlanabiliyor. Server yayınları da Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in eserlerini yeni nesillere ulaştırırken, Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, siyer, tasavvuf, aile, çocuk ve eğitim gibi alanlarda çok sayıda eseri okuyucuyla buluşturuyor. Öte yandan Mahmut Esat Gürşen adıyla kullanılan sosyal medya hesaplarında hocamızın sohbetlerinden sesli ve görüntülü kesitler, sözlerinden hazırlanan tasarımlar ve çeşitli anekdotlar paylaşılıyor. WhatsApp kanalı da aktif olarak kullanılıyor. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in ilmi mirasına Akramedya, Server Kürsü, Server Yayınları, Server Platformu ve Mahmut Esat Gürşen Vakfı'nın web siteleriyle sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Dijital dünya için aile izni şartı. Avrupa Birliği çocukların çevrim içi ortamlarda güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hazırlanıyor. AB Komisyonu çocukların dijital dünyada korunmasını hedefleyen çocuk yasa teklifini 17 Eylül'de sunacak. Teklifte Avrupa genelinde sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi bekleniyor. Basına yansıyan bilgilere göre 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar gündemde. Düzenlemenin yalnızca sosyal medya platformlarına değil, video paylaşım sitelerini, yapay zeka destekli sohbet uygulamalarını ve bazı video oyunlarını da kapsaması bekleniyor. Eğitim amacıyla kullanılan uygulamaların ise kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.

0: Bisfenol A, insülin duyarlılığını kısa sürede azaltabiliyor. Plastik ve gıda ambalajlarında yaygın olarak kullanılan bisfenol A'nın güvenli kabul edilen miktarlarda bile kısa vadede insülin duyarlılığını azaltabileceği belirlendi. 40 sağlıklı genç yetişkinin katıldığı çalışmada bir bölümüne yaşam boyu maruz kalınabilecek güvenli sınırlar içinde BPA verilirken diğer gruba plasebo uygulandı. 5 günün sonunda BPA, yani bisfenol A verilen grupta insülin duyarlılığının %9 azaldığı, plasebo grubunda ise hafif artış görüldüğü tespit edildi. Etkinin karaciğerden çok iskelet kaslarının glikoz kullanımıyla ilişkili olabileceği değerlendirildi. Araştırmacılar çalışmanın BPA maruziyetiyle insülin duyarlılığı arasındaki muhtemel neden-sonuç ilişkisine dair deneysel kanıt sunduğunu belirtti. Ancak araştırmanın yalnızca genç ve sağlıklı yetişkinlerle yapılması nedeniyle sonuçların toplumun tamamına genellenemeyeceği vurgulandı.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Ayrıca yağış da görülüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar, İç Anadolu, Karadeniz'de Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Marmara'nın doğusunda, Ege'nin kuzeydoğusunda, Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu'da, ayrıca Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple meydana gelebilecek durumlara karşı tedbirli olunmalı. Bugün İstanbul 23, Çanakkale 24, Denizli 29, İzmir 28, Adana 33, Antalya 30, Ankara 27, Konya 29, Bolu 22, Amasya 29, Trabzon 24, Erzurum 26, Kars 27 ve Şanlıurfa 35 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda üstün yetenekli çocuklar üzerine konuşulacak. 16.15'te yapay zeka ve dijital çağda insan kalabilmek konusuyla sağduyulu akıllı söyleşimiz. 17'de dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al programı. 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te Akra'da.
3: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
4: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır.

0: herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
1: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy'sa onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
1: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra dinliyorsunuz.

0: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Efendim Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda üstün yetenekli çocukları konuşacağız. Üstün yetenekli çocuklar nasıl keşfedilir? Üstün yetenekli çocukların karşılaştığı zorluklar neler? Bu başlıkları konuşacağız. Elbette tabii ki bu başlıklarla beraber birçok alt başlığı da değerlendireceğiz programımız içerisinde. Ve bütün bu başlıkları da değerlendirmek üzere şu anda stüdyomuzda Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim görevlisi Halime Nur Sezer Hanımefendi bizlerle. Halime Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerdeyiz. Evet, bugün sizinle üstün yetenekli çocukları konuşacağız. Özellikle nasıl keşfedildiklerini, keşfedilme sürecinin ebeveynler cephesinden, çocuk cephesinden, eğitmenler cephesinden nasıl geliştiğini, o sürecin devam ettiğini konuşacağız inşallah. Ve bu çocuklarımızın karşılaştığı zorlukları nasıl yönetmesi gerektiğinden de konuşacağız. Ama dilerseniz öncelikle üstün yeteneklilik nedir? Nasıl tanımlanır? Bununla başlayalım ve ardından üstün yetenekli dediğimiz zaman bu yeteneklerin ölçülmesiyle ilgili nasıl bir çalışma yapılıyor? Bununla da devam edelim. Buyurunuz.
2: Üstün yetenek dediğimiz özellikler toplumun yaklaşık %2 ile 3'ünü kapsayan bir grupta karşımıza çıkmakta. Zeka baremi olarak normal insanların zeka sayısı yaklaşık top %66'sı diyebileceğimiz kişilerin 85 ile 115 arasında bir IQ'ya sahipken üstün yetenekli çocuklarımızda %3'lük kesimde bu IQ %30 ve üzeri olarak görülmekte. Hatta bir de %70 ve üzeri dediğimiz iki kere hediyelenmiş olarak da geçiyor üstün yetenekli çocuklarımız var.
1: Nasıl tanımlanıyor peki? Yani üstün yetenekliliği tanımlarsak neler bunun tanım alanına giriyor, kapsam alanına giriyor?
2: Şimdi burada üstün zeka dediğimiz bir ölçmeden bahsedebiliyoruz. Üstün yetenek dediğimizde yetenek alanlarımız var. Özellikle 8 zeka alanı diyebileceğimiz sözel, müziksel, mantıksal, matematik, kişisel, kinestetik, görsel, uzamsal ve sosyal zeka olarak bunları ayırt edebiliyoruz. Ama genelde yapılan tüm ölçümler sözel ölçümler ve matematiksel ölçümler olarak karşımıza
1: dünyada
2: çıkıyor.
1: Dünyada nasıl peki bu? Diğer alanlardaki de ölçümlerden istifade edilebiliyor mu?
2: Edilebiliyor ama genelde zeka ölçümleri dediğimizde üstün yetenekli çocukları belirlerken bu iki başat dünyada da önde gidiyor.
1: Standart diyorsunuz değil
2: hemen
1: mi?
2: Hemen hemen. Oysa ki biz çocukları sadece bu iki alana sığdırmak istemiyoruz. Çocukların sahip olduğu diğer becerilerini kullanmaları da çok kıymetli. Ama yapılan programlar genelde bu iki alanda daha da yoğun kazanıyor. Özellikle bu çocukların tipik özellikleri güçlü bir hafızaya sahipler. Olağanüstü bir hareketlilik gösterebiliyorlar bebeklik döneminde. Merak duyguları çok yoğun bu çocuklarda. Geniş bir ilgi alanları var. Hiç ummadığınız şeylerle ilgilenebilirler. Böceklerden bir koleksiyon yapabilirler. Eğer doğa zekası geniş bir çocuksa. Deney yapmaya ilgisi var. Mesela çocukluğunda işte makinelerin içini karıştıranlar, onlardan yeni bir şey yapanlar. Hatta böyle sevdiğimiz uzmanlardan da var. Beyin cerrahı sevgili bir hocamız anlatmıştı. İlk ameliyatını 6 yaşında yapmış. Kendi mahallelerinde İşte bir tavuğun boğazına bir iğne kaçıyor ve diyor ki o iğneyle o tavuğu ameliyat ettim. Gülfem teyzenin tavuğu, hiç unutmuyorum. Düşünün yani bu çocuk 6 yaşında bunu nasıl keşfedebiliyor, nasıl yapabiliyor, nasıl becerebiliyor? İşte normalden daha farklı düşünebiliyor bu çocuklar. Hayal güçleri,

0: çok yoğun oluyor. Mizah duyguları da çok yoğun. Mesela çok güzel kaliteli espriler yapabilen, ikisinin uyumunu yakalayabilen, hayat içinde güzel şeyleri yakalayabilen çocuklar olabiliyor. Her şeyin nedenini bilmeye odaklanıyorlar. Bu böyle, peki ama neden? Hani biz özellikle çocukluk döneminde çocukların sorularına doyurucu cevaplar vermekten bahsederiz. Ama üstün yetenekli çocuklar bu konuda her şeyin nedenini merak ediyorlar. Tabii bununla birlikte hızlı hareket edebiliyorlar. Yani sabırsızlar, dürtüseller. Çünkü bir şeyi hemen kavradığı anda kalkıp ikinci bir şeye başlama durumu var. Onun
1: Zaman
0: için bu
1: kaybı yaşamak
0: yönlerini,
1: istemiyorlar değil mi?
0: bu yönlerini birazcık daha yönetebiliyor olmaları gerekiyor. Dikkat süreleri çok yoğun ama hem bir işten diğerine geçerken sabırsız davranırken aynı zamanda bir olayda yoğunlaştıkları zaman çok uzun süre odaklanarak orada çalışabiliyorlar. Yine karmaşık şeyleri düzenleme konusunda da kabiliyetleri var bu çocuklarımızın. Sosyal olarak, politik olarak problemlere çözüm bulma yönünde de düşünüyorlar.
1: Ya çözüm odaklı çocuklarımız bunlar.
0: Kesinlikle duyarlılıkları yüksek, yaptıkları işte yoğunlaşıyorlar. Genel olarak bu tarz özellikler gösterebiliyorlar.
1: Ortak özellikler de değil mi üstün
0: Aynen.
1: yetenekli çocuklarda karşılaşacağımız? Peki bu özellikleri de madem konuştuk, bunların keşfedilmesi, aile tarafından fark edilmesi süreci nasıl işliyor? Aile çok çabuk fark edebiliyor mu çocuğunun üstün yetenekli olduğunu, görebiliyor mu?
0: Görebiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani çocuk anne karnındayken bile yakalayabiliriz. Neden verdiğimiz tepkiler. Mesela 6. 7. aydan sonra çocuğun duyma hissi gelişmeye başlar. Aile içerisinde annenin sesine tepki verebilir daha anne karnındayken. Aynı şekilde babanın sesine tepki verebilir. Onun için hatta böyle hamilelik döneminde olan arkadaşlarımız varsa okudukları kitaplarda da rastlamışlardır. Yurt dışında işte klasik müzik dinleyerek çocuğun zekasını artırma. Böyle çalışmalar var. Aynı şey bizim için de geçerli. Kur'an-ı Kerim okuyarak frekanslarla çocuğun zekasını artırma gibi çalışmaları anne karnından itibaren yapabiliyoruz. Bununla birlikte annenin özellikle normal doğum zeka puanları açısından çok kıymetli. Anne sütü en az 2 yıl anne sütünün verilmesi zeka puanlarına direkt etki ediyor. Bununla birlikte çocuğun annesi kadar baba ile iletişim kurması ve özellikle baba ile yaptığı aktiviteler erken çocukluk döneminde okula başladığında akademik beceri puanlarında yüksek oranda farklılığa ve olumlu yönde artışa neden oluyor.
1: Doğum yaş aralığı da burada önemli bir faktör müdür? Üstün yetenekli çocukların daha çok sahip olunabildiği yaş aralığı, yani daha sağlıklı doğurganlığın fazla, bu da bir etken midir? Merak ettim çünkü.
0: Şöyle söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Üstün yeteneğin yaklaşık %50-60 kadarının ölçülebilir kalıtsal özelliklerden geldiğine dair bilgiler var. Bununla birlikte çevre etkenleri, ikiz çalışmalarında %10 ile 20 oranında etkisi var. Direkt anneden geçiyor ama annenin şu yaşlar arasında
1: Onu
0: doğurganlığı
1: demiyoruz. Evet,
0: tetikleyecek diye
1: tamam.
0: bir bilgimiz yok.
1: Evet, peki keşfedilme sürecinden bahsedelim mi? Nasıl keşfedebiliriz biz çocuğumuzun üstün yetenekli olup olmadığını, nasıl anlarız ve anladıktan sonraki süreci nasıl yönetmeliyiz ebeveyn olarak?
0: Burada en önemli olan şey annenin babanın gelişim bilmesi. En azından bir hamilelik döneminde bile bir kitap alıyorsunuz. İşte anne karnındaki bebek nasıl büyüyor, nasıl gelişiyor, doğuma nasıl hazırlanıyor. Aynı şekilde dünyaya gelen çocuk da nasıl gelişiyor? Bizim gelişim basamakları dediğimiz işte bilişsel alanda, sosyal alanda, dil alanında, öz bakım alanında, motor beceriler, fiziksel aktiviteler alanında nasıl gelişiyor? Bunu kitaplardan öğrenebiliriz. Çok iyi gözlemci olabiliriz. İşte komşumuzun çocuğu, yakınlarımızın çocuğu, bir önceki çocuğumuzla kıyaslayarak gelişimsel olarak bakabiliriz. Bu çocuklar fark ediliyor. Neden? Bu çocukların dil gelişimi daima hızlıdır. Dil ve bilişsel gelişim dediğimiz beyin gelişimi arasında bir eşgüdüm vardır. Bu çocukların motor aktiviteleri de hızlıdır. Bir an önce yürümeye başlarlar. Çünkü yapabilme kapasiteleri yüksek. Bununla birlikte yine sosyal zekaları yüksektir. Hemen çocuklar tepki verebilirler. Böyle sese yönelebilirler. Buralardan keşfedebiliyoruz. Annenin verdiği basit komutlara hemen tepki verebilirler. Yani diğer çocuklar daha sakin tepki verebilirken hemen şekil alabiliyorlar. Sonrasında da yürümeyle birlikte merak ve ilgi alanları da artmaya devam ediyor bu çocukların.
1: Kız çocuklarında ya da erkek çocuklarıyla ilgili bir araştırma var mıdır? En çok üstün yetenekleri gördüğümüz cins
0: Yok, cinsiyetler arasında
1: bir fark yok, değil mi? Öyle bir şey yok.
0: Ama gerçekten hani gifted person diye geçiyor.

0: literatürde de Allah'ın verdiği bir hediye. Çünkü bazı şeyleri, becerilere çalışarak ulaşabiliyoruz. Evet. Ama bu tamamen Allah vergisi diyebileceğimiz bir kabiliyet. Onun için toplumların, yönetimlerin, politikaların, eğitimcilerin, ailelerin sahip oldukları bu beceriyi iyi yönetmek konusunda bilgi sahibi olması çok önemli.
1: Peki süreci dediğiniz gibi davranışlarından ve diğer çocuklardan farklı algılamalarından ve tepkilerinin de farklı olmasından ve doğum öncesi yaklaşımdan da bahsettiniz. Ve bunun sonucunda da üstün yetenekli bir çocuğumuz olduğunu artık fark ettik, keşfettik. Bundan sonra anne baba olarak ne yapmamız lazım? Kimlerle irtibat içerisinde olmayız? O çocuğa nasıl bir hayat planı çizmemiz lazım?
0: Yani bütün çocuklarımız bize Allah'ın emaneti ama bu çocuklar bize vatanın, milletin de emaneti gibi düşünmek gerekiyor. Çünkü çok kıymetliler. Mesela bu çocuklar yurt dışında herhangi bir üniversite ya da okula gitmek istediklerinde bir belgeye ihtiyaçları yok. Yani tüm dünya ister.
1: Elbette.
0: Öyle düşünün.
1: Doğru.
0: Herkes tabii iyi ve kötü ne amaçla çalıştırmak istiyorsa o amaçla da kullanabiliyor. Onun için kalıtsal olması keyifli bir yer. Neden? Zaten anneden geçmesi muhtemel bir şeydi. Anneler de belli bir donanıma sahip. Yani anne orada sıfır değil aslında. Kendi duygularını yönetebilen bir anne, kendinin farkında olan bir anne, çocuğuyla birlikte gelişebilen bir anne. Biz her şeyi bilen bir anne istemiyoruz. Çocuğuyla birlikte büyüyebilen, birlikte gelişebilen, karşılaştıkları sorunları birlikte çözebilen ve çocuğuna fırsat veren. Yani çocuğunun güçlü yönlerini destekleyen bir ebeveynlik bizim için özellikle
1: yeterli. Evet.
0: Bu eğitimde de başat gidiyor.
1: Eğitmenlerle işbirliği sürecinde konuşalım.
0: Tabii.
1: Üstün yetenekli bir çocuğumuz var ve artık bu yeteneğinin ölçüsünde, bu yeteneğinin dahilinde nasıl bir eğitim hayatı onu bekliyor? Nerelere yönlendirmemiz lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım?
0: Anaokulunda keşfedebiliyoruz çocukları. Çünkü bir resim yapıyor, yaptığı resimde ayrıntılara çok dikkat ediyor. Yani o resmi size kitap okur gibi anlatabiliyor. Gözünüzde o resmi canlandırıyor. Betimsel olarak renklendirmeler yapabiliyor. Çocuk resimlerinde bunu görebiliyoruz. Öğretmenlerimiz bu şekilde fark edebiliyorlar. Ya da sordukları soruları aldıkları cevaplar üzerinden yine fark edebiliyorlar. Yaratıcı düşünme dediğimiz farklı bakış açılarıyla düşünme kabiliyetine sahip bu çocuk. Bununla birlikte ilkokula başladığımızda da özellikle öğrenme kapasitelerini hemen yakalıyor öğretmenlerimiz. Eğer öğretmenlerimiz bunun farkındaysa ülkemizde Bilsem okulları dediğimiz üstün yetenekli çocuklarla eğitim veren proje bazlı ilerleyen kurumlar var. Oraya yönlendirebiliyoruz. Tabii burada dediğimiz gibi aile fark edebilir ama öğretmenin gözlemleri sonunda çocuk için yazdığı bir rapor, bir önerme kıymetli olur. Ve çocuk o şekilde bu sınava girebiliyor.
1: Bu raporlamadan sonra sürecin bilimsel boyutu nasıl işliyor? Bir
0: sınav
1: ölçümden mi geçiyor
0: aşamalı.
1: Çocuklarımız?
0: Sınav iki aşamalı bir sınav. Bu sınavı geçtikten sonra süreçleri başlamış oluyor Bilsem için. Ama onun dışında bir anne baba da bir okulda muhakkak vardır. Okul öncesinde olsun, yine Milli Eğitim Okulu'nda olsun, rehberlik araştırma merkezine ulaşabilmek için okulun psikolojik danışma ve rehberlik birimiyle iletişim halinde olabilir. Onların yönlendirmesiyle bağlı bulundukları rehberlik araştırma merkezine giderek yine bu ölçümler yapılabilir. Çeşitli testler var uygulanan. Bu testler uygulandıktan sonra sonuca ulaşılabilir. Şimdi burada şunun altını çizmek lazım. Çocuğumuzun üstün yeteneklerinin olduğunu farkında olabiliriz ama tanılamak zorunda mıyız?
1: Evet.
0: Ya aile bunu da tercih edebilir. Yani biz aile olarak çocuğumuzun en iyi versiyonu olması noktasında onu desteklemeliyiz. Ama bunun adı tanılama olursa, dediğim gibi bir Bilsem okulundan destek alabiliyorsa ya da bağlı bulunduğu okulda özel alt sınıf dediğimiz normalde kaynaştırma öğrencilerimize de hizmet veren ama aynı şekilde üstün yetenekli öğrencilerimizde de akıl zeka oyunları gibi pek çok alanda destek verebilen bir eğitim varsa düşünebilirler. Şimdi burada bir tehlike var. Neden? Çocuklar diğerlerinden farklı olduğunu anladığında bunu nasıl yönetecek?
1: Evet, oraya gelelim. Orası hakikaten çok önemli ve çok kritik bir nokta. Diyelim dediğiniz gibi ebeveyn, aile keşfetti, öğretmen keşfetti, raporlama sürecinden geçti, tanımlandı ya da tanımlanmadı. Çocuk bunu öğrendiği zaman süreç nasıl işliyor? Onun duygusal hayatı, sosyal hayatı, hem ailesiyle hem çevresiyle ilişkilerinde ne gibi sıkıntılar yaşayabiliyor ya da yaşıyor mu? Zorluğu var mı bu işin?
0: Evet, çok enteresan. Mesela biz bir şey sahip olmanın, işte zekamızın yüksek

0: olmasını, bize bütün kapıları açacağına dair bir inancımız var. Evet, bu çocuklar çok zaman hiçbir eğitim almadan da çok iyi şeyler yapabilme potansiyeline sahipler. Ama öncelikle çocuğun kendini kabul etmesi önemli. Kendinin güçlü ve zayıf yönlerini biliyor olması ve bunu kabul ediyor olması önemli. Sonrasında ailede bir kabul görüyor olması önemli ve aynı şekilde çevreden de bir kabul oluşturabiliyor olması gerekiyor. Tabii bunlar etiketlenmeyle birlikte geldiğinde, çocuk bazen bunu yönetemediğinde çocuktan kaynaklı olabiliyor ya da bağlı bulunduğu arkadaş grubundan kaynaklı olabiliyor. Akran dışlanması, akran reddi görebiliyoruz hem de üstün yetenekli çocuklarda. Çünkü çocuklar diyorlar ki hep o birinci. Çünkü hep o başarabiliyor, hep o yapabiliyor. Geçmeleri mümkün olmayan bir kişiyi önlerine koyduğunda zamanla çocuk ona düşmanlık duyguları.
1: Sevgi yerine düşmanlık besliyor.
0: Oysa ki onun başarısıyla mutlu olma. İşte burada da özellikle psikolojik danışma ve rehberlikteki arkadaşlarımızın, sınıftaki öğretmenlerimizin bütünleştirici bir şey izlemeleri gerekiyor, planlama.
1: Şunu sormak isterim. Ne kadar doğru düşündüğüm bilmiyorum ama siz akran zorbalığına ister istemez maruz kaldıklarını söylediğinizde acaba üstün yetenekli çocukların normal çocuklarla entegre olduğu değil de kendileri gibi olan çocuklarla eğitim hayatlarına devam etseler daha mı doğru olur, daha mı yanlış olur, ne dersiniz bir uzman olarak?
0: Şimdi programlarda zenginleştirme dediğimiz bir uygulama var. Üstün yetenekli çocukların bağlı bulundukları yaş grubuyla birlikte kendi sınıflarında ama onlara özel programlarını zenginleştirecek şekilde ilerlemeler önemli. Mesela diğer çocuklar bir testi o sürede çözerken bu çocuğumuz, kızımız ya da oğlumuz 3 testi aynı anda çözebiliyor. İşte öğretmeninizin farkında olup onu yönetmesi lazım. Akademik olarak yönetebileceği gibi sıkıldığını fark ettiği durumlarda sınıf içerisinde görevlendirme de yapabilir. Bir şekilde sınıfta herkesin görev aldığı, herkesin güçlü yönlerinin ortaya çıkarıldığı ve sınıfça başarıya ulaştıkları bir sistemi öğretmen kurabilir.
1: Siz o zaman şunu diyorsunuz, yani üstün yetenekli çocukların eş zamanda aynı anda hepsinin bir arada olduğu eğitimden ziyade karma olsun, kendilerinden yine daha alt normal dediğimiz çocuklar da olsun, onların arasında öğretmenin tutum ve davranışındaki dengeyi yakaladıktan sonra devam edilsin. Çünkü sıkılmaz mı acaba diye düşündüm. Onlardan önce biliyoruz, onlardan önce çabuk
0: i̇şte
1: bitiriyor
0: ve
1: diğerleri onu, hem dediğiniz gibi çocuklar ondan nefret ediyor. Yazık.
0: Her zaman şart değil ama zaman zaman gözlüyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklar özel çocuklar olduğu için
1: çocuklar da çok rahat mobbing uyguluyor birbirine. Normal çocuklar bile yapıyor bunu. Hani üstün yetenekli
0: tabii
1: olması gerekmiyor çocuğun. Evet.
0: Şimdi üstün yetenekli bireylerin hepsi bir arada olduğunda
1: evet onu merak ediyorum.
0: Haklı olarak hepsinin farklı yönleri var. Hmm. Yani mesela toplumda 2 ile 3'ü yönetebiliyor olmamız güzel bir şey. Yani bu toplum adına, ama iki ile üçlerin birleştiği bir yerde, bu bir ekip çalışması olabilir, bir proje olabilir, ne kadar güzel buralarda birleşebilirler, ama her birinin o yaratıcılıktan kaynaklı farklı düşünme stilleri, farklı yaşama stilleri de olabilir. Onun için hani toplumun onlarla bütünleştiği sistem bizim için çok daha, iyi olabilir.
1: Evet. Peki üstün yetenekli çocuklarımızı keşfettik, ebeveynler o süreci sağlıklı yönetti, bu bir takım çalışması anlamında.
0: Kesinlikle.
1: Bu takım çalışması son derece başarılı ilerliyor. Yine de bu çocuklarımızın en çok karşılaştığı zorluklar, zorlandıkları alanlar var mı? Aşamadıkları, bir türlü aşamadıkları. Bu psikolojik olabilir, iletişim bazında olabilir. Sizin gözlemleriniz nelerdir? Yani bir yerde bir tıkanıklık var mı, yoksa süreç onlar adına da zorluklar dediğimiz konularda kolaylığa dönebiliyor mu zamanla?
0: Yani burada çocuğun sahip olduğu şeylerin farkında olması ve ailenin yaklaşımı çok önemli.
1: Nasıl yaklaşmalı çocuk, mesela? Örnekleyelim bunu.
0: Mesela çocuk hazır değilse zekamızla biz bir yere gelmiyoruz. Bir bilgiyi zekamızla kolay öğrenebiliriz ama 2-3 tekrar yapan bir arkadaşımız bizden daha başarılı olabilir. Başarı bir çabadır. Bu çocuklara öğretmemiz gereken şey bu. Ben 3 testle öğrenebilirim, o 1 testle öğrenebilir ama o 1 testin başarısı için o çabayı göstermezse o sınavda bir şey yapamaz. İşte bu çocukların okul reddi, okul terki var. Çünkü mesela üniversiteye gittiğinde gitmek istemiyor. Lise eğitimim bana yeter diyor. Lisede çok donanımlı hocalarla çalıştım. Üniversiteye gittim. Ama diyor beni doyurabilecek bir eğitim bulamadığım için okumayacağım diyor. Oysa ki biz de mesela üniversiteye okuyalım, yüksek yapalım, doktora evet, yapalım. Evet. Hayır hayaller diyor, bu kadarı benim için yeter ve gerçekten girişimci olarak güzel bir iş kuruyor. Siber güvenlik alanında çalışıyor. Kendine donanımlı şeyler yapabiliyor. Düşünün, eğitim hayatına bile kendi karar verebiliyor. Bu kadarı benim için yeter dediğini, çünkü onun odaklanarak bir proje bazlı şey üretmesi lazım. Arge sistemi
1: şeyler
0: gibi.
1: Mi? İnatçılar mı? Asla ikna olamaz mı? Ebeveyni onu anlarsa hayır, yüksek öğretimin artısını eksisini kesin karar
0: hepsine
1: veriyor.
0: İkna olabilirler. Yani hiç kimse için hani zekamız yüksek olduğu, astım astık kestim kestik, hepimiz ikna olabiliriz. Ama bu süreçleri yönetmek lazım.
1: Evet, nasıl yaklaşmak lazım mesela böyle bir çocuğa?
0: Normal çocuklardan çok farklı değil. Ne istediğini öğrenebilmesi için fırsat veren bir eğitim vermemiz lazım. Bunu da işte pek çok tecrübeyle elde ederiz. Özellikle bu çocuklar için bilim sanat merkezlerine geziler. İşte daha önceki kimyagerlerin, sanatçıların, çünkü estetik yönleri de çok zengin, yaptığı çalışmalar üzerinden kültürel geziler. Daha çok yaparak, yaşayarak, hayatın içinde tecrübe ederek ve mümkünse stajlar yaparak gidip oralarda görev alarak çok daha rahat hayatı ve ne yapmak istediklerini deneyimleyebilirler. Şimdi devletin üstün yetenekli çocuklar için yapması gereken görevler var. Üç aşamada biz bunu planlıyoruz. Birincisi, muhakkak arayıp tarayıp bulacak. Şimdi biz dedik ki aileler bunun farkında olacak ama bu çocuklar devletin sermayesi. Açık net söylüyoruz. Bu bir sermaye. İkincisi, bu çocuklara bebekliklerinden itibaren uygun eğitim koşullarının sunulması ve bunun kolaylaştırılması lazım. Bütün öğretmenlerimiz cezalandırılırcasına olmamalı. Çünkü sizinle program öncesinde de konuştuk. Özellikle üstün yetenekli kız çocuklarda, kitaplarda geçen bir bölüm olarak ele alıyorum. Çocuklar kendilerini gizleme eğiliminde. Sahip olduğumuz bu etiket bize iyi gelmiyor. Toplum bizi biz olarak değil de etiketimizle yargıladığında o zaman biz kendimiz olamıyoruz. Onun için kız çocuk bunu reddediyor mesela.
1: Dışlanmaktansa ben üstün yetenekli değilim tercih ediyor.
0: Değilimi çaktırmazsanız, bakın yine bu da bir zekadır. Evet. Yani bir insanın zekasını göstermemesi de bir zekadır. Bunun yöntemlerini bulabiliyor. Ama bizim amacımız ne? Bu zekaları sahip oldukları potansiyelle en iyi yerde değerlendirebilmek. Doğal zekası yüksek bir çocuk bize inanın o kadar güzel şeyler öğretebilir ki. Ya da bilimsel alanda yeteneği olan, saatlerce odaklanan bir çocuk o kadar güzel şeyler çıkarabilir ki, bunu biz yapamayız. Çünkü bizim kapasitemizi aşan şeyler. Ama biz bu çocukları doğru alanlara konumladığımızda ülkemizin yararına, insanlığımızın yararına faydalı işler yapabilme potansiyeline sahipler.
1: Siz az önceki sorumu cevaplarken siber güvenlik alanında çok güzel çalışmalar yapanlar var dediniz. Onu sormak istiyorum size. Şunu öğrenmek isterim. Üstün yetenekli çocuklarımızın en fazla başarılı olduğu ve o alanda çok güzel işlere imza attıkları sahalar hangisidir ülkemizde?
0: Pek çok alanda olabiliyor. Yani iletişimi hiç atlamamak lazım. Yani iletişim konusunda yetenekli bir çocuk hepimiz için kıymetli. Siyaseti hiç atlamamak lazım. Bir hukukçuyu hiç atlamamak lazım. Yani her meslekte yapabilirler. Özellikle adaletsizlikler konusunda fikir yürütmek, bunlar üzerine çalışma yapabilmek, ekipler kurabilmek, liderlik yapabilmek, bu çocukların yapabileceği şeyler. Tabii bununla birlikte bir de teknolojiyle birlikte, bu teknolojik ilgileri de olan bir çocuksa teknolojiyi çok rahat kullanabiliyor. Çok güzel çalışmalar var. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın lisedeki çocuklar için kampları oluyor. Gençlik Spor Bakanlığı'nın Limitless Maker diye çok güzel yaptığı çalışmalar olabiliyor yine. Buralardan faydalanabiliyoruz. Her çocuk için değil. Ne dedik? Zeka alanlarımız birbirinden farklı olabilir. Sözel işitsel bir zeka olabilir. Kinestetik bir zeka olabilir. Doğal zekası olabilir. Matematiksel zeka ya da dijitalle uğraşan bir zeka olabilir. Özellikle dijitalle uğraşan çocuklarda karşımıza çıkan bir yalnızlaşmadan da bahsediyoruz. Çocuk yalnız kalmayı tercih ediyor.
1: Tercih ediyor ki normal çocuklarda bile asosyal bir hayata götürüyor teknolojiyle fazla haşır neşir olmak.
0: Bile öyle de. Evet, mesela espri yaptığımızda anlamayan biriyle bir şekilde iletişim kurmak bizim için bile zor oluyor. Çünkü mizah belli bir zekanın da ürünüdür.
1: Evet, göstergesi doğru.
0: Çocuklar gitgide kendilerinin içinde bulunduğu ortam onları beslemiyorsa yalnız kalmayı. Mesela çocuk diyor ki işte ben şunu şunu yapacağımı kitap okumayı tercih ediyorum. Ya da işte bilgisayarımda şunu yapmayı ya da proje bazlı mesela video uygulamaları var özellikle 2 yaştan itibaren çocuklar bunları yapabiliyor. Maker çalışmaları yapabiliyor. Hem bu alanlarını geliştirebiliyorlar hem de makinenin ilk altyapısı nedir bunları kurabiliyorlar. Bu tarz çalışmaları yapmak da tabii ki birazcık yalnız olmayı da gerektiriyor. Ama biz çocukların sosyal ortamı

0: tam da var olmasını
1: Tamamen
0: istiyoruz.
1: izole edilmiş bir hayat olmaması lazım onlar için, değil mi? Ortam sağlamanın çok önemli olduğunu anlıyorum sizin
0: Evet,
1: söylediklerinizden. Yani bir
0: ama
1: çocuğun,
0: farkındaysak hep bir anne yönetiyor.
1: evet, tek başına üstün zekalı olması ve bir takım yetilerinin olması ve bunun atıl kalması çok kötü. Buna alanı, sahayı tanımak
0: Yani
1: lazım.
0: sermayeniz var,
1: Evet,
0: sermayenizi kullanmıyorsunuz ve
1: kullanmıyorsunuz.
0: hani bu hep benzetilir ya, buz taşıyan bir satıcı gibi. O buz eriyip gidiyor. Yani bizim zekamız her zaman yaş alıyoruz.
1: Doğru.
0: Çalıştırdığımız zaman ne diyoruz? İşleyen demir ışıldar. Zekamızı da belli alanlarda çalıştırdığımız sürece meyve veriyor. Gençleşiyoruz, üretiyoruz. Ama
1: Siz
0: tersi kör
1: tabii
0: ediyoruz.
1: bir uzman olarak, peki bu alanda çalışan bir öğretim görevlisi olarak Türkiye'de olması gereken sahalar, alan açılması neler olmalı üstün zekalı çocukların? Nerelerde olmalı? Bu çocuklara nasıl bir saha sunulmalı ki orada hem sosyal hayatın içerisinde hem üretebilen hem de yeteneklerini çok güzel, fevkalade kullanabilen bireyler olarak hayatlarına devam etsinler?
0: Şimdi üniversiteye giriş sınavları bunun için bir bariyer. Liseye giriş sınavları bir bariyer. Çünkü akademik olarak ölçüyoruz. Mesela ülkemizde özellikle Bilsem'le başladık. Deney atölyesi var, Teknofest çalışmaları var. Aynı şekilde fen liseleri var. Buradaki çocuklarımız %1'lik dilime giren çocuklar, zaten benzer gelişimdeki çocuklar. Onun için yurt dışında da mesela PISA ile ilgili yapılan çalışmalarda, kitaplarda sıklıkla görmüşümdür. Eğitim sistemimizi tabii ki eleştiriyoruz ama özellikle fen liseleri yurt dışında hep bizden övgü alır.
1: Aa, çok güzel.
0: Tabii çok
1: Çok
0: güzel.
1: güzel.
0: Mesela
1: Sevindim buna.
0: matematik olimpiyatları çok güzel. Sosyal alanda da çok güzel şeyler yapıyorlar. Yani güzel çalışmalar yapılıyor. Çocukları şevklendirecek şeyler lazım.
1: Motivasyon eksikliği belki
0: Kesinlikle
1: de. Evet.
0: motivasyonlarını
1: Evet,
0: artıracak
1: artırmak
0: ve her
1: lazım.
0: şey zeka değil. Mesela az önce çabanın önemini kavradık ya, bir Teknofest yarışmasında bir robot yapma, uzayda bir cihaz yapma yarışmasında da çocukların birlikte çalışabilecekleri. Yani bizim üstün yetenekli bireyde anında olmayan bir fikri düşünebilme kapasitesi var. Ama onun arkasındaki girişimciliği destekleyen, teknik desteği veren ekibin birlikte hareket
1: Hareket
0: etmesi çok
1: etmesi.
0: kıymetli. Onun için hani biz tamam %2'lik, üçlük dilimdeki bütün insanları bir araya toplayalım, çalışın diyelim, bir şey olmayacak. Bu birazcık şeye benziyor. Hani altın oran diyoruz ya, işte bir bakıyorsunuz bir resimde kaş çok güzel, göz çok güzel ama sonra topluyorsunuz bütün güzelleri bir araya, aynı etkiyi bulamıyorsunuz. Onun gibi bir şey. Toplum içerisinde çalışabilecekleri yerleri bulacağız. Onları bulundukları yerde onure edeceğiz. O çok kıymetli. Kaybetmeyeceğiz. Ama onlar da bizim için çalışmaktan mutluluk ve sevgi duyacaklar. Yani kazan kazana dayalı bir sistem kurarsak inşallah faydalı olacak. Bir tehlike, biz bunun kıymetini bilmezsek bilenler var.
1: Doğru.
0: Lütfen bunu
1: Beyin
0: atlamayalım.
1: göçü dediğimiz olaylar böyle oluyor, değil mi? Üstün yetenekli çocuklarımızın kaybını bu şekilde yaşıyoruz ve orada kim bilir hangi amaçlara hizmet etmek için o çocuklar, evet, gitmek
0: İşte onun
1: zorunda
0: için
1: kalıyorlar. Çok
0: iyi ki
1: çok
0: varsın.
1: güzel bir
0: İyi ki
1: politika,
0: bizimlesin.
1: evet,
0: Seninle
1: uygulamak lazım.
0: çalışmaktan zevk alıyorum.
1: Aman.
0: Bu davranışı sergilemen hoşuma gidiyor. Daha iyisi nasıl yapabiliriz? Yani tüm çocuklarımıza, tabii
1: O, şimdi
0: sadece
1: olsa tüm insanların
0: tüm
1: aslında
0: insan
1: istediği, beklediği o onure
0: hepimiz için.
1: olmak, takdir edilmek, taltif görmek, bunlar moral motivasyonu çok arttıran şeyler ve bizim toplumumuzda da maalesef öfkemizi çok fazla bonkör
0: İşte
1: şekilde gösterip sevgimizi ve takdirimizi, onayımızı fazla göstermiyoruz. Böyle şımarır diye bir algımız var ki ben onu anlayamıyorum.
0: evet.
1: İnsan halbuki güzel sözler duydukça daha çok beslenir gibi geliyor, daha da motive olur gibi. Herhalde bu üstün yetenekli çocuklarımız daha fazla belki de duymak
0: İşte
1: istiyorlar.
0: üstün yeteneklerde
1: Evet.
0: var olanı cezalandırıyoruz.
1: Çok çok aslında bir şey söyleyeyim mi? Bunu belki gülümseyerek söylüyorsunuz ama çok acı bir şey
0: Acı bir şey.
1: söylediğiniz.
0: Kesinlikle
1: Hakikaten
0: acı
1: var
0: bir şey.
1: olanı cezalandırmak kadar kötü bir, elinizdeki elmasın kıymetini bilememek,
0: Diğerleri de ona
1: elinizdeki,
0: düşman
1: evet,
0: olduğunda
1: ve bir de evet diğerleri de
0: zorbalığa da
1: öyle.
0: müsaade
1: Ya.
0: ediyorsunuz.
1: İster istemez bu çocuklarda yalnızlaşmayı
0: Gizli
1: seçiyorlar,
0: kalmayı
1: gizli
0: seçiyor.
1: kalmayı seçiyorlar.
0: Zekalarını gizli kalmakta
1: Asla da onlara
0: kullanıyor.
1: bir şey diyemeyiz yani ve belki de birçok faydaları olması gerekirken yaşadıkları toplumu bundan toplum da mahrum kalıyor.
0: Kesinlikle.
1: Kendilerini gizledikleri için gizlemek zorunda kaldıkları için.
0: Devletin görevi bu.
1: Evet,
0: devlet
1: bu da çok
0: önce
1: iyi politika.
0: Tespit edecek.
1: Doğru.
0: Sonra uygun eğitimler,
1: doğru,
0: uygun ortamlarla o çocuğu yetiştirecek bir meyve ağacı gibi.
1: Evet.
0: Sonra da onun meyvesini toplum yararına kullanabilecek. Mesela burada Enderun mekteplerinin altını çizmemiz
1: lütfen
0: gerekiyor.
1: Lütfen buyurun.
0: Enderun mektepleri 1400'lü yıllardan itibaren ki Fatih Sultan Mehmet Han'la birlikte İstanbul'un fethinde de çok büyük emekleri var. Mesela Enderun mekteplerinin kız ve erkek bölümü var. Ne kadar kıymetli bir şey. Az önce neden bahsettik? Bu çocuklar yalnız kaldığında, espri yaptığında, anlaşılmadığında bile problem yaşayabiliyoruz günlük hayatta. İki grubun birleşebileceği, üstün menfaatlerle toplum yararına çalışabileceği bir sistem kurulmuş. Ne kadar güzel. Mesela Enderun'a bağlı kadın bölümünde Osmanlı'da ilk aşılar bulunuyor. Ve düşünün, Fransız prensleri gelip bizdeki o su çiçeği aşısını olup ülkelerine geri dönüyor. Leyti Montagu'nun hikayelerinde var. Bu çok güzel bir şey.
1: Aslında.
0: Biz bu kıymetten yoksun olduğumuz sürece kim kullanırsa onun faydasına geçiyor. Yani bu sahip olmakla sahip olmamak arasında onu da belirtelim. Çünkü
1: lütfen,
0: üstün yetenekle ilgili ilk yapılan 1900'lerin başında Alfred Binet'in yaptığı zeka testlerinde üstün ırkı arıyorlar. Çok da iyi niyetli başlamıyorlar yani. Alman ırkının üstünlüğünü dünyaya kanıtlamak için başlanan çalışmalar. Oysa ki Osmanlı'da 1400'lü yıllardan itibaren, hatta getirdim, minyatürlerle çocukların dikkat ve algılarını ölçen zeka testlerinin ilk zeminleri var. 1900'lü yıllarda yine kullanılan zeka testleri var. Toplumda özellikle bizim Osmanlı'da subay olarak yetiştirilmek için harbiye gönderilen çocukların çoğu üstün yetenekli. Hepsi bizim bildiğimiz savaşlarda görev alan komutanlar. Hep üstün yetenekli çocukların eğitim aldığı yerlerden mezun bireyler. Onun için ecdadımız bunu çok güzel yapmış.
1: Evet, evet.
0: Sistemi de çok güzel kurmuş. Yani hem dini ilimleri öğrenirken bununla birlikte işte matematik gibi, edebiyat gibi, güncel hayatın içinde siyaset gibi eğitimleri de kullanarak yollarına devam etmişler. Başarı da kaçınılmaz olmuş.
1: Çok doğru.
0: Darısı
1: sonuç
0: bize.
1: Olarak. Şimdi darısı bize dediğiniz gibi günümüz gençliğindeki üstün zekalı çocuklara, günümüz Türkiye'sindeki. Peki son dakikalar içerisinde yine konumuzla ilgili özellikle dinleyicilerimize altını çizmek istediğiniz notlarınız varsa, şunu da lütfen atlamak istemiyorum, söylemek istiyorum dediğiniz üstün yetenekli çocuklarımızla ilgili ben söz size bırakıyorum. Buyurunuz.
0: Şimdi ben annelerin hepsinin kulaklarını çınlatıyorum. Çünkü hepsi bizi dinliyor, sevgiyle dinliyor, kabulle dinliyorlar. Anne çok önemli. Yani bir toplumu var eden, tabii ki babalarımızın üzerimizde hakları çok, ama bir toplumu var eden annedir. Hatta savaşta iki savaş yapan ülkeden bahsedilir. Biri Ruslar, biri Türkler. Yani asla o cepheyi terk etmezler. Onun için anneler çok kıymetli. Lütfen çocuklarını iyi gözlesinler. Lütfen çocuklarının güçlü yönlerini keşfetsinler. Çocuklarına fırsat versinler. Çocuklarıyla birlikte öğrenmeyi kabul etsinler. Biz çok şey biliyor olabiliriz ama bilmediğimiz çok şeyi çocuklarımızdan öğreneceğiz. Birlikte öğrenmeyi kabul edeceğiz. Birlikte hata da yapacağız. Lütfen, hatasız bir durumumuz yok. Birlikte hata yapacağız ama telafi yöntemleri bizim için çok kıymetli. Bu hatamızı nasıl telafi edeceğiz? Daha iyisi için neler yapabiliriz? Kimlerden sosyal destek alabiliriz? Özellikle ağalar çok kıymetli. Bizimle aynı şeyi yaşayan insanlar neler yapmışlar? Bunları keşfederek çocuklarına çok güzel bir planlama yapabilirler. Sonrasında da eminim o ulaşmak istedikleri kitlelerle buluştuklarında yolları daha açık olacak.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Programımıza katıldığınızdan dolayı ve görüşlerinizi, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Konumuzla ilgili sağolunuz, varolunuz.
0: Rica ederim.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Aynadaki İnsan programımızda biz bu hafta üstün yetenekli çocukları konuştuk. Üstün yetenekli çocuklar nasıl keşfedilir? Bu çocuklarımızın karşılaştığı zorluklar neler? Bunlar nasıl yönetilir? Yönetilebilir hem aileler açısından hem eğitmenler açısından, bu çocuklara nasıl yaklaşmak lazım? Nasıl bir yol haritası belirlemek lazım? Bunları konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Halime Nur Sezer Hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki İnsan sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve

Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadithi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İzâ eradallahu en yüzîgâ abden. Allah bir kulu sapıtmak, yoldan çıkartmak, ayağını kaydırmak, meylettirmek, yanlış yola meylettirmek dilerse, murad ederse a'ma aleyhil hiyele, çareleri, tedbirleri ona göstermez, gözlerini çarelere, tedbirlere karşı kör eder, çareyi göremez duruma düşürür. O zaman o meyleder, sapar, şaşırır efendim ve başına gelecek olan gelir. Biliyoruz ki hiç şekimiz şüphemiz yok ki her şey Allah'tandır. Yaşatmak, öldürmek, zengin etmek, fakir etmek, hasta etmek, sıhhatli etmek, efendim sapıtmak, hidayet vermek. Hem nafi hem dar. Yani fayda da verir, zarar da verir. Hem hadi hem mudil. Dilerse hidayet verir, dilerse dalalete sevk eder. Yani nasıl dilerse öyle yapar. Onun dilediğine hiç kimsenin karşı gelmeye, söz söylemeye, efendim onu yaptırmamaya gücü yetmez. Nasıl dilerse hükmünü öyle yapar. Tabi yef'alullahu ma yeşâ'u ve yahkümü ma yurid. Ne dilerse onu yapar. Ne hükmederse kendisi bilir. La yüselu amma yef'alu yap.

Sırtlarından kimse ona sorgu sual açamaz. Fehüm yüselün. Kullar sorgu suale maruz ama ona kimse sorgu sual soramaz. Bunları biliyoruz. İstediğini yapar. Peki niye bazı kulları dalalete sevk etmiş, bazı kulları hidayete sevk etmiş? Burada bu kaderin sırrı nedir? Bu işin esrarı nedir? Ona da hidayet verseydi, hepsi doğru yolda gitselerdi. Şimdi bizim Allah'ı tanımaya imkanımız yoktur. Yani Allah'ın tam manasıyla tanıma imkanımız yoktur. Onun bildirdiği kadar marifetullah'tan, Allah'ı bilmekten birazcık bir şeyler bilir insan ama her şeyini anlayamaz. Bütün esrarını da bilemez işlerin. Allah'ı tanıyamadığı gibi fiillerinin de hepsini tam manasıyla tanıyamaz. Yalnız Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri Rahmandır, Rahim'dir. Erhamür Rahim'indir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Efendim, zalim değildir. Kullarına zulmetmez. Yani adaletin hilafına haksızlık olarak bir şey yapmaz. Bunları biliyoruz. Çok net olarak biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Adalet sahibidir. Yani hatta öyle adalet sahibidir ki Allah adil demiyoruz. El-adl diyoruz. Yani mastarla tavsif etmek çok mübalağa içindir. Adaletin ta kendisidir. Adil, adaletli iş yapar, hafif kalır. Adaletin ta kendisidir. Her işi tam adalet. Adalet olunca, zulüm olmayınca, haksızlık olmayınca her işin sebebi var demek oluyor. O zaman belayı bulan kendisi kaşınmıştır da ondan bulmuştur. Sapıtan, sapıtmayı hak etmiştir. Cehenneme gitmeye müstahak olmuştur da ondan Allah onu sapıtmıştır. İmtihan dünyası. Biliyoruz ki Allah bizi imtihan dünyası olarak buraya gönderdi. Herkes imtihan oluyor. Herkes imtihan olduğuna göre çalışır. İmtihanı başarırsa kazanır. Başaramazsa sapıtır. Tabii sapıtması kendi kendine değil Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın hükmüyle oluyor netice itibariyle. Yani çünkü dur dese her şeyi durdurur. Durdurmayıp da o işin o tarafa kaymasının sebebi adaleti dolayısıyla zalim olmadığından, Erhamur Rahim'in olduğundan, kulunun tevbe etmesini sevdiğinden kabahat gene şeyde oluyor. Kabahat gene o imtihanı başaramayan kimsede oluyor. Bu çok net olarak şeylerden anlaşılıyor. Yani Allah'ın Esma-i Hüsna'sını insan incelediği zaman anlıyor. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Allah kulunun tevbesinden son derecede memnun olur. Bir kul yanlış yolda da doğru yola geldi mi çok sevinir. Sevincini anlatmak için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki çölde susuz kalmış bir insanın susuzluktan kurtulup su kaynağı bulup su içip de oh ölümden kurtulacağı zaman suyu bulduğu zamanki sevinci kadar sevinir. Çoluk çocuğu olmayan bir insanın yıllardır çoluğu çocuğu olmamış, doktorlara gitmiş, olmamış, çare yok, kısır efendim filan denilirken hop bir çocuk vermiş Allah, o evladını nasıl sever? Yani kısırın çocuk sahibi olduğu kadar. Susuzluktan helak olacak insanın suyu bulduğu zamanki kadar efendim şaşırmış, yolunu sapıtmış da çölde kaybolmuş, ormanda kaybolmuş, ölmek durumuna gelmiş bir insanın yol bulup da kurtulduğu zamanki gibi, sevinci gibi. Böyle anlatıyor. İnsanlar bu gibi durumlarda olağanüstü bir sevinçle sevinirler. Bayram atar, yaparlar. Şapkasını atar, efendim sevincinden zıplar. Suyun içine cump diye kendisini atar. Tam susuzluğunu gidermek için artık ya, avucuyla içmek değil de bir dalar bir çıkar filan. Hani çok sevinir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Lellahu efrahu min tevbetil abdi minezzamanil varit. İlâ âhiril hadis. Yani bu kadar çok insanlar bu gibi meselelerden seviniyor. Allah da kulunun tevbesine sevinir. Doğru yolu bulmasına sevinir. Demek ki bir kul sapıtmışsa, belayı bulmuşsa, cezayı bulmuşsa tabii gene yaptıran Allah ama müstahak olmuştur da ondan. Bilmiyorum bu inceliği anlayabiliyor musunuz? Yani Allah istemese hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Her şey durur. Her şey yok olur. Tabii müsaade ettiğinden, imtihan dünyası olduğundan şeytan şeytanlığını yapıyor. Mümin müminliğini yapıyor. Fırsat vermiş. Dilese fırsat vermese, yaptırmasa yaptırmaz mı? Yaptırmaz. Dilese anında durdurur. Dilese değiştirmez mi? Değiştirir. Ama öyle hükmetmiş, öyle dilemiş, efendim serbest bırakmış.
Erhamür Rahim'in olduğunu bildirmiş, Tevvab-ı Rahim olduğunu bildirmiş. Efendim, tevbe edenlerin günahkar da olsa tevbesini kabul edeceğini bildirmiş. Dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmiş. Bakın ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah." Ey günahlara dalmak suretiyle kendisine tehlikeleri celbetmiş olan, kendisinin başını belaya sokmasına sebep olmuş, kendisine zulmetmiş olan günahkar kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Bir kere ümit kesmek haram oluyor. Yani ne kadar kusurlu olsa, hırsız olsa, arsız olsa, katil olsa, yüzsüz olsa, döndüğü zaman kabul edeceğini bir kere bildirmiş. Beni kabul etmez Allah, kapısından almaz içeriye diye ümitsizliğe düşmeyi de yasaklamış. Bu önemli. Ayet bu. Yani Allah'tan beni affetmez diye ümidini kesmesi insanın yasak, haram. Erhamür Rahim'in olduğunu biliyoruz. Sonra buyuruyor ki: "Ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib lekum." Bana dua edin, ben sizin duanızı kabul ederim. Dua edin. Edin, kabul ederim. Buyur. Yani vade diyor. Ben sizin duanızı kabul edeceğim diye teşvik ediyor. Bana dua edin diye. Affedeceğini bildiriyor. Efendim, günahlıyız ya Rabbi, yüzümüz yok canım. Günahlı da olsan ümidini kesme diye de, ümit kesmeyi de yasaklıyor. Manzarayı görüyorsunuz yani, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden önümüze serilen manzaranın güzelliği çıkıyor ortaya. Bütün buna rağmen başka türlü oluyorsa demek ki kul Allah zalim olmadığından, zulmetmediğinden, Erhamur Rahim'in olduğundan, adil olduğundan, adaletli olduğundan, tam adaletli olduğundan, kul hak etmiş de cezasını ondan çekiyor demektir. Bunu böyle söyledikten sonra hadis-i şerife geliyoruz. Bir kulun Allah kaymasını, meylini, devrilmesini isterse yüzüyle saptırmak demek, meylettirmek demek. Yani doğru yoldan giderken sapıyor, meylediyor, yıkılıyor, şaşırıyor, yanlış iş yapıyor, günah yapıyor. Hepsi olabilir yani. Şimdi böyle dilediği zaman onun çareleri görmesini engeller, gözünü kör eder. Görmez duruma gelir. Bir arkadaşımız kaza geçirdi. Dedim ya, sen inşaatta tecrübeli bir insansın, nasıl düştün bu şey boşluğuna, merdiven boşluğuna düşmüş de Allah şifa versin, zarara uğramış. Diyor, hocam diyor, anladım ki diyor, yani Allah bir şeyi hükmetti mi diyor, insanın gözünü kör edermiş, hani göstermezmiş derler, onu anladım diyor. Şimdi ben diyor şeyden çıktım diyor, efendim bir aralıktan çıktım, bu tarafta banyo aralığına gidiyorum derken diyor, yanlışlıkla merdiven boşluğuna gitmişim, cüm karanlıkta şeye düştüm diyor. Hatta inşaata ilk girdiğim zaman da ya buraya ışık yakın, bir görmeyen buraya düşer dedim diyor. Ondan sonra bildiğim halde yani onu diyor, gene düştüm. Demek ki çok yalvaracağız. Bunlardan o çıkıyor muhterem kardeşlerim. Ya ben çaresini bulurum, ben bu işi hallederim, bir tedbir düşünürüm. Düşünürsün ama Nuh aleyhisselam tufan koptuğu zaman şakır şakır yağmur yağıyor, gemisini yapmış. Gemisini yaparken de herkes alay etmiş. Küllema merre aleyhi kavmun mele'un min kavmihi sahiru minhu. Kavminden bir takım insanlar gemi yaparken yanından geçiyorlar, alay ediyorlar Nuh aleyhisselam. Önceden Allah vahyediyor, ya Nuh gemi yap. Burada göl yok, nehir yok, deniz yok. Yani bu karanın ortasında. Şimdi ben burada efendim Urfa'da, Diyarbakır'da, neyse yani burada gemi yapmanın alemi ne? Deniz kenarı yok, deniz yok, bir şey yok. Tabi Allah emretmiş. O Allah'ın sevgili kulu. Allah her şeyi biliyor. Kulum gemi yap baş üstüne. O da gemi yapmaya başlamış. Kavminden bir topluluk oradan geçerken ne yapıyorsun ya Nuh? Gemi yapıyor. Kah kah kah, kih kih kih, alay ediyorlar. Dalga geçiyorlar yani. Tabir, modern tabir, böyle halk arasında alay ediyorlar. Ama başlarına sonra geliyor olay. Önceden Allah ona bildirmiş. Efendim tufan başlıyor, yağmur başlıyor. Oğluna diyor ki: "Ya büneyye erkeb ma'ana." Gel sen de bizim gemimize bin. Bak ben her şeyleri alıyorum gemime. Hayvanları bile alıyorum kurtulsunlar diye. Sen de gel evladım. "Seavi ila cebelin ya'simuni minel ma." Gelmem. Ben bir dağın tepesine çıkarım. O dağın yükseğinde olmam beni selden korur.
La asimel yevme min emrillah. Allah'ın bugün hükmünden kurtuluş yok. Seni ne dağ kurtarır, ne tepe kurtarır, başka hiçbir şey kurtaramaz evladım diyor. Yani Allah'ın hükmü geldi mi ben tedbir alırım, çare düşünürüm, dağa tırmanırım, şu işi yaparım, bu işi yaparım, polise müracaat ederim, paramı kullanırım, aklımı kullanırım, çizmemi ayağıma geçiririm. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Allah dilemediği zaman efendim o zaman hiçbir şey yapamazsın. Çünkü Allah göstermez. Yanlış gösterir, görmez gözü. Bazen mesela Peygamber Efendimiz'e ve ashabına düşmanların sayısını az göstermiş rüyasında, düşmanları da Müslümanları az göstermiş. لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Bir hikmeti var, o hikmet yerini bulsun diye kimse öbür taraftan korkmasın, efendim bu çatışma çarpışma olsun, kaderi Allah'ın yerini bulsun diye. Şimdi bunlar işte işin esrarengiz tarafları. Her şeyi yapan Allah mı? Yaptıran Allah mı? Amenna ve sadaka. Hiç şüphe yok. Allah'ın emri olmadan hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Bir çöp kıpırdamaz. Hakkın emri olmazsa her şey Allah'ın emriyle, hükmüyle, bilgisiyle, efendim dilemesiyle, müsaade etmesiyle oluyor. Yoksa hiçbir şey olmaz. Efendim bir şeyin olmasını diledi mi adama çareleri göstermez. Hiyel, hile kelimesinin çoğulu çare demek yani. Çareleri görmekten gözünü kör eder, göremez duruma getirir. Ne yapacağız? Şimdi bu kanunu anladık. Bu ilahi bir kanun. Demek ki Allah bir şeyi takdir etti mi olacak. Gören göz görmez olur. Olur. O iş mutlaka olur. Ne yapacağız? Daima Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah'a dayanacağız. Allah'a efendim işimizi havale edeceğiz. Allah'a sığınacağız. Allah'tan isteyeceğiz. Başka hiçbir çaresi yok. Bak her gün Kur'an-ı Kerim'den, Fatiha'dan öğrendiğimiz şeyi her gün mihrapta, efendim seccadede okuyoruz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. Başka hiçbir şeye kulluk etmeyiz. Ancak senden yardım dileriz diyoruz. Ancak sadece ve sadece senden diyoruz. Hayatımıza da bunu indireceğiz. Efendim ortağın malını çaldı. Sana bir oyun oynadı. Mahkemeye müracaat ettin. O daha baskın çıktı. Yalancı şahitler getirdi. Senin şahitlerini tehdit etti. Diyeceksin ki ya Rabbi bu beni yendi. Bu hilelerle, bu dünya hayatının düzenbazlıklarıyla, oyunlarıyla beni yendi. Ben sana tevekkül ettim ya Rabbi. Sana dayandım ya Rabbi. Sen benim vekilimsin. Ondan sonra rahatına bak. Allah, aziz-i züntikam olan Allah, o zalimden intikamını gör bak nasıl alacak. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla, fallahi lekad azerekallahu aleyya. Zalimi bir gün mutlaka pişman eder, mutlaka süründürür. Efendim ev yıkanın hanesini viran eder. Can yakanın canını, efendim muhakkak bir gün o zulmünün cezasını insanlara da ibret olsun diye göstertir. Düşmez kalkmaz bir Allah demişler. Kim kalacak? Herkes gidecek. Onun için çare Allah'a dayanmak. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbühü. Kim Allah'a dayanırsa ne olur? Meçhul mü ne olacak? Meçhul değil. Fehüve hasbühü. Allah ona kafidir. Yeter. Görür bak. Onun kafi olduğunu görür. Hasbühü. Allah ona kafidir. Yeter. Onun için Allah'a tevekkül ettin bir insan. Allah'a tevekkül etti mi onun sırtını kimse yere getiremez. Allah yardım eder. Allah öyle umulmadık yerlerde, öyle umulmadık şekilde, öyle bir anda yardım eder ki bak müşrikler geldiler, Müslümanları daraltacaklar, bir fırtına çıkartıyor, göz gözü görmüyor. Feleklerini şaşırttırıyor. Fırtınayı çıkartan Allah. Bir başka savaşta efendim Müslümanlar susuz tarafta kaldılar. Su yok. Abdest alamıyorlar. Efendim yıkanmaları gerekiyor. Su içmeleri lazım. Şakır şakır yağmur yağdırdı. Yağdıran Allah, estiren Allah, kolaylaştıran Allah, zorlaştıran Allah. Bunu bilirse bir insan iyi Müslüman olur. İşte bunu bilmek tam Müslümanlık. Ve Allah'a dayanırsa ve yaptığı her işi Allah sevsin, razı olsun diye yaparsa, yapmayacağını da Allah razı olsun diye, Allah kızmasın diye yapmazsa
Aldığını Allah için veren, verdiğini Allah için veren, sevdiğini Allah için seven, kızdığını Allah için kızan, efendim söyleyeceğini Allah için söyleyen bir insan kamil Müslüman olmuş olur. Kalbi pırıl pırıl, dobra dobra, tertemiz, her işi rahat. Öyle kıvrım kıvrım, eğri büğrü, yalan dolan, yanar döner, efendim iki yüzlü münafık, efendim Allah onun hakkından gelir. Bazen de gelmiyor, görüyoruz, bakıyoruz. Canım sen de Allah'ın sevgili kulu değilsin ki. Senin de bin bir türlü hatan var. Belki sana Allah onu senin hatandan dolayı musallat etti. Bir de o tarafı var. Şimdi ben istedim de efendim işte olmadı filan. Belki de sen bir zamanlar Allah'ın istemediği öyle işler yaptın ki Allah sana ceza olarak bu olayı başına getirdi. Şimdi kaldır ya Rabbi diyorsun ama ceza gelmiş, polis gelmiş cezayı yazıyor. Ya Rabbi efendim cezayı vermeyeyim diyorsun ama zaten sen suçu işlemişsin, polis gelmiş artık cezayı yazıyor, bitti. Ama gene o anda da Allah dilerse yine yardım eder. Yani polis cezayı yazıyor derken aklıma geldi. Ankara'da gittim, pazarın kenarında iki kamyonun arasında bir boşluk yer buldum. Park ettim oraya, gittim içeriye. Eve misafir gelecek, 3-5 kilo elma aldım, 3-5 kilo portakal aldım, misafire ikram edeceğim. Arabanın başına geldim, polis ceza yazıyor. Dedim 2-3 dakika oldu işte, trafiği engellemiyorum, önümde kamyon var, arkamda kamyon var, kimseye bir zararım yok, uzun boylu da kalmış değilim. İşte iki file şey aldım içerideki dükkanlardan, geldim, yok yazacağım bilmem ne filan dedi. O da bana çok dokundu. Yani zaten mahdut maaşlı oluyor, memur oluyor efendim insan, bin bir türlü sıkıntısı oluyor, bir de haksız böyle. Peki bu kamyonlara niye ceza yazmıyorsun? O kamyonlar efendim o dükkanlarla alakalı. İyi ama yani sokak herkesin, benim de sokağım yani. Dedim ki ya Rabbi ben bu işe razı değilim. Dedim haksız bu filan. Neyse ceza makbuzunu şimdi mi ödeyeceksin dedi. Yok yanında param dedim. Bilmem işte falanca daireye götür öde dedi. Cebime koydum makbuzu. Unuttum. Ödemeyi unuttum. 3 gün mü geçti, 5 gün mü geçti, 7 gün mü? Yani ödeyeceğim aslında, korkuyorum. Çünkü ödemezse insan cezası katlanıyor. Biliyorum onu da. Ama Allah unutturdu. Bak işte gözünü kör edermiş. Efendim aklımdan hileleri geçiptir mesela. Şimdi ben cezayı ödemeyi unuttum. Neden sonra yine aynı yere alışverişe gittim. Aynı polisle karşılaştım. Polisi görünce ceza aklıma geldi. Eyvah! Ben o akşama kadar bunu ödemem lazımdı. Ödemedim. Kağıdı çıkarttım. Dedim ben bunu geçen gün ceza yazmıştınız. Efendim ödeyemedim dedim. Şimdi ne olacak dedim yani. Şey soruyorum gene. Çare soruyorum yani. O gün de ödeyemedim. Yüzüme bir hışımla baktı. Sen bunu ödemedin mi? Ödeyemedim. Ne yapayım? Dedi bunların dedi, dün akşam hükmü geçti dedi. Cap cüp yıptı şeyi attı. Demek ki Allah yani ben haksızlığa uğradığım için yazılmış cezayı bile demek ki dilerse ödettirmiyor. Unutturuyor bana. Ödeme kulum. Ben onu hallettiririm. Akşam polis amirlerine şeylerine bir umumi af çıkarttırıyor. Nasıl oldu da onu da bilmiyorum yani. Yani muhterem kardeşlerim sen Allah'a dayan, Allah'a tevekkül et, Allah işini rast getir. Allah'la Allah'ın sevmediği bir duruma düşersen, inatlaşırsan, zıtlaşırsan, günahlara dalarsan o zaman tabii cezanı, belanı bulursun. Gelenler ondan gelir. O zaman tabii onu da o ceza yürüyünceye kadar da o zaman gık dememen lazım gelir. Bunlar manevi kanunlar. Bunların böyle matematik kitabında, fizik kitabında, kimya kitabında bu kanunu bulamazsın. Bunu müminler bilir. Bilen bilir. Bilen Allah'a dayanır. Allah'a dayananı Allah korur. Peygamber Efendimiz o azıcık bir mümin grubuyken efendim düşmanlar hücum ettiği zaman böyle elini kaldırıp ya Rabbi diye dua ederken arkasından örtüsü düştü yani. O kadar böyle candan böyle dua etti ya Rabbi diye. Allah bak duaları kabul ediyor. Birinci muradı Hüdavendigâr, Kosova Harbi'ne askeri almış gitmiş Yunanistan üzerinden efendim ta Balkanlarda Kosova'ya gelmiş. Çıkmış karşısına bu Sırp ordusundan bilmem nereden toplama kocaman bir ordu. Eyvah! Ne yapacak şimdi? Kendisinin adedi az, karşı tarafın adedi kaç misli fazla. Yani ne yapacak şimdi? Demiş ki ya Rabbi şu ordu burada yenilirse bir daha bu diyarlarda la ilahe illallah diyen insan kalmaz. Sana ibadet edilmez, puta ibadet edilir.
Ordumu galip eyle ya Rabbi. Sayısının az olmasına rağmen ben razıyım. Ben bu can derdinde değilim. Benim canım feda olsun. Yeter ki sen orduyu galip eyle.

dua etmiş. Kosova Harbi'ni kazanıyor, tahtına oturmuş, efendim esirler falan konuşulurken, müzakere edilirken bir esir padişahla konuşacağım diye geliyor. Konuşuyorum derken yerinden fırlıyor, aniden gizli yerinden hançerini çıkartıp yer alıyor. Şehit olmasına sebep oluyor. Ama ne oluyor? Dua yerini buluyor. Bu ordu galip olsun da benim canım feda olsun dedi ya, öyle yapıyor. Belki öyle demeseydi, deseydi ki ya Rabbi senin gayb hazinelerin sonsuz, kudretin sonsuz. Hem ordum galip olsun hem de ben yaşayayım deseydi belki o da olurdu. Ama o canını feda etmiş, o da ona şehitliği vermiş. Şehitlik fena bir şey değil. Yani hesapsız cennete giriyor. Musa aleyhisselam demiş ki, şeyle Hızır aleyhisselamla buluşuyorlar. Diyor ki bana soru sormayacaksın bak. Madem benimle bu ilmi ledünnü öğrenmek istiyorsun, tamam yanımda bulun. Hel ettebi'uke ala en tuallimeni mimma ullimte rüşta. Allah sana öğrettiği o manevi ilimleri, ilmi ledünnü ben bilmiyorum. Ben sana tabi olsam, yanında geçsem, sana talebelik etsem, sen bana öğretir misin? Tamam, gel. Öğreteyim. Çünkü Allah'ın emri öyle. Öğreteyim ama bana soru sorma. Hesap sorma yaptığım işten. Bunu niye yaptın filan diye itiraz etme diyor. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselama böyle diyor. Şimdi gemiye biniyorlar. Gemiyi deliyor. Hızır aleyhisselam. Gır gır gır gır çat çat çat baltayla neyse yani. Gemiyi su alacak hale getiriyor. Zedeliyor gemiyi. Musa aleyhisselam dayanamıyor. Ya bu gemiye bindik biz. Ne diye deliyorsun bunu mübarek diyor. İtiraz ediyor. O zaman yüzüne bakıyor. Hani sen hiç itiraz etmeyecektin bana. Hiç gık demeyecektin. Tabi olacaktın. Edebinle duracaktın. İtiraz ettin bak. Peki diyor yani unuttum kusura bakma diyor. İkinci bir iş yapıyor. Bir yere gidiyorlar. Kimse bunları misafir etmiyor. Kimse yüzüne bakmıyor. Ne ibretler var insan Kur'an'ı okursa. Hızır aleyhisselamla ulul azm peygamberlerden Musa aleyhisselam bir köye geliyor, bir kasabaya geliyor da bunların kıymetini kasaba ahalisi anlamıyor da hiç kimse bir evine davet edip yemek vermiyor. Aç kalıyorlar. Şu insanlara bak. Gelen misafirlerin kadrinin kıymetini bilemiyorlar. Bu da Allah'ın bir hikmeti tabii. Gene Allah'ın takdiri yani. Sonra orada bir eğri duvar varmış. Gel şunu düzeltelim, tamir edelim. Efendim düzeltiyorlar, duvarı tamir ediyorlar. Musa aleyhisselam tabii karnı aç. Yemek yememişler. Kimse misafir etmemiş. Bedavadan bir ikramda bulunmamışlar. Diyor ki yani isteseydin bu duvarı düzelttik diye bunun karşılığında bir ücret isterdin. Duvarı düzelttik ya bir iş yaptık. Alnımızın teriyle açlığımız giderdi. E hani sen itiraz etmeyecektin, laf karıştırmayacaktın. Yani yine hata etmiş oluyor. Söz söze açıyor. Evliyaullah'tan birisi hacca gidiyormuş muhterem kardeşlerim. Bir şeye mescide gelmiş, oturmuş ibadet ediyor. Mola veriyor tabii. Kasaba kasaba gidiliyor öyle hacca. 7 gün o şeyde oturmuş da, 7 gün o mescide oturmuş da kimse misafir etmemiş. Nereden geldin dememiş. Necisin mübarek dememiş. 7 gün oturmuş. O da tabii yemek yemeyince 100 numara ihtiyacı filan da olmuyor. Ne tahammüllü adamlar yani. Dervişlik öyle 3-4 gün açlığa dayanamazsa insan derviş olamaz demiş bazı kitaplarda. 7 gün gık demiyor. Bir şey istemiyor. Biliyor ki Allah'ın imtihanı hak yolda. Allah'ın misafiri bu. Hacca giden insan hac yolunda Allah'ın misafiri. Allah'a dayanmış kuldan ister mi? Evliyaullah istemiyor. Şeyde oturuyor, imtihan 7 gün sürüyor. 7 gün sabah kahvaltı yok, öğle yemek yok, akşam yok. Efendim bir gün geçiyor, 2 gün geçiyor. 1 hafta yemek yemiyor. Hint fakirlerini överler. Efendim şu kadar aç kalıyormuş bilmem ne filan diye. Onlar ayağının tozu olamaz şeylerin, mübarek evliyaullah'ın. 7 günden sonra Allah aklına getirtiyor bir tanesinin. Ya mübarek sen 7 gündür buradasın, kalkmıyorsun, boyuna ibadet ediyorsun, karnın aç değil mi filan. Bir yemek getiriyorlar da yiyor o zaman. Dönelim şeye, Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın şeyine ikinci itiraz da yaptı. İkinci itirazdan sonra gene bak itiraz ettin deyince Hızır aleyhisselam diyor ki eğer bundan sonra bir daha itiraz edersem bitsin bu iş. Talebelik bitsin diyor. Tabii gene bir itiraz ediyor. Yapılan şeye razı olamıyor. Niye böyle yapıyorsun deyince üçüncüde Hızır aleyhisselamla şeylik beraberlik bitiyor. Kalkıyorlar. Yani devam etmiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer şey yapmasaydı, şart koşmasaydı, bundan sonra bir daha dersem aramızdaki ahbaplık bitsin diye şart koşmasaydı,

nice arkadaşlık ederdi, nice ibretler görürdü diyor Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde. Demek ki dönelim şeye, birinci muradı Hüdavendigar Hazretlerine Allah rahmet eylesin, şefaatine erdirsin, şehit tabii. Yani ordum galip olsun da canım feda olsun. Yani benim maksadım canımı kurtarmak için değil, ordum yenilirse ben de ölürüm diye değil, canım feda olsun. Yeter ki ordum, İslam ordusu galebe çalsın diye şart koşmuş. Öyle şart koşmasaydı belki Allah yani yaşardı da, belki daha başka hizmetler de yapardı. Sevdiğimiz büyük bir zat. Zaten şehit olması gösteriyor. İnsanlar bazen öyle yapıyorlar. Geçende de bir arkadaş böyle bir şart koşmuş. Dükkanına gittik. Nasılsın dedik. Telefon edeceğiz. O da efendim nasılsın deyince tabii sıkıntılarını, dertlerini biraz kardeşi olduğumuz için konuştuk, açtı filan. Ya Rabbi demiş, yani sen bana ver nimet, zenginlik, nimet, ikram bana ver. Ben de senin yolunda, Allah yolunda ya Rabbi, senin yolunda fi sebilillah ben de hayrımı, hasenatımı yapacağım. Yapmazsam al elimden demiş. Ya sen kime karşı cömertlik yapıyorsun yani? Sen kulsun, o Rabbül Alemin. Sen fakirsin, o zenginler zengini. Ver ya Rabbi de hayır yaptırmayı nasip et de yapmazsam da alma de. Yani yapmazsam al deyince tabii şimdi dedim sen kendin istemişsin. Bak sıkıntılar şeyler tabii yapamayınca buradan da sıkıntı patlamış. Yani bunların hepsi birer insana ibret ve ders. Ama şunları anlıyoruz bu hadisi şerifleri okuttukça. Yani bize mekteplerde öğretilen ve etrafımızda gördüğümüz hayat başka, manevi hayat başka. Bu manevi hayatın başka bir alem burası. Başka esrarı var. İnsan Allah'a tevekkül etti mi Allah yardım ediyor. Ben yaparım ederim sandığı zaman da ayağa takılıyor. Efendim başı beladan kurtulmuyor, sıkıntılardan kurtulmuyor. Allah'tan gayrından isteyince eline bir şey geçmiyor. Allah'tan isteyince muradına eriyor. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra'da Sağduyulu Akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te Akra'da.

Allah'ım, yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alay. Vansurni ve la tansur alay. Vemkur li ve la temkur alay. Vahdini ve yessiril huda li. Vansurni ala men baga alay. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: ربي buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kabirina ve zekerina ve unthana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffeytehu minna fe tevaffahu alel islam.
1: Allahümme, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme gfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme gfir li ciddi ve hazli ve hatai ve amdi ve kullu zalika indi. Allahümme gfir li ma qaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها Ya Erhamer Rahimin.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan

0: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
1: Allahümme ehdini ve seddidni.
0: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
1: Allahümme ehdini fî men hedeyt ve âfini fî men âfeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve bârik lî fî mâ a'tayt ve qini şerre mâ kadayt فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
0: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
1: Allahümme rabbes semavati seb'i ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabbe kulli şey. Munzil ettevrati vel incili vel kur'anil azim. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi. Evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
1: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
0: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
4: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder...

0: iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yapay zeka öğrencilerin öğrenme deneyimini sekteye uğratıyor. Yapay zeka üzerine yapılan çalışmalar kapsamında yayımlanan güncel bir rapor, eğitimde bu araçların kullanımına ilişkin dikkat çeken ve endişe veren bulgular ortaya koydu. Raporda yapay zekanın öğrencilerin öğrenme deneyimini ve sosyal ilişkileri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Raporda öğretim görevlileriyle öğrenciler arasındaki eğitim odaklı temasın azaldığı, öğrencilerin hocalarıyla görüşmek yerine giderek daha fazla yapay zeka araçlarına başvurduğu belirtildi. Bir araya gelerek ders çalışma alışkanlığında azaldığı ifade edilen raporda, öğrencilerin giderek daha fazla izole olduğu ve sosyal bağlarının zayıfladığı kaydedildi. Öğrencilerin karşılaştıkları en küçük zorlukta dahi ilk olarak yapay zeka araçlarına başvurmaya başladığına dikkat çekildi. Yapay zeka kullanımının öğrencilerin performansını değerlendirmeyi de zorlaştırdığı belirtilen raporda, eğitimde bu araçların daha doğru ve verimli şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Kütletme tedavi etmez. İstanbul'da boyun bölgesine kütletme işlemi yaptırdıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden bir kişinin ölümü, kontrolsüz boyun ve sırt manipülasyonlarının risklerini yeniden gündeme getirdi. Fizik tedavi uzmanı Dr. Asiye Gülsüm Kakı, boyun kütletmenin herkes tarafından uygulanabilecek masum bir işlem olmadığını belirterek, özellikle boynun ani ve sert şekilde çevrilmesinin kas, eklem ve bağ dokularında yaralanmaya yol açabilir diyeceğini söyledi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Necdet Sağlam ise boyun ağrısının nedenleri ve tedavi sürecine ilişkin akraya açıklamalarda bulundu.
2: Boyun ağrısı aslında orta ve ileri yaşlarda daha çok gördüğümüz, çok büyük bir kısmı kas ve fibromiyalji dediğimiz sert dokulardan boyun etrafındaki ve omuz bölgesindeki kaslardan kaynaklanan bir ağrı sebebi. Daha çok ofis çalışanlarında bu dönemlerde çok görüyoruz, uzun süre ve hareketsiz duran kötü pozisyonlarda çalışan insanlarda veya akşam yatağında yastığı uygun olmayan hastalarda bile görebileceğimiz ağrılar daha çok kas ağrıları, ama onun dışında boyun bölgesindeki birçok sebepten kaynaklanacak ağrı sebepleri de var. Masa başı çalışanlarda veya bilgisayar kullananlarda uzun süreli kötü pozisyonlarda durmak kaslarda uzun süreli enerji tüketimine sebep olup ağrı yapıcı metabolit dediğimiz bazı ürünlerin kaslarda birikmesine sebep oluyor. Boyun tutulmaları diye tarif edilen veya kulunç diye tarif edilen arkasındaki fibromiyaljik ağrıların en büyük sebebi.
1: Sağlam yaşam tarzı değişiklikleriyle boyun ağrılarının azaltabileceğini belirterek şunları söyledi.
2: Ağrıları azaltmak için öncelikli olarak yaşam tarzımızı gözden geçirmek gerekiyor. Masa başı çalışanlarda, evde, işte çalışanlarda boyun hareketlerinde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Boyundaki kas ve diğer dokulara yük binmeyecek şekilde, daha az binecek şekilde ve aralıklı olarak hareket ettirecek bir yaşam tarzını benimsemeyi öneriyoruz. Bu farkında olmadan çalışanlar bunu yapamayabiliyor. Bu da kronik ağrıları ve kısır döngüleri getirebiliyor. O yüzden yaşam tarzını yeniden gözden geçirmek şeklinde bir rehabilitasyon programı bireysel olarak uygulamayı tavsiye ediyoruz.
1: Profesör Doktor Necdet Sağlam, günlük yaşamda kimi zaman alışkanlık haline getirilen boyun kütletmenin bir tedavi yöntemi olmadığını, hatta kalıcı sakatlık ve ölümle sonuçlanabileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu.
2: Boyun kütletme sadece ağrı tedavisi amacıyla yapılmayabiliyor. İnsanlar bunu bir alışkanlık haline getirebiliyorlar. Tedavi amacıyla boyun kütletme veya boyun çektirme yöntemleri de uygulayanlar, uygulatanlar da var. Hastalardan da talep gelebiliyor veya bunu işi meslek haline getirmiş, kazanç haline getirmiş insanlar da var maalesef. Burada tabii ağrının gerçek sebebini ortaya koymadan bu tür müdahaleler kesinlikle yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Burada kişinin kendisinin yapacağı kütletmeler kısmen masum sayılabilir. Çünkü orada bir kontrollü hareket vardır. Kendisi eğer zorla eliyle şiddetli bir kütletme yapmazsa çok ciddi bir hata payı veya risk yoktur. Ancak başkalarının özellikle insanlara çok rahat bırakın kendinizi, gevşeyin, kaslarınızı rahat bırakın dediği zaman bu kas kontrolünü de ortadan kaldırdığı zaman ve ani bir hareketle yapılan boyun kütletmeleri en basitinden eklemlerde çıkıklara, kırıklara ve bu kırıklarda da kafa tabanına yakın kırıklar özellikle solunum merkezinin etkilenmesi sonucu ani solunum durması ve ölümlere sebep olabilir. O yüzden hiçbir yaş grubunda boyun kütletmesini tavsiye etmiyoruz. Basit kütletmeler, parmak çıtlatması gibi olan kütletmeler masum görülebilir ama onun dışında zorla yapılan, zorlayarak yapılan travmatik hareketler kesinlikle ölüm riski yüksek olan durumlardır.
1: Fizyoterapistlerse sosyal medyada şifa veya ağrı giderici olarak paylaşılan kütletme hareketlerine karşı uyarıda bulunarak bu sırada duyulan seslerin tedavinin gerçekleştiği anlamına gelmediğini işaret ederek bu sesin eklem içindeki basınç değişikliğinden ya da tendon ve bağların hareketinden kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Yine uzmanlar boyun, bel ve sırt ağrılarının farklı nedenleri olabileceğini belirterek bir kişide rahatlama sağlayan hareketin başka bir kişide ağrıyı artırabileceğini belirtiyor. Ağrının nedeni bilinmeden uygulanan güçlü hareketlerin sinir, damar ve omurilik hasarı gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 16.15'te yapay zeka ve dijital çağda insan kalabilmek konusuyla sağduyulu akıllı söyleşimiz, 17'de dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al programı, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Sağduyulu akıl başlığıyla çeşitli programlarla, belgeseller ve söyleşilerle huzurlarınızı dolduruyoruz. Bu konuda yine kıymetli hocalarımızla hasbihal ediyoruz. Bugün de bu bahisle gerçekleştireceğimiz söyleşimizde İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Dağ hocamız beraber bizlerle misafirimiz oldular. Bursa'dan programımıza katılarak. Değerli hocam, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza ve Akra'ya.
2: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim. Bütün Akra dinleyicilerine hürmetlerimi iletiyorum.
1: Bizler de teşekkür ediyoruz katılımınız için. Değerli hocam, tabii içinde bulunduğumuz bu dönem dijitalleşmenin bir hayli arttığı, yaygınlaştığı, elbette hayatımızı kolaylaştırdığı yanlar bir tarafa, onun getirdiği kolaylıklarla beraber birçok şeyi artık oradan sürdürdüğümüz, özellikle yapay zeka uygulamalarıyla birçok veriye anında ve hızlı bir şekilde oradan erişmeye başladığımız, ki doğruluğunu, eğriliğini kontrol etmeden çoğu zaman bir kolaycılık da söz konusu. Buradan hareketle bunun getirdiği kolaylıklar bir yana, insanın buradaki duruşunu da konuşacağız, ki sizin de bu manada özellikle dijitalleşme ve yapay zeka üzerine pek çok çalışmanız, verdiğiniz konferanslar, hazırladığınız eserler, kitaplarda bulunuyor. Evvela konuya girizgah mahiyetinde akıl ve zeka kavramlarıyla isterseniz başlayalım, ki dijital cihazlar içinde hani akıllı telefon, işte akıllı şu bu gibi nitelendirmeler yapılıyor. Yani insana özgü olan bu kavram teknolojik cihazlar içinde kullanılıyor. Bazı hocalarımız akıllı değil, zeki cihaz belki denilebilir, ki İngilizce kelime karşılığı smart da bu daha uygun şeklinde yaklaşımlar da getiriyorlar. Buradan hareketli akıl ve zeka farklılığını hem insan hem de teknoloji bağlamında nasıl değerlendiririz hocam?
2: Evet, yani Arapça'da olduğu gibi, ki bunlar bizim Türkçemize de geçmiş ifadeler, akıl ve zeka kavramları birbirlerinden farklı kavramlar. Yani birbirleri yerine tamamıyla karşılık olarak kullanılamayacak kavramlar bunlar. İngilizce'de de öyle. İşte intelligence diye ifade edilen zeka ile reason ve diğer smart diye geçen ifadeler birbirinden farklı. Yani daha çok intelligence ve smart ifadesi bu tür zeki araçlar için kullanılabilecek bir ifade. Ama akıl ifadesi, reason ifadesi ya da rasyon ifadesi, reason ifadesi zeka için, bu tür araçlar için çok kullanılacak bir şey değil. Çünkü akıl ile zeka arasında mahiyet farkı var. Biraz da farkı şöyle ifade edeyim. Akıl, idrak, şuurla ilişkili olan bir şey daha çok. Zeka ise bir sorunu çözebilmeyle alakalı, yani karşılaşılan bir sorunu çözebilmeyle ilgili bir yeti, bir yetenek. Zeka biraz aklın bu kontrolsüz gücüyle ilişkili olan bir kısmı. Yani bir nevi, ben öyle tanımlıyorum, hı hı, adam olmamış hali. Zeka, aklın adam olmamış hali. Zaten aklı öyle tanımlıyorum. Zeka

0: dünyanın adam olmuş hali diye nitelendiriyorum. Çünkü zekanın idrak, şuur ya da bilinçle doğrudan ilişkili olması çok gerekmiyor. Ama akıl dediğimiz şey idrak, bilinç ve şuurla alakalı bir şey. Yani zaten Arapçada bağlamak anlamında da kullanılan bir ifade. Yani bir kontrolü olan, bir sınırı olan, insanın idrakıyla, bilinciyle, şuuruyla, vicdanıyla hatta doğrudan bağlantısı olan bir şey. Zeki olması, insanın zeki olması ise karşılaştığı bir sorunu çözebilmek ya da herhangi bir sıkıntıyı atlatabilme yetisiyle alakalı ki yani şöyle örnek verebiliriz. Herhangi bir ilişkide ya da herhangi bir durumda kötüye yönelik bir çözüm de üretebilir. Ama biz bu kötüye ilişkin üretmiş olduğu çözümü sağlayan kişiye akıllı demiyoruz. Yani zeki diyoruz. Yani hangi anlamda? Kurnaz anlamında bir ifade kullanıyoruz. O yüzden bu araçlar şu an için yapay zeka araçları bilinç, idrak, şuur hatta vicdan gibi unsurlara sahip olmadığı için üretmiş olduğu şeyler hesaplanabilir, ölçülenebilir şeyler. Dolayısıyla niceliksel şeyler. Bu bahsettiğim biraz önceki üst keyfiyeti içermiyor. Yani idrak, şuur ya da bilinç ya da vicdan edinmiş durumda değil. Daha çok kemiyetle hareket eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapıya da zeki demek daha isabetli. Ben de diğer hocalar gibi ona akıllı demek yerine zeki ifadesini kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar smart device'lar ya da intelligent device'lar diye nitelendirilebilir. Ama akıllı varlıklar diye bir şey söz konusu değil. Henüz bu akıllı varlıklarla karşı karşıya değiliz.
1: Buradan hareketli hocam, tabii aklın ürünü olarak düşünmeden, tefekkürden söz edebiliriz. Pekala, bu içinde yaşadığımız dijital çağın düşünme biçimlerimize etkilerini nasıl gözlemliyorsunuz?
0: Evet, genelde bir olumsuzluk havası var. Yani dijital ya da yapay zekalı ortamların ya da araçların insan bilincini ya da düşüncesini, dilini, kullandığı dilini zayıflattığını, insanı köleleştireceğini, insanı daha edilgen bir hale sokacağı konusunda karamsar tablolar var. Ben bu karamsar tabloların oluşturan kişilerin yanında ya da onlarla aynı çizgide değilim biraz. Bu var olan sürecin insanı daha sofistik kılacağını düşünen biriyim. Yani çünkü bu araçlar ya özellikle yapay zeka ya da dijital araçlar daha çok bilgilenme sürecini artırmaya yönelik bir kaynağı söz konusu. Evet, yani enformasyon denilen bir şey söz konusu. Yani ortada malumat yığını var, veri yığını var. Fakat burada bilgi söz konusu değildir. Bilgiye rastlanılmaz şeklindeki bir ifade de doğru değildir. Nitekim işte televizyon dahi insanın düşünme biçimini çok farklılaştırdı. Daha evrensel bir düşünme biçimine doğru çekti. Ki bu televizyon gibi sadece insanı edilgen bırakan bir varlık değil. Yani doğrudan karşı karşıya diyalojik süreçlere de girebileceği bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu dijital etkileşim ortamları veya yapay zekalı araçlardan bahsediyorum. Ben aksine insanın dil ve bilincinin gelişmesine daha katkıda bulunacağını düşünüyorum. Yani bunun en bariz örneğini şöyle verebilirim somut biçimde. Yani 5-6 yaşlı çocuklar artık bu dijital ya da yapay zekalı araçlarla haşır neşirler, muhataplar ve onların teolojik tartışma biçimlerini de etkiliyorlar. Ve biz yani bir bakkala gittiğimizde o yaşlarda bir şeyi nasıl ifade edeceğimiz konusunda biraz kem küme ederken bu çocuklar çok rahat biçimde karşısındakiyle diyalektik bir biçimde tartışabiliyorlardı. Bir mevzuyu uzunluklu da ele bile alabiliyorlar. Biraz bu kullanmış oldukları dijital ortamların ve yapay zekalı vasıtaların etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani insan zihni ya da zekası daha soft, daha rafine haline geliyor. Nitekim bu rafineleşmeyi sağlayamayan insan, bu akıllı makineler çağı denilen süreçte biraz daha muteber olmayacak. Daha muteber olabilmesi için insanların birbirleri arasında biraz bu akıllı çağ makinelerin gerektirdiği öğrenmeye açık bilgilenme sürecini daha da yüksek düzeyde taşımaları gerekiyor. Yani işte denildiği gibi benim yerime düşünen bir yapay zeka olacak. Artık ben düşünmeyi dahi unutacağım şeklinde bir kurgu ya da bir gelecek uyumlu, karamsar bir tablo çok sürecin içinde mantıklı ve doğru gelmiyor bana, öyle ifade edeyim.
1: Tabii teknolojinin gelişimi ve bunun bize getirdiği kolaylıklar anlamında düşünecek olursak, belirttiğiniz gibi neticede bunlar yine bir insan tarafından üretilen, geliştirilen uygulamalar ve bize getirdiği, sağladığı faydalar var. Yani burada tahakküm altında gibi düşünmemek lazım. Yani amaç ve araç farklılığını gözetirsek zaten böyle bir karamsarlığın da anlamsız olduğunu daha net belki çizebiliriz. Yani bunları bir araç olarak görebilirsek bizi kolaylaştıran ya da bizim onu yönlendirerek elde edeceğimiz çıktılarla hayatımızı devam ettirebilirsek, belirttiğiniz gibi bir karamsarlığa zaten ihtiyaç kalmıyor, öyle anlıyoruz.
0: Tabii sizin dediğiniz gibi eğer bunu bir amaç olarak bu süreci kullandığımız dijital ortamları ya da yapay zekalı araçları bir amaç olarak gördüğümüz zaman zaten orada iş kopar ve kişi kendisini teslim eder ve mağlup olur. Ama bunlar araç olarak algılanırsa bir nevi bunlar bizim amelelerimiz şeklinde bakarsak bu bizi daha doğru anlamaya ve o korkulan insan iradesinin teslim edileceği ve ondan sonra insanın iradesiz bir varlık haline geleceği teorileri ortadan kalkar. Ama şöyle bir şey var. İradesini teslim etmeye yönelik zaten kendinde bir düşünce edinmiş olan kişiye yapılacak bir şey de yok. Yani o kendisini zaten iradesini teslim edecek bir kanal buluyor. O yüzden ama kolektif anlamda insanlık buraya iradesini teslim edecek teorileri çok geçerli, gerçekçi durmuyor. Çünkü Allah'ın insanın yaratmış olduğu biçimde insanda böyle bir şeyi yok. Yapı söz konusu değil. Eğer bu yapımız olsaydı biz hala cennette olacaktık zaten. Bunu da böyle ifade edeyim ben.
1: O halde hocam belki perspektif ya da kadrajı başka bir yere çevirmek lazım. Diğer taraftan baktığımızda işte bu yapay zeka sohbet robotları, işte buradan yapılan yazışmalar, konuşmalar, araç amaç farklılığı bir yana, özellikle belki daha genç kullanıcılar açısından bir süre sonra karşı tarafta gerçek bir kişi varmış izlenimi oluşturmakta ve bu sohbet ilişkisi verdiği samimi dilin de getirisi olarak başka bir etkileşime doğru sürüklenmekte. Bunu sosyal medya tarafıyla da ve yapay zeka tarafıyla da değerlendirdiğimizde karşımıza işte o çok konuşulan algoritma kavramı çıkıyor ve algoritmaların yönlendirdiği insanlar, kitleler boyutu karşımıza çıkıyor. Buradan baktığımızda insan vs algoritma dersek nasıl bir duruş ortaya çıkıyor efendim?
0: Evet, tabii bu veri üzerine çalışıyor ve verileri çoğaltmak çok önemli onlar için ve yapay zekalı araçların en büyük tüketim aracı insanın kendisi. Yani Buranın metası, bir nevi petrolü, yakıtı, insan. Sürekli insan üzerinden veriler elde ediliyor. Bu veriler belli bir algoritmik bir örüntü, bir ağ oluşturuyor. Bu örüntü ve ağ üzerinden bir tahakküm meydana gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Yani başta insanın mahremiyeti, özgürlüğü, sorumluluk alanları, bunlara dair tehdit ve riskleri de söz konusu. Ama algoritmik sistemler şu mantıkla da çalışıyor. Yani kişinin daha önce ilgi, tercih, alaka ve beğenilerini de dışarıda tutmuyor. Daha çok algoritmik yapılar kişinin bu ilgi, beğenileri veya tercihlerini ona teklif ediyor yoğunluklu olarak. Yani basit bir biçimde ifade edeyim. Mesela keşfetler var. Yani keşfetlerin mantığında eğer siz futbolla ilgili ya da sporun başka dalıyla ilgili ya da siyasetle ilgili ya da magazinsel şeylerle ilgili olan videolara bakmayı tercih ettiğinizde ya da ona niyetlendiğinizde algoritmik düzenler diyor ki bu kişinin tercihi ve ilgisi, alakası, beğenisi bu. Ben bu beğenisini çoğullaştırıyorum. Yani onun beğenisini çoğul bir biçimde tercih edebileceği çoğul videolar karşısına çıkarıyorum şeklinde kişinin tercih beğenilerini daha da derinleştiriyor. Yoksa kişi mevcut olan şahsiyetinden ilgi, beğeni veya tercihlerinden alıkoyup başka ilgi, beğeni, tercihler dünyasına itmiyor. Daha çok onun ilgi duyduğu, beğendiği ya da tercih ettiği dünyasını derinleştiriyor. Bu yüzden burada aslında insanın tahakküm altında tutulmasından daha çok insanın kendisini bir tahakküm biçimine uygun görmesi problemli. Yani diyelim ki saatlerce bu kısa videolarda yani Reels veya Short'larla vaktini geçiren bir kişiye algoritmanın yaptığı bir kötülükten çok kişinin bu kötülüğün içerisinde kendisini gönüllü olarak dahil etmesiyle ilgili bir durumla karşı karşıyayız. Bundan dolayı aslında biz algoritmik tahakkümün içerisine kendimiz girmeyi tercih ediyoruz. Sadece bu algoritmik sistemler tüketim odaklı ve kapitalizm odaklı olduğu için burada bizim ona sunmuş olduğumuz fırsat ortamından istifade ediyor. O yüzden sadece burada kötülük düzenini bu algoritmik düzenine yüklemek yerine aslında bizim tercihlerimiz açısından makul olmayan şeyler yapmamızı da sorgulamamız gerekiyor. Yani netice itibariyle burada sorumluluk dediğimiz şeyin hala insanda olduğunu unutmamamız lazım. Sorumluluk hala onda. Algoritmik düzeninin daha çok insanın üzerinde ki sorumluluğu alıp onu insanı bir tahakküm alanına sokması gibi bir durum söz konusu değil. Daha çok olan şu, insanın sorumluluğunu ihmal edip burada algoritmik düzene kendisini tabi kılarak gönüllü olarak bu tahakküm biçimine ya da hegemonya biçimine kendisini teslim etmesiyle ilgili durum yaşanıyor aslında.
1: Dolayısıyla buradaki tercihler de bu sistemi besleyen şeylerse, yani insanın verdiği kararlar itibarıyla bu sistem besleniyor ve karşımıza bir takım doneler çıkarıyorsa, o halde bizim burada tercihlerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini vurguluyorsunuz ki asıl galiba işin düğümlendiği nokta tabiri caizse burası, karar verecek olan, iradesini ortaya koyacak olan yine insan ve onun mümkün mertebe ortaya çıkarması gerektiği sağduyulu aklı. Ki zaten bizim de burada öne çıkarmak istediğimiz nokta elbette bu dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklar ya da elde ettiğimiz bulgularla beraber insan kalabilmeyi, etik değerleri, sorumluluğu merkezde tutmak, dengeli ve bilinçli hareket etmeye çalışmak.
2: Sağduyulu akıl, yapay zekayı körü körüne kabullenmeden insanı, etik değerleri ve sorumluluğu merkeze alarak dengeli ve bilinçli kullanmaya yöneltir.
1: Yine bu konular, bu tartışmalar gündeme gelirken genellikle şu tabirler de tırnak içi cümle olarak karşımıza çok çıktı hocam. İnsan kalabilmek bu çağda ne demektir, nasıl yorumlanmalıdır, ne dersiniz?
0: Evet, aslında bu çağın en büyük problemi insanın insan kalabilmesi. Yani burada başka bir çok insanın büyük bir yükü ya da büyük bir riski olmadığını düşünüyorum. Yani bundan daha büyük bir risk ya da büyük bir tehlike söz konusu değil bana göre insan için. Yani dijital ya da yapay zekalı sistemlerde insanın insan kalabilmesi çabası çok önemli. Çünkü sadece bu dijital yani enformasyon teknolojileri ve yapay zeka teknolojileri değil, diğer alanlarla da paralel biçimde yürüyen bir bilim teknoloji düzeninde yaşıyoruz. İşte genetik biyoloji, moleküler biyoloji, CRISPR teknolojisi, psikofarmakoloji, işte medical'ın ya da tıbbın diğer alanlarında çok farklı keşiflerle, farklı çalışmalarla karşı karşıyayız. Böyle bir süreçte insanın insan kalabilmesi nasıl sağlanacak? Bunun üzerinde durmamız, düşünmemiz lazım. Çünkü bu son dönemde özellikle scientist bir biçimde, yani aşırı bilimselci, ultra bilimselci biçimde insanın daha da geliştirilebileceğine yönelik bir perspektif var ve mevcut olan insanın yetersiz olduğunu, sorunlu olduğunu, problemli olduğunu, eksik kusurlu olduğuna yönelik bir yaklaşım var. Evrimci yaklaşıma sahip scientist olanlar, bilimselce düşünenler insanın daha mükemmel bir biçimde olabileceğini, yani fiziksel, zihinsel ve biyolojik açıdan bir arttırılmış, işte augmented ya da enhancement denilen geliştirilmiş ve artırılmış insan olabileceğine yönelik yetiştirilebileceğine dair iddiaları var. İşte tasarım bebek çalışmaları, yapay rahim çalışmaları, yine bu moleküler biyolojik, genetik ya da CRISPR teknoloji, biyoteknolojisi üzerinden insanın DNA'sı üzerinden bir dönüşümü sağlayıp da onu daha güçlü, hastalıklardan kurtulmuş, ölüm denilen şey geciktirilmesi ya da anti-aging denilen işte yaşlılık karşıtı, yaşlılığın daha da uzatılabileceğini, ölümsüzlüğe gidilebileceğine dair bir yaklaşım var. İşte bu tür yaklaşımlar mevcut olan insanın üzerine dönüşüm yapıldıktan sonra biz ona aynı insan mı diyeceğiz? Şey gibi, Aristoteles'in kullandığı paradoks gibi. Teseus gemisinin bütün parçaları değiştirildikten sonra biz ona hala Teseus gemisi diyecek miyiz? Yani bu tür değişim ve dönüşümlere maruz bırakılmış olan bir insana hala insan diyecek miyiz sorusu insanlığın en büyük sorusu. Çünkü çok radikal çalışmalar var. Yani insan zihnini süper yapay zekalı makinalarla birleştirme gibi, dolayısıyla insan zihnini oraya upload ya da işte yüklemek, aktarmak gibi bir çaba söz konusu. Bu kez orada olan, yani o dijital bulut sisteminde ya da yapay zekalı sistemde var olan zihne sahip olan insanın hala aynı insan mı olduğunu tartışması yapacağımız bir sürece de giriyoruz. Yani biyolojisinden kurtarılmak istenen bir insanla karşı karşıyayız. Çünkü mevcut bilimselci yaklaşım ruhu çok kabul etmiyor. Yani ruh denen bir varlığı kabul etmiyor. Daha çok insanı zihin varlığı olarak görüyor. İşte zihin varlığı olan insan nasıl bir şey? Zihin denilen şey ya nörolojik ya da elektriksel bir şey. Yani o ruhun bir parçası olarak görülmüyor. Klasik düşüncede, Batı'da da öyleydi, İslam düşüncesinde de öyleydi. Akıl denilen şey ruhun bir parçasıydı. Ama Batı düşüncesi zamanla bunu akıl yerine zihin kavramını kullanmayı tercih etti. Zihni zekaya dönüştürdü. Daha sonra zekayı makinede inşa edebilir miyiz? Yani makinede zeka kurabilir miyiz? Bir zeki düşünebilir miyiz?

0: mi? Yani bir makine düşünebilir mi tartışmasına girdiler. 1950'lerde bu mühendisler üzerine bizzat pratiğe kavuşturmaya başlandı. Oysa bu tartışma özellikle Descartes'in metot üzerinde konuşmasında vardı. Yani makineler düşünebilir mi tartışmanın temeli orada söz konusuydu. O yüzden sizin dediğiniz gibi 21. yüzyılın en büyük sorunu insanın insan kalabilme sorunu olacak görünüyor.
1: Evet hocam ve epeyce de su kaldırır bir konu olarak mevzu bahis.
2: Sağduyulu akıl, yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırır.
1: Var mı öneriniz insan kalabilmeye dair? Çok genel ve çok uzun uzadıya konuşmak gereken bir durum farkındayım.
0: Evet, tabii yani ben de bu konular üzerine yazıp çiziyorum, tartışıyorum, bir takım tekliflerde de bulunuyorum. İnsanın bu özellikle dijitalleşme ve yapay zeka süreçleri içerisinde hala nasıl insan kalıp bilgiyle doğru biçimde ilişki kurup yani mevcut olan teknolojiler ya da bilimsel sürecinde reddine gitmeden nasıl denge içerisinde hareket edebileceği üzerine bir öneride, teklifte bulunmaya çalıştım. Benim buradaki en büyük şeyim insanın insanla muhatap olarak insanlaşması. Yani sizin dikkat çektiğiniz bir şey vardı. Yani belli bir zaman sonra bu yapay zekalı araçları kendisine arkadaş edinmek ve bu edinmiş olduğu arkadaşlık üzerinden bir hayat tasavvuru meydana getirme gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani şu an kitlesel düzeyde olmasa bile bireysel düzeyde ferdi biçimde münferit de olsa bu tür ilişkiler geliştiren kişiler var. Yani nitekim bir bilim var. Orada bu gerçekten çok iyi biçimde işleniyor. Nitelikli bir biçimde ele alınıyor. Bir yapay zeka ile irtibat kuran, sonra ona aşık olan o aşkı üzerinden kendisini belirleyen bir insanın içine düştüğü durumu da ifade eden bir süreç. Burada bana göre insanın en önemli dikkat etmesi gereken şey kendinden ve insandan ümidi kesmemesi gerektiğini ve bu yapay zekalı sistemlerin her şeyi bildiği, her şeyi gördüğü, her şeyi işittiği noktasında bir inanca doğru gitmemesi gerekir. Nitekim yani Harari gibi kişiler bunu da şey diyorlar. İşte her şeyi gören, her şeyi işiten, bilen anlamında, her yerde hazır ve nazır anlamında bu yapay zekalı araçlara tanrısallık dahi atfediyorlar. O yüzden yani bunların bırakın tanrısal bir hüviyet edinmesi, insani bir vasıf bile edinmesi şu an için zor. Yani bilinç sahibi bir varlık olması çok zor. Hele ki vicdan sahibi bir varlık olması daha zor.
1: Pekala hocam. Çok şey konuşulabilir elbette ama geldik programın sonuna. İnşallah bir başka programda sizleri yeniden misafir etmeyi, bu bahisleri etraflıca değerlendirmeyi arzu ederiz. Teşekkür ediyoruz katılımınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir program oldu benim için de. Akra dinleyicilerine gönülden teşekkür ve hürmetlerimi iletiyorum. Vesile olduğunuz için de size teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çok sağolunuz hocam. Değerli dinleyenlerimiz, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Dağ hocamız program misafirimiz oldu. Özellikle içinde bulunduğumuz bu çağda yapay zeka, akıl, zeka kavramları ve bu çağda insan kalabilmeye dair elbette bu süreye sığabilecek nitelikte özet bilgilerle hasbihal etmeyi çalıştık. Etraflıca tabii değerlendirilebilir, çokça konuşulabilir. İnşallah başkaca bir programda yeniden birlikte olmayı ümit ederiz. Tekrar teşekkür ediyoruz kıymetli hocamıza ve noktalıyoruz programımızı. Yayına gelen bu içerikleri Akre Medya'nın Sağduyulu Akıl başlığını taşıyan özel kategorisinde de bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Hem belgeseller hem de söyleşiler Akre Medya'da bu bölümde hazırlandıkça yayına geliyor ve sizlerle de buradan paylaşılıyor. Hatırlatalım böylelikle. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine mutlu olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerimeyle, hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el-ulema'u veresetül enbiya hadisi şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadisi şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkıkini, meşayih-i vasılınimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaş.

0: Fakra dinle, farkında ol.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklarda batıyor güneş.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Gezgün İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akra dinleyenleri. Bugün de gezen, gören, seyahat eden, tecrübelerini bizimle paylaşmak isteyen ve paylaşacak olan bir misafirimiz var stüdyomuzda. Fatma Zehra Dost misafirimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Bir Arapça öğretmeni değil mi Fatma Zehra?
1: Evet, Arapça öğretmeniyim.
0: Evet, çok güzel bir cümle geldi. Özellikle yollarla alakalı, onu bir paylaşmak istiyorum hem sizinle de. Yol bazen ayaklarla değil kalplerle alınır ve her yolculuk sabrı, tevekkülü ve teslimiyeti öğretir diye bir cümle. Çok hoşuma gitti. Gerçekten her yolculuk acaba şu soru sorulabilir, bize neyi öğretiyor? Yollara neden çıkıyoruz? Neden geziyoruz mesela gibi bir soru gelebilir. Belki yolculukların da asıl insanın kendisine yaptığı yolculukta belirli destekleyiciler olarak gelebilir. Düşünebiliriz. Fatma Zehra kimdir? Bir tanıyalım.
1: Tabii ki. Ben Fatma Zehra. Ispartalıyım. Şu anda İstanbul'da Arapça öğretmeni olarak çalışıyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Vakıf faaliyetlerine katılmaya çalışıyorum. Onun haricinde geziyorum.
0: Evet, maşallah. Şimdi sevgili dinleyenler, siz Fatma Zehra Hanım'ı görmüyorsunuz ama genç bir arkadaş. Kaç ülke sığdırdınız bu vakte?
1: 23 ülke oldu şu ana kadar.
0: Evet, maşallah. Gerçi sayılar çok önemli mi? Yok. Nitelik daha önemli diyoruz. Ama böyle gezenler arasında da şey vardır, kaç ülke gezdin? Hani dünyayı gezenler, işte 100. ülkeme giriyorum, 150. ülkemdeyim gibi böyle evet. Bir şey konusu bu.
1: Yani aslında öyle bir şeyimiz yok, derdimiz yok çok fazla. Çünkü bazen gittiğimiz yerlere tekrar gittiğimizde oluyor. Örneğin işte Suudi Arabistan gibi. Sadece umre için değil, aynı zamanda eğitim için de tekrar böyle tercih ettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Az önce bahsettiğim gibi yine Endonezya, yine iki kere gittiğimiz ülkelerden, yani bu şekilde böyle gittiğimiz ülkelere tekrar gidebiliyoruz.
0: Evet, peki bu geziler nasıl başladı? Yani nereden başladı? Aileniz geziyor muydu? Siz de ona mı katıldınız?
1: Aslında biz hiç gezen bir aile değildik. Ta ki 2014 yılına kadar. Yani şu şekilde oldu. Yurt dışına ilk açılışımız 2014'te oldu.
0: Bir açıldınız, bir açılmışsınız.
1: Evet. Yani o sene böyle gerçekten açıldığımız bir sene oldu. Çünkü ben lisedeydim ve değişim öğrencisi olarak Almanya'ya kabul almıştım. Okulumuzun yaptığı bir projeyle. Aynı anda da babam doktora sonrası araştırmalar için TÜBİTAK'tan burs aldı ve İngiltere'ye bir yıllığına araştırmalar için gitti. Daha sonra ben Almanya değişim öğrencisi olarak gittim. Oradan döndüm. Daha sonra hemen tekrar İngiltere'ye babamın yanına geçtik. Orada da bir dil öğrenme serüveni oldu bir 4 ay kadar. Daha sonra tabii 4 ay orada kalınca ister istemez etrafı geziyorsunuz, görüyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Ya bakıyorsunuz bambaşka bir dünya da var aslında. Yaşadığımız yerden ibaret değil, oturduğumuz yerden ibaret değil. İnsanlar çok farklı hayatlar yaşıyor. Böyle olunca dedik tamam, artık biz başka dünyaları görmemiz lazım. Baktık.
0: Orada bir tohum atıldı.
1: Evet, elhamdülillah. Ya dedik harekette bereket vardır. Gerçekten de öyle oluyor. Bir de bir hadis var zaten, seyahat edin sıhhat bulun şeklinde. Biz gerçekten seyahatin, hareketin bereket getirdiğine inanıyoruz. Çünkü yani yeni insanlarla tanışıyorsunuz, yeni fırsatlar karşınıza çıkıyor, insan kazanıyorsunuz, çok bambaşka arkadaşlar ediniyorsunuz, çok farklı hayatlar görüyorsunuz, ufkunuzu inanılmaz genişletiyor.
0: Evet, biraz da mütevazilik mi katıyor?
1: Tabii ki. Ya şöyle bir durum var, insanların hani siyah beyaz olmadığını anlıyorsunuz ya da hayatın gerçekten siyah beyaz şeklinde böyle çok...

0: hayatı ayrımlarla ayrılmadığını anlıyorsunuz. İnsanların gri olduğunu, durumların gri olduğunu, olayları nasıl yönetmeniz gerektiğini, problemlerle başa çıkma şekliniz çok değişiyor. Çok farklı bir gözle bakıyorsunuz artık.
1: Evet. Peki Almanya, İngiltere derken bir Avrupa ülkelerini gezdiniz herhalde.
0: Evet, orada bir Avrupa macerası oldu. Bir de yeşil pasaportun getirdiği bir avantajla Avrupa ülkelerini bitirmiş olduk elhamdülillah.
1: Tabii bu gezi
0: harici.
1: Evet, gezenlerde zaten şeydir, pasaport renkleri çok önemli.
0: Evet.
1: Yani yeşil mi, gri mi, bordo mu?
0: Ya şöyle, yeşil pasaportun avantajını kullandıktan sonra bir 4 sene kadar önce ben artık bordo pasaporta geçiş yaptım.
1: Tabii 25 yaşınca herhalde.
0: Şöyle çalışmaya başladım. Aslında 25'i bitirmemiştim ama çalışmaya başladığım için mecburi olarak bir geçiş oldu bende. Sonra dedik ki tamam, hiç sorun değil. Bundan sonra vizesiz ülkelere bakıyoruz. Nereye gidebiliriz? O şekilde listeden seçip beğenip gitmeye çalışıyoruz.
1: Peki Avrupa ülkelerini gezdiniz birçoğunu. Sizinle bugün konuşmak istediğimiz böyle doğu tarafları biraz
0: evet.
1: daha. Asya tarafları, Endonezya.
0: Evet.
1: Endonezya'da bir maceranız var.
0: Evet.
1: Bir okul maceranız da var. Endonezya bizim hem böyle şahsi olarak da çok önemli olan ve çok böyle ben gitmedim bu arada ama gitmek istediğim ülkelerin en başında olan. Çünkü rota çok uzak, gittiğinizde o bölgedeki ülkeleri de gezerim diye düşündüğümüz bir rota. İnşallah en kısa zamanda nasip olur diyoruz ama Endonezya'yı sizden dinlemek isterim. Nasıl başladı, neden Endonezya mesela?
0: Şöyle, ben bütün böyle imkanları, eğitim imkanlarını kullanmaya çalışan birisiyim. Hem lisede hem üniversitede. Yani böyle bir projeyle bir ülkeye gidebilme imkanım varsa gitmeye çalışıyorum genellikle. Üniversitede de elhamdülillah bu fırsatı bol bol değerlendirdim. Neden Endonezya oldu? Arapça öğretmenliğinde okurken biz yurt dışı fırsatları kovalıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Ya diyoruz neresi olabilir? İşte böyle anlaşmanın olduğu, gidebileceğimiz bir yer var mı? Daha sonra hocalarımız bize dedi ki ya bizim Endonezya ile ikili bir anlaşmamız var. Bir değerlendirin bence. Arapça eğitimi olarak da çok iyiler. Çok ciddi önem veriyorlar Arapça eğitimine. Bence gidebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Hem de fasih Arapça, standart Arapçayı öğrenme konusunda da çok gelişeceğinizi düşünüyoruz. Daha sonra bize dedi ki tamam bir değerlendirelim bakalım nasıl bir şey. Biz bunu talep ettik. Elhamdülillah bizim için bir yaz kursu planladılar. Bir iki ay sürecek böyle bir yaz kursu. Ve grubumuz bir 12-13 kişiyi buldu. Sadece Arapça öğretmenliğinden değil yine üniversitede farklı bölümlerden de farklı öğrenciler geldiler. Yine Arapça eğitimi için. Daha sonra dedik tamam gidelim ayarladık ve
1: orada bir okula mı gidiyorsunuz?
0: Evet orada yani ikili anlaşma derken oradaki bir üniversite bize öğrencilerini yolluyor. Bizim üniversitemizde o üniversiteye kendi öğrencilerini yolluyorlar. Bu şekilde bir değişim
1: Erasmus.
0: Oldu. Evet Erasmus adı altında değil ama kendi yaptıkları özel bir anlaşmayla bu şekilde değişim öğrencisi gönderebiliyorlar.
1: Ay,
0: evet.
1: Çok güzel. Siz bu organizasyonla Endonezya'da kalmaya gidiyorsunuz.
0: Evet.
1: Yeri onlar mı ayarlıyor?
0: Evet her şeyi onlar ayarlıyorlar.
1: Devlet yurdu gibi bir yurtta kalıyorsunuz.
0: Devlet yurdu derken gittiğimiz okul yatılı bir okul. Yatılı okuldan kastım şu, bir kampüs içinde camisi, eğitim binası, yurtları, öğretmenlerin kaldığı binalar, ondan sonra
1: bir
0: bahçesi,
1: kompleks.
0: Oteli, evet yani bir külliye mantığında inşa edilmiş aslında bir
1: çok
0: kompleks.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Endonezya'da yemyeşil değil mi?
0: Evet.
1: Öyle diyorlar.
0: Endonezya inanılmaz yeşil, inanılmaz güzel, harika bir doğası var gerçekten.
1: Peki siz gittiniz, yerleştiniz, okulunuz başladı. Orada dil eğitimi, yani Arapça için gidiyorsunuz.
0: Evet, Arapça için gittik. Aynı üniversitedeki eğitimimizin böyle devam ettiğini düşünün. Oradaki işte günlük derslerimiz var, derslere katılıyoruz. Hocalardan işte eğitim alıyoruz, farklı beceriler üzerine eğitimler alıyoruz. Aynı zamanda okulun kültürünü de bize anlatmak için bizi sürekli okulun yaptığı işte şeylere de götürüyorlar. Nasıl diyeyim, etkinliklere de götürüyorlar, aktivitelere götürüyorlar. Biz orada farklı kurslara katılıyoruz. İşte okulun yaptığı etkinliklere gidiyoruz, görüyoruz. İşte okulun müsamereleri oluyor, bunlara katılıyoruz. Yani biz aslında orada sadece kurs vermiyorlar, okulun kültürünü de gösteriyorlar.
1: Ülkenin kültürünü de bir nevi sanki.
0: Evet, tabii.
1: Peki diğer ülkelerden de gelen insanlar oluyor mu?
0: Diğer ülkelerden gelen insanlar oluyorlar ama şu şekilde bizim gibi böyle uzun süreli değil, kısa süreli. İşte sadece hemen işte okulu tanımak için, yine bazı ufak tefek projelerle böyle, bazı etkinlikler için ya da çok böyle spesifik konular için gelip gidiyorlar. Böyle çok uzun süreli değişim öğrencileri en yakın ülke Malezya, oradan çok gelen giden oluyor.
1: Çok güzel. Toplam ne kadar kaldınız?
0: Toplamda işte önce bir iki aylık kurs, daha sonra da bir altı aylık 6-6,5 aylık değişim öğrencisi serüveniyle toplamda 8-8,5 ayı buldu.
1: Yani neredeyse bir seneniz gitmiş.
0: Evet.
1: Evet, maşallah bir dönem orada geçirmişsiniz. Peki orada halkla bir şeyiniz oldu mu? Yani sadece okulda kapalı kalmamışsınızdır diye tahmin ediyorum.
0: Yani halkla temasımız oluyor ama şu şekilde yatılı okul kuralları tabii bizim için de geçerli. Biz istediğimiz zaman çıkıp gezemiyoruz. İstediğimiz gibi işte dolaşamıyoruz. Yani bizimle beraber bizi karşılamaya gelen ve bizim tüm işlerimizle ilgilenen bir öğrenci komitesi var. O öğrencilerin her anımızda bize eşlik etmesi gerekiyor. Çünkü kurallar konusunda gerçekten sıkılar. Yani başımıza herhangi bir şey geldiği anda çok ciddi bir sorumluluk alacaklarının farkında oldukları için böyle bizi böyle pamuklara sarıyorlardı.
1: O kadar.
0: Yerindeyse, evet.
1: Ne mesela? Yani bir örnek verecekseniz.
0: Mesela bizim haftalık alışveriş yapmamız gerekiyor. Alışverişe bizleri böyle arabayla götürüyorlar. Alışverişte bize eşlik ediyorlar. Arabalarımızı taşıyorlar, poşetlerimizi taşıyorlar. Daha sonra hep beraber arabayla yine geri dönüyoruz.
1: Evet.
0: Bu şekilde.
1: Yemek alışverişini siz mi yapıyorsunuz?
0: Normalde onlar bize sağlıyorlardı ancak damak tadımız pek uygun değil. Bu şey kötü anlamında demiyorum. Damak tadı bize uymuyor. Özellikle ben zaten kırmızı et yiyemiyorum. Öyle olunca diğer arkadaşlar da aynı şekilde böyle ya biz yiyemiyoruz. Çok da bize uygun değil. Biz kendimiz yapalım dedik ve o şekilde.
1: Peki aklınızda kalan bir yemek var mı? Böyle size çok ilk defa tattım ve unutmadım diyeceğiniz bir yemek.
0: Nasi goreng vardı. Yani oranın zaten en meşhur yemeklerinden bir tanesi.
1: Nasi goreng.
0: Nasi goreng, evet.
1: Nedir?
0: Pilav. Ancak böyle nasıl diyeyim, kavrulmuş pilav olarak tabir edebilirim. İçinde karides var, işte çeşitli baharatlar, acı biber.
1: Yumurtayı çok kullanıyorlar sanki.
0: Yumurtayı çok kullanıyorlar. Çok beğendiğimiz, gerçekten çok sevdiğimiz bir tatlı vardı, tereng bulan. Böyle ay ışığı demek aslında. Türkçe anlamı. Aynen. Yani aslında kek arasında çikolata ama onlar çok farklı bir şekilde yapıyorlar. Böyle bizim normal keklerimize benzemiyor. Güzeldi. Onu böyle sık sık istiyorduk, yiyorduk.
1: Çok güzel. Bir de o ülkelerde ben Tayland'dan hatırlıyorum. Sokak lezzetleri çok fazla.
0: Evet.
1: Ve insanlar dışarıda yemek yiyor.
0: Evet.
1: Evlerde çok mutfak yok.
0: Evet.
1: Endonezya'da da mı böyle?
0: Endonezya'da da böyle. Çıktığınız zaman her yer küçük küçük dediğiniz gibi seyyar satıcılar, sokak lezzetleri inanılmaz yaygın. Ve mutfak kültürü çok fazla gelişmemiş. Evlerde mutfaklar çok küçük. Yemek yapmak için çok fazla bir alan yok. Daha sonra ocaklar sadece ikili mesela. Dört gözlü ocak görmedik neredeyse. Daha sonra işte bulaşık yıkamak için ayrılan lavabo alanı çok küçük. Yani bizdeki, bizim Türk kültüründeki gibi bir böyle mutfak, geniş mutfak kültürü yok. Evet.
1: Değil mi? Bir de Endonezya'nın da hani maddi durumuyla da alakalı olabilir mi bu? Normal halk herhalde daha mütevazi yaşıyor.
0: Evet, evet.
1: Peki bir soru. Endonezya deyince mesela Duha organizasyonu var. Hiç duydunuz mu Duha?
0: Duha yani organizasyonu duydum ancak faaliyetleri hakkında maalesef çok bir bilgim yok.
1: Son günlerde benim bayağı bir şeyimdi. Şöyle ki her gelen arkadaşımla da paylaşıyorum. Şimdi Duha bir kurban organizasyonu. Mahmut Esat Coşan Vakfı'nın bir organizasyonu. Server Yaşayan Vakfı'nın bir çalışması. Hasbelkader geçtiğimiz aylarda çok etkilendim de ondan dolayı paylaşıyorum. Çünkü Endonezya deyince artık ben kafamda böyle Duha'yı ve Esat Coşan Vakfı'nı çok oturtmuş durumdayım. Şimdi bir kurban kestik. Kurban kestim ve bana ertesi gün hemen kesildiği bilgisi geldi. Maille, mesajla, WhatsApp'la. Her türlü mesajlar bana üç koldan geldi. Aa ne kadar güzel kesildi. İçim ferah, güvendim. Sonrasında bunu hiç rastlamadım böyle bir uygulamaya. Çok da etkilendim. İşte her seferinde işte kesildiği bilgisi geldikten sonra bir 15 gün geçti herhalde. O kesilen etler paketlenmiş. Bu tabii herkese yani sosyal medyayı açık bir bilgilendirme değil. Bu çünkü önemli bir şey. Benim şahsi mailime sizin etleriniz şu kişilere dağıtıldı. Bir fotoğraf yani fotoğrafta 15 kişi var yok gibi ve her birinin elinde paket. Ya ben o kadar duygulandım ki bununla. Yani bu etler bu kişilere dağıtıldı.
0: Maşallah.
1: Ve herkesin elinde de paketler var. Bilmiyorum ben mi acaba abarttım diyorum. Çok duygulandım. Tabii ki o insanların fotoğraflarını herkesin gördüğü bir yerde paylaşmak uygun olmayabilir. Ama benim bu konuda bilgilendirilmem benim çok hoşuma gitti.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi çok duygulandım dedim. Harikasınız ya. Yani çünkü bugün insanların maalesef ki bazı konulardaki güvensizlikleri birçok şeyi etkiliyor. Ama bu güvenin üstü bir hareket. Yani ve hiç düşünmedim ben hani Endonezya'da kime gitti bu? Düşünsenize ben burada oturuyorum İstanbul'da rahat rahat oturduğum koltukta. Hiç düşünmedim bile. Yani o kurduğum

0: o güven iletişiminin geri bildirimi beni çok etkiledi. Evet. Bence buradan gerçekten organizasyonun en ufak yapı taşı kimse bütün olarak bence ekstra bir teşekkür hak ediyorlar diye düşünüyorum. Ben şahsi olarak kurbanımı kestim. Onların geri bildirimlerini paylaşıyorum ama Endonezya deyince gözlerim duha olarak bakıyor zannediyorum. Bence bu çok önemli bir şey. Evet. Genelde böyle önümüze konulan Afrika, bazı bölgelerin işte açlığı, susuzluğu, ihtiyaç sahipliği çok ön plana çıkıyor ama Endonezya çok ön plana çıkan bir bölge değil. O insanların biraz da bunu dillendirmemesiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Alışık değiller, böyle ihtiyaç sahibi ama çok fazla bağırmıyor ben ihtiyaç sahibiyim diye. Belki siz bunu daha gördünüz, onun için merak ediyorum. Mesela sokakta, pazarda insanların iletişim veya tarzları nasıl gözlemlediğiniz kadarıyla.
1: Yani insanlar dediğiniz gibi çok çok mütevaziler. Yine çok mütevazi hayatlar yaşıyorlar. Hiç böyle ekstra bir gösteriş yok. Sokaklarda insanlar çok böyle rahatlar. Nasıl tabir edebilirim bunu?
0: Sakinler değil mi?
1: Sakinler, evet. Yani bir şey yok, bir gürültü, curcuna. Yani kalabalık bir ülke. Gerçekten çok kalabalık bir ülke. Müslüman nüfusunun en yoğun yaşadığı ülkelerden bir tanesi Endonezya. Ama böyle o şeyi görüyorsunuz. O dinginliği görebiliyorsunuz yani insanlarda.
0: Ada ülkesi, binlerce evet. adası var. Değil mi?
1: Evet.
0: O da bana çok ilginç gelmişti. Yani binlerce ada. Adadan oluşuyor ülke. Evet. Yani deprem bölgesi.
1: Evet.
2: İbret nazarıyla gez, gör, ibret al.
0: Sizi şaşırtan mesela kültürel farklılıklarımız var mı? Yani aa çok ilginç falan dediğiniz.
1: Endonezya'yı kültürlerimiz çok farklı. Güneydoğu Asya bence kültür konusunda kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Çünkü dediğiniz gibi yani hiç bize benzemiyor. Yani uygulamaları çok farklı, işte yemekleri çok farklı, bayramları kutlama şekilleri vesaire.
0: Kıyafetleri.
1: Dinleri, kıyafetleri, evet. Hepsi çok çok farklı.
0: Çok renkli değil mi kıyafetleri? Çok,
1: çok
0: tatlı.
1: Renkliler, evet, çok renkliler. Çok önem veriyorlar da böyle özel günlerde güzel giyinmeye, güzel görünmeye, temiz görünmeye. Yani özel günleri bence çok özenli yaşıyorlar o konuda. Mesela iki kere düğüne katılma fırsatımız oldu orada. Böyle yani gelin inanılmaz giydirilmiş, çiçeklerle bezenmiş, damatlar da aynı şekilde böyle boyunlarında işte bir çiçek taşıyorlar. Daha sonra işte bütün herkes çok mutlu, rengarenk kıyafetler giyilmiş. Onlar genellikle camilerde yapıyorlar düğünlerini. İmam nikahı sonrasında işte bir seremoni.
0: Evet, çok ve harika.
1: Evet.
0: Size normal gelmeyen mesela bazı özellikler var mıydı? Yani çok tuhaf dediğiniz mesela. Biraz da o bölgenin de çok dinli bir bölge. Hı hı. Yani İslam'la renklenmişler. Hı hı. Mesela dikkat ettiğiniz ya bu aslında İslam'da yokmuş gibi. Mesela muma çok şeyleri var böyle.
1: Yani şöyle aslında böyle nasıl diyeyim. Endonezya evet çok dinli olarak görünüyor ama sadece belli bölgelerinde aslında var bu. Yoksa aslında yani insanların büyük çoğunluğu Müslüman ve buna göre hareket ediyorlar. Buna göre yaşıyorlar ve buna dikkat ediyorlar da. İşte tesettür olsun, işte yaşayış biçimleri olsun. Camilerin işte mimari yapı olarak çok farklı, işte bölgeden kaynaklı tropik iklim. Genellikle evler tek katlı, çok yüksek binalar yok. Özellikle işte bu iç kısımlarda, halkın yaşadığı kısımlarda. Evler hep tek katlı, böyle düz ayak. Ondan sonra bizim böyle Türkiye'de alışık olmadığımız çok fazla tarlalar var, pirinç tarlaları. Böyle aşırı bir gelişmişlik göremiyorsunuz. Ama ona rağmen insanlar böyle inanılmaz samimiler, inanılmaz tatlılar, çok sıcaklar. Hiç böyle kötü gözle bakan, yadırgayan bir bakışla hiç karşılaşmadık Endonezya'da elhamdülillah.
0: Oradan arkadaş edindiniz mi?
1: Evet, orada tabii ki de. 9 aylık yani bu 8-9 aylık süreçte okulda bir sürü arkadaşımız oldu. İlk gittiğimizde bu edindiğimiz arkadaşları daha sonra ikinci gidişimizde tekrar gördüğümüzde böyle çok sevindik. Yani sanki böyle eve tekrar dönmüşüz gibi hissetmiştik. Elhamdülillah o konuda çok iyiler. Sürekli böyle haberleşiyoruz. Hatta döndükten sonra böyle görüntülü konuştuğumuz oluyordu. Sürekli mesajlaşıyoruz. Ondan sonra
0: Türkiye'yi davet ettiniz mi?
1: Türkiye'ye davet ediyoruz. Hatta birkaç tanesi geldi Türkiye'yi ziyaret ettiler.
0: Çok güzel.
1: Kendi gruplarıyla. Bu şekilde elhamdülillah yani orada güzel bağlarımız oldu.
0: Tabii siz İstanbul, Isparta falan gezdiriyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
1: Ya
0: Isparta'da da çok gezilecek yer var.
1: Evet, Isparta'da güzel yerler var ancak insanlar tabii çok İstanbul varken diğer bölgeleri pek tercih etmiyorlar. Bir de kısıtlı bir süre oluyor tabii İstanbul.

0: İstanbul'da ne kadar gezebilirsek.
1: Bilmiyorum, Isparta'da bizde yeri olan bir şehir. Yani o Eğri'dir herhalde, değil mi?
0: Evet.
1: En sessiz, sakin şehirlerden,
0: evet,
1: bir tanesi.
0: Sakin şehirlerden.
1: O göl.
0: Isparta'da iki tane sakin şehir var zaten. Bir tanesi Yalvaç, bir tanesi de Eğri'dir.
1: Yalvaç'ı bilmiyordum ama Eğri'dir'e gittiğimde görmüştüm.
0: Evet, evet.
1: Çok da sakin. Bir de doğası da çok efsane bir yer.
0: Evet, çok şükür.
1: Çok güzel. Evet, peki... Bu yolculuklar Fatma Zehra'yı, ben Endonezya'da gitmeden önce böyleydim, Endonezya'ya gittikten sonra böyle geldim gibi böyle bir şeyiniz var mı?
0: Evet, Endonezya gerçekten sadece beni değil, yani beraber gittiğimiz gruptaki arkadaşlarımızı da çok böyle güzel anlamda değiştirdi ve bize çok güzel katkıları oldu. Mesela ben kendime geçmeden önce bir arkadaşıma örnek vereyim. Yine beraber gezdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi Endonezya'daki bu yaz kursundan sonra dedi ki tamam, ben tesettüre girmeye karar veriyorum artık. Ve ikinci gittiğimizde artık tesettürlü olarak başladı ve o şekilde de devam ediyor elhamdülillah.
1: Ne güzel.
0: Yani oradaki bu uygulamalardan, oradaki insanlardan, onların işte Müslümanlığı yaşayış biçimlerinden o kadar etkilendi ki dedi tamam, yani ben evet bunu yapabilirim. Yani yapmak istiyordum zaten. Ufak bir şeye ihtiyacım vardı. Burası benim için işte güzel bir başlangıç olur diyerek başladı elhamdülillah ve devam ediyor. Kendim için konuşursam yani Endonezya kesinlikle bizden çok çok farklı. İmkanlar konusunda da gerçekten çok farklılar. Yani bizim böyle üniversiteye girdiğimizde aradığımız, gözümüzün aradığı herhangi bir şeyi orada bulmak biraz zor. Hatta şöyle küçük bir itirafta bulunayım. Biz gittik Endonezya arkadaş grubumuzla, işte ayarlandı her şey, tamam güzel, bizi aldılar havalimanından, işte üniversiteye getirdiler. Dediler ki sizin için ayarladığımız yer burası ve hiç böyle bize uygun olmayacağını düşündüğümüz bir yer. Temizlik anlamında, imkan anlamında. Ve dedik ki yani biz burada
1: ne yapacağız?
0: Nasıl kalabiliriz? Ne yapacağız? Ve ilk gecemiz çok zordu. Gerçekten çok zordu. Dedik tamam temizleyelim. Temizlemeye başlıyoruz ya, diyoruz burası böyle olmaz, devam edemeyiz burada.
1: O kadar.
0: Daha sonra dedik ya burada bakın böyle sıkıntılar var, biz işte bu şekilde kalamayız, biz hiç alışkın değiliz böyle bir şeye.
1: Daha neydi sonra... peki bu hani sizi bu kadar şey yapan?
0: Şimdi birincisi tropikal bölgeden kaynaklı böcekler var. Ondan sonra kertenkeleler çok fazla
1: bir
0: her
1: de
0: yerde
1: büyük,
0: ve
1: değil mi?
0: Büyükler ve işte yine sıcak iklimden kaynaklı. Kapılar, pencereler sürekli açık ve böyle hayvan, haşerat tabii ki de çok rahat girip çıkabiliyor. Temizlik konusunda dediğim gibi temizlik anlayışları bizden daha farklı. Onlar için mesela namaza mani olmasın yeterli. Böyle bir temizlik anlayışı olunca biz çok yadırgadık.
1: Ama onların normali bu olabilir.
0: Evet, onların normali bu tabii ki de. Yani... Bu şey yani bize farklı geliyor çünkü bizim yetiştiğimiz ortam çok farklı. Daha sonra sıcak su yok. Soğuk suyla işte bütün ihtiyaçlarımızı gidermek zorundayız. Dedik ya işte bu nasıl olacak falan. İlk geceden sonra dediler ki tamam siz birkaç günlüğüne otelimize geçin bizim. Biz buraları size daha uygun bir hale getirmeye çalışacağız. Yani ben o hareketten sonra dedim ki ya inanamıyorum bu insanlar. Hani biz burayı beğenmedik diye bu odaları düzeltmeye ve bize daha uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Yani bu nasıl bir hani nasıl bir ilgi, nasıl bir alaka? Yani gerçekten çok farklı. Yani Türkiye'de biz bunu desek tamam beğenmiyorsanız kalmayın o zaman denebilir yani. Ama geldiler dediler ki tamam biz sizi uygun hale getireceğiz ve bir hafta içinde orayı gerçekten elini yüzünü toparladılar, düzelttiler ve bizi uygun hale getirdiler. Bundan sonra dedim ki ya tamam gerçekten çok iyi niyetliler, çok sıcakkanlılar. Öyle olunca da dedik ki tamam biz buraya tekrar geliriz.
1: Yani aslında sizin için de şey yapılmış değil mi? Onlar da gayret etmiş.
0: Çok gayret etmiş.
1: Belki evet. Bu kültürü çok alışık değiller.
0: Evet.
1: Geldiğiniz ülkenin kültürüne de çok alışık olmadıkları için. Size bunun çok ciddi bir şey olacağını fark etmemişlerdir.
0: Evet,
1: evet. Ve ne yaptılar acaba diye merak etmiyor değilim. Yani ne yaptılar da o imkanı veya koşulları değiştirdiler?
0: Bir haftalık bir böyle ufak bir inşaat, boya badana olsun. İşte açık yerlerin kapatılması, işte problemlerin giderilmesi, genel bir temizliğin yapılması vesaire. Böyle evet. İşte daha ya elhamdülillah dediğim gibi çok gayret ettiler ve biz çok böyle etkilendik bundan. Daha sonra dedik tamam ya gerçekten buradaki insanlar çok iyi niyetli. Hani biz de bunu başa çıkartmayalım. Biz de çok gayret ettik. Biz de oraya yine uyum sağlamak konusunda. Bu şekilde elhamdülillah ve dediğim gibi o gayretleri o kadar kalbimize işledi ki biz dedik tamam biz buraya ikinci kere tekrar geleceğiz. Değişim öğrencisi olarak daha uzun süreliğine tekrar geleceğiz dedik.
1: Siz de vefa gösterdiniz.
0: Karşılıklı yapılan nasıl diyeyim iyi niyet.
1: Kaç öğrenciydiniz?
0: İlk gittiğimizde 12-13 kadar öğrenciydik. Dediğim gibi sadece Arapça öğretmenliği değil farklı bölümlerden de arkadaşlar
1: vardı. Ama mesela giderken Endonezya'ya gidiyorsunuz yani biraz araştırma yapmışsınızdır bu böcekle alakalı, hayvanlarla ilgili, tropikal iklimle alakalı. Hani o kadar hayal kırıklığına mı uğradınız o aşamada?
0: Ya şöyle oldu. Biz birincisi bu yatılı okul kavramı olacağını bilmiyorduk. Biz zannediyoruz ki hani bizim üniversitemiz gibi herhangi bir üniversiteye gidiyoruz. Oradaki yatılı okul kavramı çok başka. O insanların eğitimi çok başka, eğitim ortamı çok başka ve eğitimden anladıkları şey de çok başka. Yani eğitim dendiği zaman çok yönlü, her açıdan yetişmiş bir insan olarak onlar düşünüyorlar. Yatılı okullarda şu şekilde, bütün hizmetlerde öğrenciler çalışıyorlar. Bütün hizmetleri yani okulun bütün ihtiyaçları öğrenciler tarafından karşılanıyor. Yani okulun güvenliğini mesela öğrenciler işte sırayla vardiyalı sistemle bekliyorlar. Etrafın temizliğini yine öğrenciler yapıyorlar. Öğrenci karşılanacak, yabancı öğrenciler gelecek. Bunlarla ilgili bütün planlamayı öğrenciler yapıyor. Aynı şekilde işte camilerde işte imam, müezzin ekstra birisini görevlendirmiyorlar. Yine öğrencilerden seçiyorlar ve öğrenciler bu görevi üstleniyorlar, yerine getiriyorlar. Yani öğrencilerin ne diyelim kendi yeteneklerine göre, ilgilerine göre böyle ayrıldığı gruplar var ve bu gruplar okulun farklı farklı hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü. Şimdi biz okullarda, üniversitelerimizde ya da diğer liselerde, ortaokullarda hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığımız için biz çok klasik bir üniversite ortamı bekliyorduk. Yani şimdi öğrenciler, bizimle ilgilenen öğrenciler bizim yan tarafımızda kalıyorlar ve bizim her türlü ihtiyacımıza gece gündüz cevap vermekle yükümlüler. Bu hizmet bize çok şaşırttı. Yani dedik ki tamam yani bize de mesela değişim öğrencileri geliyor. Bizde de işte karşılama komiteleri var. Ama biz 7-24 onların hizmetiyle ilgilenmiyoruz. Bu bizi çok şaşırtmıştı. Dediğim gibi yine yani hayal kırıklığı sadece ortam açısından bir hayal kırıklığı oldu. Ama onun haricinde sistem çok farklı ve biz böyle her seferinde hayretler içerisinde kalıyoruz. İşte öğrenciler mesela kendilerinden daha küçük kademelere stajyer öğretmen şeklinde dersler veriyorlar. Ondan sonra onların deneme derslerine giriyorlar. Ya da öğrencilere ayrıca bir kurs yapılıyor. Mesela bu kurslarda yine orada üniversite okuyan öğrenciler görevlendiriliyor ve çocuklara işte Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Çocuklara işte Arapça öğretiyorlar, İngilizce öğretiyorlar.
1: Çok harika bir sistem aslında.
0: Evet.
1: Alışık olmadığınız bir yapı.
0: Hiç. Bizim Türkiye'de böyle bir yani yapı bilmiyorum. Var mı?
1: Ben hala şeye takıldım. İlk geldiğinizde size gösterilen yerlerdeki hayal kırıklığınıza.
0: İşte biraz şeyden kaynaklı da olabilir. Şimdi o zamana kadar gezdiğimiz, gördüğümüz yerler var ama Güneydoğu Asya tarafına ilk defa gidiyoruz. İnsan tabii ki de az önce sohbette geçmişti yine. Çok gezen bilir, çok okuyan mı? Karşılaştırmasında ya tamam okuyorsun evet ama bazı şeyler görmeden, işte o deneyimi yaşamadan bilinmiyor. Bize de biraz öyle oldu.
1: Evet, iyi bir tecrübe olmuş.
0: Elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Yeni rota var mı?
0: Yeni rotamız var tabii ki her zaman aklımızda olan. Ya farklı bölgelerden farklı ülkeleri sürekli böyle düşünüyoruz ve şartlar hangisi için en uygunsa onu tercih etmeye çalışıyoruz. Mesela şu anda aklımda Fas var, yine arkadaşlarımla gezmek istiyorum. Bir İspanyolca öğrenmek istiyorum, tabii bir ön hazırlığını yaparsam bir Meksika'ya gitmek istiyorum. Yine Afrika'da Tanzanya'ya çok gitmek istiyorum. Uzun zamandır aklımda ama bir türlü nasip olmadı inşallah.
1: Evet varmış bayağı yeni evet. Rota. Öğretmenken nasıl yapıyorsunuz?
0: Öğretmenken işte 15 tatillerimizi ve yaz tatillerimizi bununla değerlendiriyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Biz yani ben genelde tek gezmiyorum. Arkadaşlarımızla ya da ailemle geziyorum. Bizim böyle gezdiğimiz bir kız grubumuz var. 3 arkadaş beraber geziyoruz. Onlar da benim gibi öğretmen, Arapça öğretmeni. Biz üniversiteden arkadaşız.
1: Hepsini böyle denk getiriyorsunuz.
0: Evet, hep beraber geziyoruz. Öyle olunca biz kısa süreli gezmeyi çok sevmiyoruz. Yani böyle gittiğimiz bir yerde en az bir ay, 1,5 ay kalalım istiyoruz. Çünkü oranın bu yani yaşayış tarzını, insanları tanıma, bu bir haftalık, 10 günlük süreçlerde çok derinleşemiyor. Öyle olunca diyoruz ki tamam ya biraz daha uzun kalalım, 1,5 aylık bir program yapalım. İşte genellikle eğitimi de işin içine katmaya çalışıyoruz. Mesela en son işte Suudi Arabistan'a 5 haftalık bir program ayarlamıştık, gittik. Hem kendimizi işte var olan dilimizi unutmamak için bir konuşma kulübü, konuşma kursu ayarladık. Hem de işte orayı gezelim, görelim, insanlarla tanışalım, oraya biraz adapte olalım, biz de onlar gibi biraz yaşayalım şeklinde.
1: Bu da çok ilgi çekici yalnız.
0: Evet.
1: Çünkü biz Arabistan'da inildiği zaman genelde böyle Mekke, Medine, Umre evet. turları genelde gittiği hı hı. için. Ama Ribat'ı, diğer şehirlerini çok bilmiyoruz.
0: Evet, biz Cidde'deydik. Cidde'nin hem Mekke'ye yakın olmasını,

0: olmasından kaynaklı aslında tercih ettik. Yani böyle işte oturuyorsun, araştırıyorsun. O araştırma yapmak, ben ön hazırlığı yapma kısmında da çok seviniyorum. Böyle çok beni heyecanlandırıyor. O ön hazırlık kısmında işte araştırmak, ondan sonra uçak biletleri, kalacak yer tayini, daha sonra işte nasıl insanlarla karşılaşacağız, acaba hani neler yaşayacağız, neler göreceğiz? Bunu böyle düşünmek o süreçte beni çok mutlu ediyor.
1: Ayrı bir keyif değil mi bu?
0: Çok keyifli.
1: Ciddi bir motivasyon.
0: Evet.
1: En azından uçak biletin 3 ay sonra bile olsa bir 3 aylık motivasyonunu kazanmış oluyorsun.
0: Evet.
1: Değil
0: evet.
1: mi? Bir ümidin var.
0: Evet.
1: Gideceksin.
0: Elhamdülillah. Yola evet. çıkacağım.
1: Çok güzelmiş ya. Suudi Arabistan da aslında çok şeyli bir rota.
0: Evet.
1: Orada da çok tecrübeniz vardır diye tahmin ediyorum.
0: Evet, orada yani orası da çok farklı. Böyle insanlar dediğiniz gibi aynı şekilde sadece umre için hani Mekke Medine arasında seyahat ettikleri için. Ya böyle hani Arap kültürünü, Suudi Arabistan kültürünü böyle inceleme çok fırsatımız olmuyor. Sadece işte insanlar ibadete odaklanıyorlar tabii ki. Ama dedik ya tamam, biz burada hem kültürü de görelim, hem insanlarla tanışalım, hem ibadetimizi de yapalım. Böyle her şeyin bir arada bulunduğu böyle bir paket program kendimize ayarlamış olduk. Bir de bireysel umre artık fırsatının çıkmasından kaynaklı. Elhamdülillah kendimiz vizemizi alabiliyoruz. Hı-hı. Kendimiz tek başımıza seyahat edebiliyoruz. O konuda da çok rahat ettik. Elhamdülillah.
1: Evet, o harika bir şey.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Peki Endonezya'ya geri dönecek olursak dil problemi yaşadınız mı yani orada?
0: Dil problemi hiç yaşamadık. Nasıl yaşamadığımızı da şöyle söyleyeyim. Üniversiteler Arapça öğretimine inanılmaz önem veriyorlar. Ve bu Arapça, Arap ülkelerinde bu sokaklarda konuştuğu, yani insanların genel olarak konuştuğu lehçe değil. Standart fasih Arapça konuşuyorlar. Yani öğrencilere fasih Arapça konuşabilen öğrenciler yetiştirmek istiyorlar. Ve bu ne okursanız okuyun. Arapça öğretimi ve İngilizce öğretimi zorunlu. Mesela siz bir mühendislik öğrencisi olabilirsiniz. Ama bir miktar Arapça bilmek zorundasınız ve Arapça sınavlarına giriyorsunuz. Yeterlilik sınavlarına. İngilizce bilmek zorundasınız, İngilizce sınavlarına giriyorsunuz.
1: Çok harika değil mi?
0: Kesinlikle. Ve lisans öğrencileri lisansı bitirdiği zaman tez yazıyorlar. Tezlerini ya İngilizce ya Arapça olarak yazıyorlar. O konuda biz inanılmaz dehşete düştük. Yani dedik nasıl yani dil eğitimine bu kadar önem veriyorlar ve standart Arapçayı konuşuyoruz. Yani okulda öğrendiğimiz Arapçayı orada çok rahat kullanabiliyoruz.
1: Ve
0: çok
1: siz
0: güzel
1: hiç,
0: bir fırsattı.
1: Hiç dil problemi yaşamadınız.
0: Hiç dil problemi yaşamadık. Çünkü karşılaştığımız herkes Arapça konuşabiliyordu.
1: Peki böyle mesela dinleyip de gönlüne düşen, plan yapan, ya ben de böyle gitmek isterim, gidip orada dil eğitimi almak isterim, bir 2-3 ay, 6 ay ya da Erasmus'la gitmek isterim diyenlere tavsiyen olur mu?
0: Tavsiye.
1: Başta ne demek istersin mesela?
0: Başta ne demek isterim? Ne aradığına bağlı biraz da. Ne istiyorsunuz? Yani gerçekten işte o ortamı görmek, o deneyimi yaşamak ve bu deneyimleri yaşarken aynı zamanda çok güzel bir eğitim, çok yoğun bir eğitim almak mı? Yoksa böyle hani daha kültürel bir gezi, işte ben gezeyim, göreyim, ondan sonra işte kafeme gideyim, otelime gideyim, böyle bir şey arıyorsa çok tercih etmemesi lazım. Ama gerçekten bir deneyime gönüllüyse, tamam ya ben bunu yaparım diyorsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü orası bence kesinlikle görülmesi gereken bir coğrafya.
1: Bir de diyorsun ki gittiğinizde şoka girmeyin.
0: Evet.
1: Temizlik ve kalacak yerinizle ilgili. Yani böceklere alışık olmak gerekiyor herhalde.
0: Böceklere alışık olmak gerekiyor. Temizlik konusunda biraz daha rahat davranmak gerekiyor bence.
1: Mesela temizlikten kastın ne?
0: Ya mesela biz klasik Türk anneleriyle yetişiyoruz. İşte günlük temizliğimiz vardır, haftalık temizliğimiz vardır. İşte yani bir yere temiz olması için işte 2-3 kere silinmesi gerekir falan. Yani onlar buna çok önem vermiyor. Bence asıl yani doğru şeye odaklanıyorlar gibi hissediyorum. Yani namaza, ibadete mani değilse çok da önemli değil, tamam. Yani süpürüyoruz. Tekrar tozlanabilir. Çünkü burası böyle bir bölge.
1: Evet. Necis değilse?
0: Evet. Aynen. Yani ben oradan sonra evet dedim ya. Demek bir tık daha rahat olmak gerekiyor. Biraz daha rahat olabiliriz. Tamam. İbadetimize de engel değil. O zaman çok da sorun yok. Yani.
1: Bu gezmelerde siz de fark etmişsinizdir. Sizin kendi kafanızdaki doğru belki karşı tarafta doğru değil.
0: Evet.
1: Ya da sizin savunduğunuz, alışkan olduğunuz konfor alanındaki bir gerçek karşı tarafta olmayabilir.
0: Evet. Ya da hiçbir şey ifade etmiyor.
1: İfade etmeyebilir. Evet. Çok da ısrarcı, keskin çizgilerinin olmaması
0: evet,
1: gerekiyor değil
0: insanı
1: mi?
0: İnsanı kesinlikle çok böyle şekillendiren bir şey. Yani seyahat etmenin o konuda ben sana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani siz kesinlikle bunu yapmam, kesinlikle lafını artık böyle kullanamaz hale geliyorsunuz. Tamam, yapalım.

0: İşte bir görelim, deneyelim. Olsun, deneyim olsun, tamam şeklinde böyle.
1: Kesinlikle, gerçekten ne kadar tehlikeli bir kelime. Ve insan kesinlikle dediği bir konuda muhakkak imtihan
0: Bir
1: edilebilir
0: imtihan
1: mi?
0: ediliyor, evet.
1: Evet, önüne de geliyor, değil mi?
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti. Umarım Akra dinleyicileri de çok keyif almıştır.
0: İnşallah.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Efendim, Gez Gör İbret Al programımızda bugün Fatma Zehra Dost'u konuk ettik, misafir ettik. Soy ismi gibi tatlı, şeker bir arkadaşımız. Onun Endonezya maceralarını ve yolculukla alakalı tecrübelerini dinledik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez Gör İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir. Ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hak.

sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: Kırılan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْفِيقِي

0: وكلت إليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله
1: إياك والتسويف بالتوبة وإياك فالغرة فالغرة بحلم الله عنك Her gün tövbe ederiz elhamdülillah. Sabahta akşam diye diyoruz. Ama bu böyle dilimizin söylediği tövbe hakiki bir tövbe değildir. Hakiki tövbe dilin söylediğini tatbik etmektir. Hareketlerini ona göre düzeltmektir. Yoksa hareketler hep bozuk oldukça yapılan tövbeler o bir sözden ibaret kalır. Ve seni aldatmasın Allah-u Teala'nın halim oluşu. Yani biz kabahatler yaptıkça Allah bize ceza vermiyor. Buna aldanma. Ahiret için senin defterine onlar yazılmaktadır. Yarın onlar senin karşına çıkacaktır. Onun için sen onlara hiç tenezzül etme. Yine bak bir tane daha. İyyâk ve sahibe su. Bu da çok mühimdir. Kötü arkadaştan son derece sakın. Arkadaşın kötüsünden son derece sakın. Ne kadar iyi olursan ol, hatta evliya da olsan, arkadaşın kötüsü seni yoldan çıkarır. Seni yoldan muhakkak. Onun için Hazreti Abbas olsa gerek. Sormuşlar da, bir adam şöyle ibadet taatı var ama konuştukları, görüştükleri de şunlardır demişler. Ha, neticesine bakın, o da onlara iltihak eder buyurmuş. Filan adam çok kötüdür, her şeyi yapıyor ama görüşüp konuştukları da sılahadır demişler. O da netice itibariyle o sılahalara karışır demiş. Onun için kötü dosttan son derece korkulur. Kötülüklerin hududu yok tabii. Bir sürü kötülük var dünyada. Her çeşit. Bakın فَاِنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ Kötü adamla dost olmak ateşten bir parçadır yani. لَا يَنْفَعُكَ وُدُّ Onun dostluğundan katıyan istifade edemez. Kötü adamın dostluğundan katıyan ifade edemezsin. وَلَا يَف۪يلِكَ بِعَدِ Hiçbir zaman sözünde tutulmaz. Sözünde yapar. Sana şöyle yapacağım, böyle yapacağım der. Netice olmamış. اِيَّاكُمْ وَالْخِيَانَ فَاِنَّهَا بِئِسَتِ الْبِطَانَ Hıyanet malum. Siz sakın bu hıyanetliği kendinize mal etmeyin. Hain olmayın yani. Hain diyeceğim ki yani. بِئِسَتِ الْبِطَانَ Hainlik çok fena bir şeydir. وَاِيَّاكُمْ وَالْظُلْ Sakın zulüm de yapmayın. Zulümden de sakın. فَاِنَّهُ ظُلُبَاتُ يَوْمَ الْقِيَانَ Çünkü zulümlerin akıbeti yavm-ı kıyamette karanlıklar içerisinde kalmasına vesile olacaktır. وَاِيَّاكُمْ وَشُّهُ Sakın ha, sıkılıktan da sakınınız, korkunuz, kaçınınız. فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ Sizden evvelki insanların ölümüne, mahvına, helakine sebep olan eşşü. Bu sıkılıklarıydı. 5 lira, 10 lira ikram. Ne olur bundan ha? Bir şey olur. Halbuki şefaat alemine gelince insanlar yüzleri binleri gözleri görmüyor. Yüzü bini bir akşamda hacı veriyor. Hayra gelince sıkıyor da sıkıyor. 5 yeter diyor. Bu sıkılığın neticesi birbirlerinden de ayrıldılar. Ne akrabalık, ne dostluk, ne bir şeylik kalmadı. Çünkü vermiyor. Vermeyince öteki tarafı küsüyor, ver iki tarafı küsüyor. Ayrılıklara sebep oluyor. İyyâkum vel kibr. Şimdi yine Efendimiz bizi yaşatmış adına sakın ha kibirden de son derece sakın. فَاِنَّ اِبْلِيسْ حَمَلَهُ الْكِبْرُ عَلَى اَنْ لَا يَسْجُدَ لِعَدَمْ Kibir şeytanın sıfatıdır ki Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak secde et dediği halde ben ondan üstünüm diyerekten yapmadı. Hem cehlini ispat etti hem de Allah-u Teala'nın emrine inkıyat etmediğinden dolayı kibir şeytandan meras olaraktan kimde varsa onun üzerine şeytanın sıfatlarından bir sıfat gelmiş demektir. Bir, günahların kökünü söylüyor. Birisi kibir. Bu şeytandan gelme. İkincisi وَاِيَّاكُمْ وَالْحَفْضِ İkincisi de hırstan son derece takın. Hırs. Ha şunu da yapayım. Ha bunu da yapayım. Derken Ezrail bir gün yapışır yakısına. Ha şu işlerde duruyor. Ya Ezrail bırak bakalım. Yok abi. Hırs. فَاِنَّ آدَمْ حَمَلَهُ الْحُرْسِ عَلَى اَنْ اَكَلَ مِنَ الشَّجَرَ Hazreti Adem de cennette yaşıyordu. Orada yememekle emrolunduğu şeyi yemeseydi cennetten çıkmasına en nihayet bütün cennet nimetlerinden uzak kalmasına vesile oldu. Yani hırs sizin bir ahara elinizdeki nimetlerinin de gitmesine vesile olur. İki. Üçüncüsü وَاِيَّاكُمْ وَالْحَسَدْ Sakın ha haset de yapmayın. 3 şey. Kibir, hırs, haset. فَهُنَّ أَصْلُ كُلُّ خَطِيَةٍ kibir, hırs, haset, bütün günahların, kabahatlerin, fenalıkların kökü babası oluyor. Bu üç kökten son derece sakınmak lazım. Kibir, hırs, haset. Ama insana sorarsın, yok bende kibirdir. Hırs hiç yok dedi. Haset, hiç gözüm yok kimsenin olmadı. Ama yokla kurtulan pek azdır. Bu da şayan dikkat bir ders. İyyâkum vel ikrat. İyyâkum, sakının. İkrat, zelil ol. Zillet mertebesi düşmekten sizi tahzir ederim. Ey ümmetim, zillet haline düşmeyiniz. Zelil olmayınız. Yekûne ahadüküm emîran. Sizden biriniz emir olur. Ev amilen. Ya bir işin başında. Fete'til ermeletü vel yetimü vel miskin. Şu üçünden birisi gelir. Yetim, miskin, efendim, dul bir kadın gelir. Amirine diyor. Bir iş için müracaat ediyor yani. Böyle bir işim var diyor. Fe yukali okut. Otur şurada derler. O kadar. Otur şurada derler. Oturur orada. Hatta yansıra fi hacetike. Bakalım işine. Otur şurada derler. Fe yutrakûn mukreddîn. Onu zelil olarak da orada bırakırlar. Kulak asan olmaz ona. Çünkü ne söz var, söyleyebilecek söz var, ne de niçin yapmıyorsun diyebilecek bir kudreti var. Bir şey yok. Orada o bekler bekler, akşam olur, bakar ki işi yok, yapacak adam yok, çekilir gider. La tukda lühüm hace. Haceti yapılmaz, oturur durur orada. Hiç kulak asan da yok, olmaz. İyi bir ders. Ve la yü'meru. Kimseye de demezler ki, bakıverin yahu şunun işine, diyen de olmaz. Feyenfaddu, çaresiz kalırlar, giderler. Doğrudur. Bakın şimdi. Veyeti er-racul gani, bir şerif. Bir adam daha gelir. O amile. Ama şerif adam. Sözü geçen. Gani adam, zengin adam gelir. Feyekuduhu ila canif. Buyurun efendim. Ayağa da kalkar, derhal ona bir yer göster. Buyurun efendim. Sümme yekul, ma acidik. Nedir arzunuz efendim? Sorar. Nedir arzunuz? Ne istiyorsunuz? Niçin geldiniz? Feyekulu haceti keza ve keza. Der ki şu işim için geldim efendim. Feyekul ikdu hacetehu vacilu. Derhal kumanda verir, emir verir. Bu adamın işini çabuk, çabuk, acele yapın. İkide bir telefonda vurur. Oldu mu? Çabuk. Siz bu duruma düşmeyin. Öyleyse ne yapmak lazım? Siz söyleyin şimdi. Bu duruma düşmemek için ne lazım? Bu hepimizin bugün düştüğü bir durumdur yani. Bu durumdan kurtulmanın çaresi nedir? Allah hepimizin yardımcısı olsun yani. İyyâkum ve kesretel hadis anni. Kal. عليه فليكل حقا او صدقا ومن تقول علي ما لم اكل فليتبوأ مقعده من النار. Sonra bu hadis nakliciliği çok mühim bir derstir. Mesela buradan dinliyorsunuz, başka hoca efendilerden dinliyorsunuz. Biri gerek cümlesini, gerek kendi manasını başka tarafa hemen ben filan hocamdan duydum ya filan kitapta okudum. Peygamber Efendimiz böyle demiş. Fakat 10 tanesi eksik, 10 tanesi zahittir söylerken. Ya eksik söylemiştir, ya fazla ilave etmiştir söylemek. Yani bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir zemsat. Tamamıyla hiç eksiksiz zapt edebiliyorsan, bu eksiksiz olarak zapt edebildiğini nakledersin. Vah, var. Eğer tam manasıyla nakledemiyorsan, ki ya eksiktir ya fazladır. Buna cevaz yoktur. Bunlar böyle hemen lalet dayın ağızlarından kaçırıp da böyle dedi diyerek söyleyenler cehennemde yerlerini hazırlasınlar. Buna göre konuştular. İyyâku ve davetel mazlum. Fe inkânet min kâfirin. Mazlumun duasından da sakının. Mazlum, zulmünden adamın duasından da sakının. Ve inkânet min kâfirin. Fe innehu leyse lehâ hicâbin dûne Allah'a adet. Şimdi hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah yalnız Müslümanların Allah'ı değil. Bütün mahlukatın sahibidir. Rabbül âlem. Binaenaleyh bu beğenmediğimiz bu da Allah'ın. Onu da o yaratmıştır. Binaenaleyh ona zulüm olmasına o da istemez Allah. Zulüm olduğunda takdirde ya Rab bak şunların bana yaptığına dediği vakitte Cenab-ı Hak bunun cezasını vereceğiniz. Ve iyyâke ve muhakkarâti zünûb. Bundan bitiyor. Fe innemâ meselü muhakkarâti zünûb ke meselü kavmin nezel ve batne vâdin fe câe zâ bi'ûdin ve câe zâ bi'ûdin hattâ hamedûm mâ endadû bihî hübzehûm ve innemâ muhakkarâti zünûb metâ yukaz bihâ sahibuhâ tühlikuhû. Günahların ufakları var ya, muhakkarâti zünûb dedi. Hiç mesabesinde. Mesela bakışları söyleyelim şimdi. Bakışlar, adam ne olacak? Bak veriyoruz. Muhakkırat. Ya buna benzer. Mesela siyarayı da onun arasına sokabilirsiniz. O da muhakkırattandır. Yani iç mesabesinde olan günahlar. Fakat bu ufak günahlar diyor. Şuna benzer ki. Bir cemaat bir yere toplanmışız. Herkes doğrulmuş. Birer tane çubuk bir şeyler toplamış yani. Getirmiş. Bakarsın bir öbek olur. Bundan bir şeyler yapılır. Yemekler pişirilir, ekmekler pişirilir, yemekler pişirilir filan. İşte o ufacıklardan oldu bu. O ufacıklar toplanınca bak büyük bir ateş meydana gelebildi. Buna diyorlar. Kızılcım var ya. Çakmaktan çıkan kızılcım var. Ciğerayı yapıyor işte çakmak. Efendim şerare diyorlar. Kızılcımdır. Alettepe'den çıkıyor. Evi yapıyor. Kapalı çarşının yanmasına da kontak diyorlar mesela. Ucalyan şeyleri çarpa çarpa yakıyor ortalığı. Ufak bir şey ama koca bir memleketin yanmasına, koca bir mahallenin yanmasına, koca bir evin yanmasına sevap oluyor. Nedir? Ufacık bir kızılcımdır. Günah da böyledir. İnsanların bütün amalini yakmasına sevap olur. Onun için günah ufaktır diye onu benimsememek yapma. Ufalından da kaç ki büyüğüne hiç yanaşmazsın. Ufalından korkmazsan büyüğünü de yaparsın sana. Allah cümlemizi affetsin de, tevfikat-ı samadaniyesine masal eylesin. Şimdi bu ben çıkan bir ders. Allah-u Teala'yı sevmek lazım. Allah-u Teala'nın sevgisi, ona olan hürmet ve saygının neticesidir. Hürmet ve saygıyı ne nispetliyse Allah'a karşı, o kadar içeriye ne kadar korku sokabildiysen Allah'a karşı, sevgin o kadar olur. Allah-u Teala'dan korku, haşyet yok ise sevgi yalandan ibarettir. Binaenaleyh Allah Celle ve Aleyh ki kainatın sahibi, varlıkların sahibi, hepimizin sahibi, ahirette cennet nimetleriyle bizi inam edecek, cennetlerine koyacak varlık sahibi olan Hazreti Allah'ı sevmek hepimizin hakkı iken günahlardan korkmak suretle havf-u haşyet. Yani burada ne yaparsam Allah'ım beni görüyor ve biliyor, bu benim defterime geçiyor. Defterime geçiyor. Yarın ikra kitabı dediği vakitte bu elcikler, bu ayakcıklar hep söylerler ve şehadet ederler. Diyeceksin ki nasıl söylüyorsun sen ya? Ne yapayım diyeceksin. Söyleten söyletiyor. Bugün bir ağaç parçasını insan söyletebiliyor, tahta parçasını söyletebiliyor da radyo dediğim şeyler neden ibaret mesela? Maddelerden ibaret. Bu maddeler bugün gözümüzün önünde konuşurken Allah varlığının bunları nasıl zapt edemeyeceğine şaşmak. Allah Teala'nın kudreti bunu bizim içimize koymuştur. Bu içimizde mütemadiyen işliyor. Geceli gündüzü. Fili de içinde, cereyanı da içinde. Bütün hadiselerimizi alıyor oraya. Onun için sabah da akşam da istiğfar eder, yalvarırsak onlar silinir. Candan yaparsak. Yarın karşımıza tertemiz olarak çıkar. Onun için hem istiğfarımızı yapalım hem de bu hiç mesafesinde olan günahlardan da son derece sıkılmak suretiyle Allah sevgisinin içimize girmesine ve Allah-u Teala'ya olan hürmet, saygı ve tazımımızın da son derece güzel olması için Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Gıybet bugün çok acı bir derttir yani. Yalnız şu kadar var ki gıybet denilince muhakkak birinin diğerinin arkasında konuşması demek değildir. Mesela bir dinsizin dinsiz olduğunu duyurmak gıybet değildir. Bir sarhoşun sarhoşluğunu duyurmak gıybet değildir. Bir hırsızın hırsızlığını duyurmak gıybet değildir. Çünkü onlardan Müslümanlara zarar gelmesin diye onları duyurmak lazım. Onları saklamak caiz değil. Onu duyuracaksın ki öteki Müslüman da ondan korunsun. Bu gıybet Müslümanların, Müslümandır, hatadan da salim değildir. Onların aleyhinde konuşan konuşmalardır. Bu gıybet çok günahdır. Ne kadar günah? O kadar büyük günah ki hafızala kabul etmez. Onun 33 tane zinasına bedel demişler. Bu Müslüman arkadaşın, hele bir hoca arkadaşı mesela, hafız arkadaşı, din adamı, camiye geliyor, beş vakit namazını kılıyor. Bunların arkasından gıybetlerini yapmak, mesallarını söylemek, onun şanına, şerefine keder verecek, onun zilletini mucib olacak şeyleri duyurmak ve çok büyük günahdır. Onun için diyor ki, zina eder insan, günahsız zina. Bir zina eder. Fakat tövbe eder, rahat ben bu işi yaptım ama. Tövbekar. Bir daha yapmayayım der. Olur ki Allah affeder. Ama gıybetinki öyle değil. Gıybet sahibi tövbe de etse kabul etmiyor Allah. Ta sen kimi gıybet ettiysen gideceksin de diyeceksin kardeş. Ben senin hakkında aleyhinde şöyle konuştum. Hata etmişim. Şimdi senden af istiyorum. Beni affeder misin? O da affederse Allah ondan sonra affediyor. Allah'ın affı kulun affından sonra geliyor. Ve bunu da yapabilecek babayı tekrar çıkar. Gitsin de özür dinesin. İnsanın kibri, varlığı, benliği müsaade etmez ki onlara. Hadi kendinle büyük bir adam olursa ona kolay gitti ama küçük adam kendinden küçük gördüklerine gidip de özür dilesin. O imkanı yok. Hamdın la yagfiru lehu hatta yagfiru lehu sahibuhu. Allah muhafaza etsin cümlemizi.
2: ummandan in.

0: dinleyiciler, sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürsen'in ilmi mirası dijital ortamda. 20. yüzyılın önde gelen ilim, fikir ve gönül önderlerinden hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürsen'in ilmi mirası farklı dijital platformlar aracılığıyla yeni nesillere ulaştırılıyor. Hocamızın 63 yıllık hayatı boyunca gerçekleştirdiği sohbet, ders ve konferansların yanı sıra makale, kitap ve akademik çalışmalarına da çeşitli platformlardan

0: erişilebiliyor. Akramedya bünyesindeki sohbetler bölümünde günün sohbeti, cuma sohbetleri, tasavvuf, tefsir ve Ramazan sohbetlerinin yanı sıra hadisler deryası, konferanslar ve Mahmut Esat Köşan'dan hatırlatmalar gibi pek çok içerik yer alıyor. İçerikler hem sesli hem de metinsel olarak takip edilebiliyor. Server Kürsü ise Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan'ın görüntülü ve sesli sohbetleri, dersleri ve konferanslarından oluşan geniş bir arşiv sunuyor. Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ahlak ve siyer gibi alanların yanı sıra farklı ders ve konferanslara da platformda ulaşılabiliyor. Gelişmiş arama sistemi sayesinde içeriklere konuşmacı, konu ve programa göre erişim sağlanabiliyor. Server Yayınları da Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan'ın eserlerini yeni nesillere ulaştırırken Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, siyer, tasavvuf, aile, çocuk ve eğitim gibi alanlarda çok sayıda eseri okuyucuyla buluşturuyor. Öte yandan Mahmut Esat Köşan adıyla kullanılan sosyal medya hesaplarında hocamızın sohbetlerinden sesli ve görüntülü kesitler, sözlerinden hazırlanan tasarımlar ve çeşitli anekdotlar paylaşılıyor. WhatsApp kanalı da aktif olarak kullanılıyor. Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan'ın ilmi mirasına Akramedya, Server Kürsü, Server Yayınları, Server Platformu ve Mahmut Esat Köşan Vakfı'nın web siteleriyle sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Yapay zeka öğrencilerin öğrenme deneyimini sekteye uğratıyor. Yapay zeka üzerine yapılan çalışmalar kapsamında yayımlanan güncel bir rapor, eğitimde bu araçların kullanımına ilişkin dikkat çeken ve endişe veren bulgular ortaya koydu. Raporda yapay zekanın öğrencilerin öğrenme deneyimini ve sosyal ilişkileri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Raporda öğretim görevlileriyle öğrenciler arasındaki eğitim odaklı temasın azaldığı, öğrencilerin hocalarıyla görüşmek yerine giderek daha fazla yapay zeka araçlarına başvurduğu belirtildi. Bir araya gelerek ders çalışma alışkanlığında azaldığı ifade edilen raporda, öğrencilerin giderek daha fazla izole olduğu ve sosyal bağlarının zayıfladığı kaydedildi. Öğrencilerin karşılaştıkları en küçük zorlukta dahi ilk olarak yapay zeka araçlarına başvurmaya başladığına dikkat çekildi. Yapay zeka kullanımının öğrencilerin performansını değerlendirmeyi de zorlaştırdığı belirtilen raporda, eğitimde bu araçların daha doğru ve verimli şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Kütletme tedavi etmez. İstanbul'da boyun bölgesine kütletme işlemi yaptırdıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden bir kişinin ölümü, kontrolsüz boyun ve sırt manipülasyonlarının risklerini yeniden gündeme getirdi. Fizik tedavi uzmanı Doktor Asiye Gülsüm Kakı, boyun kütletmenin herkes tarafından uygulanabilecek masum bir işlem olmadığını belirterek, özellikle boynun ani ve sert şekilde çevrilmesinin kas, eklem ve bağ dokularında yaralanmaya yol açabileceğini söyledi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Necdet Sağlam ise boyun ağrısının nedenleri ve tedavi sürecine ilişkin Akra'ya açıklamalarda bulundu.
1: Boyun ağrısı aslında orta ve ileri yaşlarda daha çok gördüğümüz, çok büyük bir kısmı kas ve fibromiyalji dediğimiz sert dokulardan boyun etrafındaki ve omuz bölgesindeki kaslardan kaynaklanan bir ağrı sebebi. Daha çok ofis çalışanlarında bu dönemlerde çok görüyoruz, uzun süre hareketsiz duran, kötü pozisyonlarda çalışan insanlarda veya akşam yatağında yastığı uygun olmayan hastalarda bile görebileceğimiz ağrılar, daha çok kas ağrıları ama onun dışında boyun bölgesindeki birçok kaynaktan, sebepten kaynaklanacak ağrı sebepleri de var. Masa başı çalışanlarda veya bilgisayar kullananlarda uzun süreli kötü pozisyonlarda durmak, kaslarda uzun süreli enerji tüketimine sebep olup ağrı yapıcı metabolit dediğimiz bazı ürünlerin kaslarda birikmesine sebep oluyor. Boyun tutulmaları diye tarif edilen veya kulunç diye tarif edilen arkasındaki fibromiyaljik ağrıların en büyük sebebi.
0: Sağlam yaşam tarzı değişiklikleriyle boyun ağrılarının azaltabileceğini belirterek şunları söyledi.
1: Ağrıları azaltmak için öncelikli olarak yaşam tarzımızı gözden geçirmek gerekiyor. Masa başı çalışanlarda, evde, işte çalışanlarda boyun hareketlerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Boyundaki kas ve diğer dokulara yük binmeyecek şekilde, daha az binecek şekilde ve aralıklı olarak hareket ettirecek bir yaşam tarzını benimsemeyi öneriyoruz. Bu farkında olmadan çalışanlar bunu yapamayabiliyor. Bu da kronik ağrıları ve kısır döngüleri getirebiliyor. O yüzden yaşam tarzını yeniden gözden geçirmek şeklinde bir rehabilitasyon programı bireysel olarak uygulamayı tavsiye ediyoruz.
0: Profesör Doktor Necdet Sağlam, günlük yaşamda kimi zaman alışkanlık haline getirilen boyun kütletmenin bir tedavi yöntemi olmadığını, hatta kalıcı sakatlık ve ölümle sonuçlanabileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu.
1: Boyun kütletme sadece ağrı tedavisi amacıyla yapılmayabiliyor. İnsanlar bunu bir alışkanlık haline getirebiliyorlar. Tedavi amacıyla boyun kütletme veya boyun çektirme yöntemleri de uygulayanlar, uygulatanlar da var. Hastalardan da talep gelebiliyor veya bunu işi meslek haline getirmiş, kazanç haline getirmiş insanlar da var maalesef. Burada tabii ağrının gerçek sebebini ortaya koymadan bu tür müdahaleleri kesinlikle yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Burada kişinin kendisinin yapacağı kütletmeler kısmen masum sayılabilir. Çünkü orada bir kontrollü hareket vardır. Kendisi eğer zorla eliyle şiddetli bir kütletme yapmazsa çok ciddi bir hata payı veya risk yoktur. Ancak başkalarının özellikle insanlara çok rahat bırakın kendinizi gevşeyin, kaslarınızı rahat bırakın dediği zaman bu kas kontrolünü de ortadan kaldırdığı zaman ve ani bir hareketle yapılan boyun kütletmeleri en basitinden eklemlerde çıkıklara, kırıklara ve bu kırıklarda da kafa tabanına yakın kırıklar özellikle solunum merkezinin etkilenmesi sonucu ani solunum durması ve ölümlere sebep olabilir. O yüzden hiçbir yaş grubunda boyun kütletmesini tavsiye etmiyoruz. Basit kütletmeler, parmak çıtlatması gibi olan kütletmeler masum görülebilir ama onun dışında zorla yapılan, zorlayarak yapılan travmatik hareketler kesinlikle ölüm riski yüksek olan durumlardır.
0: Fizyoterapistler ise sosyal medyada şifa veya ağrı giderici olarak paylaşılan kütletme hareketlerine karşı uyarıda bulunarak bu sırada duyulan seslerin tedavinin gerçekleştiği anlamına gelmediğini işaret ederek bu sesin eklem içindeki basınç değişikliğinden ya da tendon ve bağların hareketinden kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Yine uzmanlar boyun, bel ve sırt ağrılarının farklı nedenleri olabileceğini belirterek bir kişide rahatlama sağlayan hareketin başka bir kişide ağrıyı artırabileceğini belirtiyor. Ağrının nedeni bilinmeden uygulanan güçlü hareketlerin sinir, damar ve omurilik hasarı gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Hava kirliliğindeki artış uykuyu bozuyor. Yeni bir araştırma, hava kirliliğinin önerilen günlük maruziyet sınırlarının altında bile solunum yolu belirtilerini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar 12 ülkedeki 32 kentte yaklaşık 100 bin uygulama kullanıcısının 500 gün boyunca kaydedilen öksürük seslerini analiz etti. Araştırmaya göre havadaki ince partikül madde yoğunluğunun metreküp başına 10 kilogram artması, takip edilen 5 gün içinde öksürük düzeylerinde %2,5 artışa yol açtı. Gece ortaya çıkan öksürüğün uykuyu bölerek dinlenme kalitesini düşürebileceği belirtildi. Araştırmacılar 2025 yılında yoğun orman yangınlarının yaşandığı Los Angeles'ı da inceledi. Kentte aynı miktardaki partikül madde artışının gece öksürüklerinde %10'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Çalışmada hava durumu ve grip vakaları gibi öksürüğü etkileyebilecek faktörler de dikkate alındı. Buna rağmen hava kirliliği ile öksürük arasındaki ilişkinin devam ettiği görüldü. Araştırmacılar öksürüğün yalnızca geçici bir rahatsızlık olmayabileceğini, akciğerlerde tahriş veya iltihaplanmanın göstergesi olabileceğini belirtti. Müzik Dijital dünya için aile izni şartı. Avrupa Birliği çocukların çevrimiçi ortamlarda güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hazırlanıyor. AB Komisyonu çocukların dijital dünyada korunmasını hedefleyen çocuk yasa teklifini 17 Eylül'de sunacak. Teklifte Avrupa genelinde sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi bekleniyor. Basına yansıyan bilgilere göre 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar gündemde. Düzenlemenin yalnızca sosyal medya platformlarına değil, video paylaşım sitelerini, yapay zeka destekli sohbet uygulamalarını ve bazı video oyunlarını da kapsaması bekleniyor. Eğitim

0: eğitim amacıyla kullanılan uygulamalarınsa kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Bisfenol A, insülin duyarlılığını kısa sürede azaltabiliyor. Plastik ve gıda ambalajlarında yaygın olarak kullanılan bisfenol A'nın güvenli kabul edilen miktarlarda bile kısa vadede insülin duyarlılığını azaltabileceği belirlendi. 40 sağlıklı genç yetişkinin katıldığı çalışmada bir bölümüne yaşam boyu maruz kalınabilecek güvenli sınırlar içinde BPA verilirken diğer gruba plasebo uygulandı. 5 günün sonunda BPA, yani bisfenol A verilen grupta insülin duyarlılığının %9 azaldığı, plasebo grubunda ise hafif artış görüldüğü tespit edildi. Etkinin karaciğerden çok iskelet kaslarının glikoz kullanımıyla ilişkili olabileceği değerlendirildi. Araştırmacılar çalışmanın BPA maruziyetiyle insülin duyarlılığı arasındaki muhtemel neden-sonuç ilişkisine dair deneysel kanıt sunduğunu belirtti. Ancak araştırmanın yalnızca genç ve sağlıklı yetişkinlerle yapılması nedeniyle sonuçların toplumun tamamına genellenemeyeceği vurgulandı. Hapşırığı tutmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalabalık ortamlarda veya konuşma sırasında hapşırığı tutmak masum bir davranış gibi görünse de hapşırmanın bastırılmasının ciddi yaralanmalara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Hapşırma burundaki toz, polen, bakteri ve diğer tahriş edici maddelerin dışarı atılmasını sağlayan doğal bir savunma mekanizması. Hapşırık sırasında solunum yollarında oluşan basınç, hapşırığın tutulmasıyla normalin yaklaşık 5 ila 24 katına çıkabiliyor. Bu yüksek basınç, kulak zarının yırtılması ve işitme kaybı, orta kulak enfeksiyonu, göz ve burundaki küçük kan damarlarının hasar görmesi gibi sorunlara neden olabiliyor. Nadir durumlarda ise diyafram yaralanması, akciğer çökmesi, beyin anevrizması, kızmasının yırtılması ve boğazda yırtılma gibi ciddi komplikasyonlar görülebiliyor. Hapşırığı tutmak ayrıca göğüs ağrısına ve bazı durumlarda kaburga kırıklarına yol açabiliyor. Ancak hapşırmanın veya hapşırığı tutmanın kalbin durmasına ya da doğrudan kalp krizine neden olduğuna ilişkin bir bulgu bulunmuyor. Hapşırık geldiğinde onu zorla bastırmak yerine mümkünse çevreye yayılımını azaltacak şekilde ağız ve burnun kapatılması öneriliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Ayrıca yağış da görülüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar, İç Anadolu, Karadeniz'de, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Marmara'nın doğusunda, Ege'nin kuzeydoğusunda, Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu'da, ayrıca Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple meydana gelebilecek durumlara karşı tedbirli olunmalı.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın Denizli Otoyolu'nda Ankara Kırıkkale, Kayseri Kırşehir, Çorum Ankara, Malatya Kayseri güzergahlarında çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Benim acizane görüşüme göre hanımların da zaten pek çok işleri var, pek çok hizmetleri var, pek çok sevaplı faaliyetleri var. Ama İslami, içtimai, toplumsal yani çalışmalarda görev alması lazım. Benim görüşüm bu. Başka görüş nedir? Başka görüş, belki İslami görüş, hanım evinde durur, çoluk çocuğunu yetiştirir, evinin işlerine bakar, kocasıyla efendim böyle yaşayabilir. Ben böyle düşünmüyorum. Hanımların toplumsal çalışmalarda görev alması gerekir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü hanımların eğitilmesi lazım. Hanımların İslami yönden bilgilenmesi lazım. Hani erkekler hocalardan İslam'ı öğreniyorlar da hanımlar geri mi kalacak? Hanımların da öğrenmesi lazım. Hanımların öğrenmesi için de birilerinin öğretmesi lazım. Bir doktor hanımın öne çıkması lazım. Bir hoca hanımın öne çıkması lazım. Efendim, onlara bir şey öğretmesi lazım. Bir şey öğretmesi için bir yer olması lazım. Mekan olması lazım. Bir vakıf binası, bir salon, efendim bir caminin belli zamanlarda belli yerleri, bir şeyler olması lazım. Bazı ev hanımları belli zamanlarda oraya gitmeli. O hoca hanımları dinlemeli. Başka türlü olmuyor yani. İslam'ı öğrenemiyor. Namaz nasıl kılınacak? Abdest nasıl alınacak? Hanımlara mahsus özel hallerde efendim sorunlar, meseleler nasıl çözülecek? Bunları bilmesi lazım. Çocuğunu nasıl yetiştirecek? Evi nasıl idare edecek? Efendim eve kimleri alacak? Nereye kendisi ziyarete gidebilir? Nereye gidemez? Bunların hepsi doğru yaptığı zaman sevap kazanacağı, yanlış yaptığı zaman günaha gireceği konular. Allah'ın rızasını nasıl kazanacak? Yaşamını nasıl sürdürecek? Yemeği nasıl pişirecek? Çamaşırı nasıl yıkayacak? Çamaşırın yıkamasında bile bir usul var. Eskiler çocuk bezleriyle büyüklerin çamaşırlarını aynı yerde yıkamazlardı. Bunların hepsi birer incelik. Bunların hepsinin öğrenilmesi, öğretilmesi lazım. Toplumda bir kesimi, bir yarım küreyi, kadınlar yarım küresini ihmal etmek çok büyük bir yanlışlık. Kadınların ihmal edilmemesi lazım. Kadınlara da hizmet edilmesi lazım. Erkeklere hizmet edildiği kadar kadınlara da hizmet edilmesi lazım ama kadınların hizmeti kim yapacak? Şimdi ben toplumsal çalışmalarımızda bazı kimseleri görevlendiriyorum. Bakıyorum başaramıyorlar. Neden? O çileyi çekmemiş insan o durumda olan insanlara hizmet veremiyor. O çileyi çekmiş insan bilir ve hizmet verebilir. O bakımdan hanımların çalışması gerekli. Bunu ben doğrudan doğruya yapmaya güç yetiremiyorum. Zaman bakımından güç yetiremiyorum. Bir de cinsiyet farklı olduğundan, dünyalar farklı olduğundan, kadınlar yarım küresi, erkekler yarım küresi dolayısıyla efendim farklılık olduğundan olmuyor. Tabii burada biraz oldu, bu kadar oldu. Camide biraz oluyor, kadınlar kısmında oluyor şeyler. Efendim, işte hoca efendi konuşuyor. Kadınlar da erkekler de dinliyor ama yeterli değil. Yani sizin olduğunuz her yerde faaliyet olması lazım. Siz neredesiniz? Falanca yerde. Tamam. Orada sizin bir İslami, imani, ahlaki çalışma yapmanız lazım. Nasıl yapacağız bunu? Bunu bilmek de önemli. Yani bir hanım bulunduğu yerde Allah'ın rızasına uygun bir çalışmayı nasıl yapar? Bunun anhanevi geleneksel şekli var. Cuma günleri toplanıyorlar, haftanın belli günlerinde toplanıyorlar. Taze hanımlar geliyor, o yaşlı hanımlardan İslam'ı öğreniyor. Efendim filan. Bu geleneksel yol var. Bu derneklerin çalışmaları var. Bu derneklerin çalışmaları da

büyük kalabalıklar, çılgın kalabalıklar, efendim korkunç kalabalıklar İslam'dan habersiz. Ama bizim dışımızda büyük kalabalıklar İslam'ın dışında bir hayat sürüyorlar. Biz bunların içinde böyle bir azınlığız, az bir insanız. Peygamber Efendimiz diyor ki, cennet içinde sizin miktarınız nasıl biliyor musunuz? Cennetliklerin miktarı bütün insanlar içinde ne kadar? Bir siyah sığırın derisindeki bir beyaz kıl kadar az. وَمَا اِخْتَرُ النَّاسِ وَلَمْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Ne kadar uğraşsan insanların çoğu, işte milyarlar gayri İslam yaşıyor. Avustralya, efendim Brezilya, Avrupa, Amerika, Afrika. Televizyonu biraz karıştırıyordum. Brezilya'da karnaval sahneleri gözümün önüne geldi. Baktım çok vahşi, yani çok çılgın eğleniyorlar. Düşündüm tabii, Amazon ormanlarında vahşiler biraz medeniyet gördü. Brezilya'nın Rio de Janeiro'suna vesairesine çıktı. E tabii böyle yapacak. Yani İslam'ı görmedi ki. İslam kulağına girmedi ki. Allah'a imanı yok ki. Ahirette bu yaptıklarının hesabı olduğunu bilmiyor ki. Çılgın kalabalık eğleniyor. Korkunç şekilde eğleniyor. Çılgınca eğleniyor. Şimdi bunlar bizim dışımızda. Biz de kendi çocuklarımızı bıraktığımız zaman bunlar da o tarafa gidiyor. Büyük kalabalık onları çekiyor. Bazen annesinin karşısına çıkıyor. Sen anlamazsın diyor. Sen gerisin diyor. Sen bilmezsin bunu diyor. Sen tahsilli değilsin ki diyor. Bilemezsin ki diyor. Bu da bir ayrı bir felaket. Kadın kendi çocuğunun kendisinin karşısına çıktığını görüyor. İşte bu insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğini götürmemiz lazım bizim. Peygamber Efendimiz sağ olsaydı ne yapardı bu dünya? Sağlığında ne yapmışsa öyle yapacaktı. Peygamber Efendimiz sağlığında her yere imanı öğretti. Öğretmek için insanlar gönderdi. Hatta Bizans imparatoruna, Sasani imparatoruna, Mısır hükümdarına, efendim Bahreyn hükümdarına, Habeş hükümdarına elçi gönderdi. Yani o dünyanın, o zamanki dünyanın bilinen yerlerine haberci gönderdi. Nasıl haberci gönderdi? Mesela Bizans imparatoruna ne diyor? Min Muhammedin Resulillahi ila Azimir Rum Herakil. Allah'ın elçisi Muhammed'den Doğu Roma imparatoru Heraklius'e. İnni edüke bi diayetil İslam. Ben seni Müslüman olmaya çağırıyorum. Eslim teslem. Müslüman ol da saadet-i dareyni bul, kurtul. Yü'tikallahu ecreke merrateyn. Allah sana iki kat ecir versin. Hem senin Müslüman olmanın sevabını kazan, hem de ahalinin seninle beraber Müslüman olmasının sevabını kazan diye ona İslam'ı tebliğ ediyor. Heraklius'e, bir imparatora elçi gönderiyor. Arabistan'dan imparatorluk merkezlerine elçi gönderiyor. Bu ne demek? İslam'ı dünyanın her yerine yayması lazım geldiğini bilen, vazifeli bir peygamber olarak herkese İslam'ı anlatmak istiyor. Bizim vazifemiz ne? Biz Müslümanların vazifesine, bizim de birinci vazifemiz kendimizin Müslüman olması. İki kişi çamurda bataktaysa, ikisi de batıyorsa bataklığın içine, birisi ötekisini kurtaramaz ki. Birisi sağlam yerde olursa ötekisinin elini tutar, çeker, kurtarır. İp atar, kurtarır. Sağlam yerde olmayan kurtaramaz. Önce insan Müslüman olacak. Kendisini kurtaracak. Salih insan olacak. Mümin insan olacak. Allah'ın sevdiği insan olacak. İlk işiniz bu. Önce kendinizi düşüneceksiniz. Ne diyor uçakta? Uçakta herhangi bir şey olursa yukarıdan oksijen maskeleri düşecektir. Önce kendinize takın diyor. Çocuğunuza takmaya çalışırsanız, kendinizi takamazsanız, oksijensiz kalırsınız, bayılırsanız çocuğunuza da faydanız olmaz. Önce oksijeni kendinize takacaksınız, sonra çocuğunuza takarsınız demek istiyor. Yani bunu ısrarla söylüyor. Önce kendini kurtaracaksın. Önce Müslüman olacaksın. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyeceksin. İslam olacaksın, Müslüman olacaksın, selamete ereceksin, sahil selamete çıkacaksın. Ondan sonra salih bir insan olduktan sonra ne yapacaksın? Başkalarını kurtarma çalışması yapmaya başlayacaksın. Salih insan olmaktan sonraki adım nedir? Muslih insan olmak. İslahçı, başkalarını kurtaran insan olmak. Şimdi bunu erkekler yapsın. Tamam, peki başlıyoruz. Biz yapalım zaten, emri efendim aldık, o işi yapıyoruz. Ama erkeklere söylüyoruz da hanımlar camiye gelmiyor, kocası göndermiyor, efendim olmuyor.
O zaman hanımlara da bu işin öğretilmesi için birilerinin onlara İslam'ı götürmesi lazım. Onun için toplumsal çalışmalar yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Herhalde haklıyım, herhalde haksız değilim. Kendiniz için, çevrenize İslam'ı yaymanız için, çoluk çocuğunuza İslam'ı öğretebilmeniz için böyle olacak. Yani

0: İslam öğretilecek, İslam ahlakı öğretilecek, bilgiler öğretilecek. Herkes bu çeşit çalışmalarla İslam'ı en yakın çevresine öğretecek, çoluk çocuğuna öğretecek, hanımlar arasında da İslam'ı yaymaya çalışacak. Bunu yaptığımız zaman ne kadar insan kurtarabilirsek o kadar insanın hayatı boyunca yaptığı bütün sevaplı işlerin o kadar sevabının bir mislini de biz alacağız. Diyelim ki ben bir insana gittim, anlattım İslam'ı, adam veya kadın, efendim, İslam'dan habersiz, içkide içiyor. Anlattım, tevbekâr oldu, namaza başladı, örtündü, ibadetlerini yapmaya başladı. İşte bu sene de hacca gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Birçok şeyler yapıyor şimdi. Bu insanın yaptığı birçok şeyin sevabı kendisine var mı? Var. Hacca gitti, sevap var. Örtündü, sevap var. Hayır yaptı, sevap var. Bu sevabın bir misli, aynısı. Ondan hiçbir şey eksilmeden bunu doğru yola çeken insana da veriliyor. Düşünün Peygamber Efendimiz'in ne kadar sevap kazandığını. Çünkü hepimiz Peygamber Efendimiz'e uyuyoruz. Hepimizin sevabının bir misli Peygamber Efendimiz'e veriliyor. Ne kadar insanı ıslah etmişlerse o kadar insanın yaptığı ibadetlerin sevabından hiçbir şey eksilmeden ona sevap veriliyor. Düşünün evladını hayırlı bir evlat olarak yetiştirmiş annenin sevabını. Çünkü evladı ömrü boyu ne kadar ibadet, taat yaparsa, hayırlı iş yaparsa onun sevabı annesine veriliyor. Şimdi benim rahmetli anneme ben camide vaaz verdikçe sevap gidiyor. Neden? Anam yetiştirdi onu. Babam yetiştirdi. Ona sevap gidiyor. Yani bu hususta çok hadis-i şerifler var da duymuş olabileceğiniz şeyleri düşünüyorum. Eddallü alel hayri ke failihi. Hayrı yapmaya vesile olan kimse hayrı yapmış gibi sevap alır. Siz de hayra vesile olacaksınız. Bazı insanların hayırlı insan olmasına vesile olacaksınız. Kendi çocuğunuzun hayırlı evlat olmasına vesile olacaksınız. O sevabı alacaksınız. Bir kere bu. İkincisi, onun iyi insan olması size yarayacak. Evladınızın hayırlı bir insan olması ihtiyarlığınızda size yarayacak. Bir insanın en büyük sermayesi nedir? Hayırlı evlattır. Hem dünyada hayırlı sermayedir. İhtiyarladığı zaman gül gibi bakar anasına babasına. Hem de ahiret için hayırlı sermayedir. Çünkü ananın babanın defterine sevap yazılır. Hesabı kesilmez. Sadakayı cari olarak sevaplar defterine cari hesap olarak yazılır. Onun için evlatlarımızı hayırlı evlat yetiştirmeye çalışacağız. Komşularımızı Müslüman yapmaya çalışacağız. Yanlış fikirlerden, yanlış adetlerden, yanlış davranışlardan kendimizi, çevremizi korumaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi İslam'ı yaymaya çalışacağız. Ta Orta Asyalara kadar, ta Brezilyalara kadar, Alaskalara kadar, Kanadalara kadar, Avustralya'ya kadar İslam'ı yaymaya çalışacağız. Onun için düzenli çalışmamız lazım. Allah bizi rızasına uygun ömür sürenlerden eylesin. Faydalı işler yapanlardan eylesin. Gülerek ahirete göçüp cennetiyle cemaliyle müşerref olanlardan eylesin. Arkasında hayırlı eserler bırakanlardan eylesin. Ömür boş geçirmeyip İslam için, Müslümanlar için, iman için, irfan için çalışanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Duadan unutmayın.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edebiyat-ı Cedide, yeni edebiyat anlamına gelen ve Türk Edebiyatı'nda 1896 ile 1901 yılları arasında Servet-i Fünun dergisi etrafında oluşan edebi topluluğa verilen addır. Tanzimat döneminde başlayan batılılaşma hareketini daha ileri bir aşamaya taşıyan bu topluluk, Türk Edebiyatı'nın biçim ve teknik bakımından modernleşmesinde önemli rol oynamıştır. Zamanla Servet-i Fünun Edebiyatı adıyla da anılmıştır. Edebiyat-ı Cedide'nin oluşmasında Recaizade Mahmud Ekrem'in genç sanatçıları desteklemesi etkili olmuş, topluluğun sanat anlayışı ise Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun dergisinin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmesiyle belirginleşmiştir. Topluluğun başlıca isimleri arasında Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın yer alır. Edebiyat-ı Cedide sanatçıları sanat için sanat anlayışını benimsemiş, eserlerinde toplumsal konular yerine daha çok bireyin iç dünyasını, aşkı, tabiatı, hayal gerçek çatışmasını, yalnızlığı ve karamsarlığı işlemişlerdir. Bu dönemde dil oldukça ağırlaşmış, Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara geniş ölçüde yer verilmiştir. Şiirde aruz vezni ustalıkla kullanılmış, Fransız edebiyatının etkisiyle sone ve terzarima gibi yeni nazım biçimleri edebiyatımıza kazandırılmıştır. Roman ve hikayede ise batı tekniğine uygun sağlam kurgulu eserler verilmiş, karakter çözümlemeleri ve psikolojik tahliller önceki dönemlere göre büyük gelişme göstermiştir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Abdurrahman Es-Sufi, astronomi ve yıldız kataloğu. Abdurrahman Es-Sufi, Hicri 291, miladi 903 yılında Tahran yakınlarındaki Rey şehrinde dünyaya geldi. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Büvey hanedanından Abdüddevle'nin hocası ve dostu olmakla beraber bu hanedanın diğer mensuplarıyla da yakın ilişki kurduğu bilinmektedir. Bu yakınlık sarayın bahçesine bir rasathane kurulması sonucunu getirdi. Burada da birçok rasatlar yaparak önemli eserlere imza attı. 986 yılında geride insanlığın hizmetine birçok eser bırakarak hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllar süren rasatlarla yıldızların yerlerini, büyüklüklerini, aralarındaki mesafeleri, konumlarını tespit etti. Yunan astronomlarından Hipparkos'un 2. yüzyılda düzenlediği yıldız kataloğunun eksik ve hatalı olduğunu, yanlışları bulunduğunu, birçok sabit yıldıza yer vermediğini tespit etti. Ve bu yıldızların yer, büyüklük, parlaklık derecelerini hesapladı. Hipparkos'un ve Batlamyus'un eserlerinden çok daha uzun ve ilmi değere sahip yeni bir yıldız kataloğu hazırladı ve gökyüzü haritasını çizdi, renklendirdi ve onu yıldızlarla süsledi. Şekillerle meseleleri izah etti, özelliklerini açıkladı, bir de gökyüzünü andıran bir küre yaptırdı. Bugün bu küre Mısır'ın başkenti Kahire'de bir astronomi müzesinde bulunduğu biliniyor. Ayrıca o, Satürn, Jüpiter, Mars yani Merih, Venüs, Merkür gezegenleriyle ilgili de bir tablo hazırladı. Jeolojik rasatlar yaptı. Güneş yılını hesapladı, güneşin yüksekliğini ölçmekte kullanılan usturlapların ölçme duyarlılığını arttırdı. Abdurrahman Es-Sufi, devrinin en büyük astronomlarından olup, Batılıların hakkında en çok makale yazdıkları astronomlardan birisidir. H. Suter, İslam ansiklopedisine yazdığı Abdurrahman Es-Sufi maddesinde, onun İslam dünyasının en seçkin astronomlarından biri olduğunu kaydeder. Bilim adamı olan Abdurrahman Es-Sufi'nin astronomi aletlerinin ve enstrümantal tekniklerin geliştirilmesinde de önemli katkıları olmuştur.
1: Bir mucit, bir icat.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle la ilahe illallah muhlisen dehalel cennet. Kâle ya Resulallah fema ihlâsuha. Kâle en tahcüzeküm an küllimâ haramallahu aleyküm. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre ve Hatib-i Bağdadi kitabında yazmış. Buyurmuş ki her kim ki ihlas ile muhlis bir şekilde la ilahe illallah derse cennete girer. Her kim ki ihlas ile la ilahe illallah derse cennete girer. Demişler ki kâlu ya Resulallah fema ihlasuha. Bu la ilahe illallah demenin ihlasla denmesi nasıl? İhlası ne bu işin? Bu konudaki ihlas nedir? Buyurmuş ki ihlası şudur. En tahcüzeküm o söz sizi engelleyecek. An külli ma harramallahu aleyküm. Allah'ın size haram kıldığı her şeyden o söz sizi men edebiliyorsa işte ihlaslı. O zaman ihlaslı la ilahe illallah.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilensin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmaz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberinin yerinden sökülüp Şam'a götürülmeye kalkışılması. Muaviye bin Ebu Sufyan, halifeliği sırasında Medine'de bulunan Mervan bin Hakem'e adam saldı. Ona, Resulullah Aleyhisselam'ın minberini bana gönder diye yazı yazdı. Minberin sökülüp kendisine gönderilmesini emretti. Mervan, mescide girip minberi yerinden sökünce Medine'ye birden karanlık çöktü ve şiddetli bir fırtına koptu. Güpegündüz gökte yıldızlar görünmeye başladı. Göz gözü görmez, adam adamı tanıyamaz oldu. Bunun üzerine Mervan halkın yanına varıp, "Ey Medineliler, siz müminler emirinin Resulullah Aleyhisselam'ın minberinin sökülüp kendisine gönderilmesi için adam ve haber saldığını sanıyorsunuz ve söylüyorsunuz. Halbuki müminler emiri Resulullah Aleyhisselam'ın minberinin konulduğu yerden değiştirilemeyeceğini daha iyi bilir. O bana ancak minberi yerden yükseltmemi ve onun şerefini gözetmemi emretmişti. Mescidin cemaati çoğaldığı için minberin basamaklarını artırıp onu yükselttim," dedi. Marangozları çağırıp minbere alt tarafından 6 basamak daha ekleyerek basamakları 9'a çıkarttı. Başka rivayete göre Muaviye bin Ebu Sufyan hicretin 50. yılında hacca gelmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberini söktürüp Medine'den Şam'a nakletmek istedi ve "O Peygamber Aleyhisselam'ın asası Medine'de bırakılamaz. Medineliler Osman'ın katilleridir," dedi. Sa'dül Kuraz'ın yanında bulunan asayı istetti. Minber söktürülünce güneş tutulup gökte yıldızlar görünmeye başladı. Medineliler bundan son derece telaşa düştüler. Cabir bin Abdullah'la Ebu Hureyre, Muaviye bin Ebu Sufyan'a gidip, "Ey müminler emiri, Resulullah Aleyhisselam'ın minberinin konulmuş olduğu yerden sökülüp götürülmesi de, asasının Şam'a nakledilmesi de doğru olmaz," dediler. Bunun üzerine Muaviye minberi götürmekten vazgeçip yerinde bıraktı ve "Ben ona güve düşmüş olmasından korkmuştum da söktürüp altına bakmak istemiştim," diyerek yaptığı şeyden dolayı Medinelilerden özür diledi. Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberini yerinden söküp götürmeye kalkışmıştı. Kebisa bin Züeyb ona, "Yapacağın işten dolayı sana Allah'ı hatırlatırım." Muaviye onu yerinden kaldırınca güneş tutuldu. Resulullah Aleyhisselam, "Minberimin üzerinde günahkar olarak yemin eden kişi cehennemdeki yerine hazırlansın. O Medine'de Medinelilerin yanında hukuku kesip atmıştır," buyurdu deyince Abdülmelik minberi yerinde bıraktı. Abdülmelik'in oğlu Velid de hacca geldiği zaman bunu yapmaya kalkışınca Said bin Müseyyep Ömer bin Abdülaziz'e, "Adamınla konuş, ne mescide ne de Allah'a saldırmasın, yoksa gazaba uğrar," diye haber gönderdi. Ömer bin Abdülaziz gidip onunla konuşunca Velid minberi yerinde bıraktı. Süleyman bin Abdülmelik hacca geldiği zamansa Ömer bin Abdülaziz Velid'in minber hususunda yapmak istediği şeyi söz arasında ona anlatmıştı. Süleyman, "Ben bunun ne müminler emiri Abdülmelik ne de Velid hakkında anılmasını arzu edici değilim. Onlara ait şey bizi ne ilgilendirir? Biz dünyayı yakaladık, işte o elimizde ve önümüzdedir. Bir de kalkıp İslam'ın alametlerinden bir alameti heyet salarak nakletmeyi mi isteyelim? Hayır, vallahi ben böyle bir şey yapmam. Hem bu hiç de doğru bir şey olmaz," dedi. Minber üzerinde yapılan değişiklikler. Mervan bin Hakem, Muaviye bin Ebu Sufyan'ın emriyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberinin basamaklarına alt tarafından 6 basamak daha eklemiş, ondan önce veya sonra hiç kimse bunu artırmamıştır. Basamak tahtalarının oynamaması için minberin çevresine de Mervan tarafından 10 direk yapılmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberinin birinci ve ikinci basamakları dört tarafından ince abanus tahtasıyla kaplanmış, üçüncü basamağı da kimsenin oturmaması için abanustan bir levha geçirilip üzerine bir de kubbe yapılmıştı. Halk minbere ellerini sokup sürerler, onunla teberrük ederlerdi. Minber bu şekilde uzun zaman devam etti. Bazı Abbasi halifeleri zamanında minberin eskiyip yenilenen direklerinin enkazından teberrüken taraklar yapılırdı. Halife Mehdi'nin minberi ilk haline koymak isteyişi. Halife Mehdi, hicretin 161. yılında Medine'ye geldiği zaman Malik bin Enes'e, "Ben Peygamber aleyhisselamın minberini eski haline çevirmek, yani Mervan'ın yaptırdığı ek basamakları sökmek istiyorum." demişti. Malik bin Enes, bu tarfadan ılgın ağacından yapılmış ve şu sakız ağacından direklere çakılıp sağlamlaştırılmıştır. Sen ne zaman onu çakıldığı direklerden söküp ayırırsan, korkarım ki birbiri ardınca harap olur gider. Ben onda değişiklik yapmayı uygun göremiyorum deyince, Mehdi minber üzerinde değişiklik yapma kararından vazgeçmiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitap severler. Dün İslam tarihinin en büyük ve o nispette en acı gazasını okuduk. Müslümanlardan büyük bir topluluk şehit olmuş, tepeyi terk eden okçular bu hatanın bedelini canlarıyla ödemişti ve alemlerin fahri yaralanmıştı. Buna rağmen o, "Ya Rab, kavmimi affet" diye dua ederek müşrikleri kesin bir helakten kurtarmıştı. 36. bölüm. İman kahramanı bir kadından bahsetmiştik. Medine'den çıkıp koşa koşa İslam ordusuna yetişen Nesebbeb binti Kab isimli bir kadın, elinde kılıç Allah Resulüne çullananlara saldırdı ve omuzundan yediği derin bir kılıç yarasıyla toprağa serildi. Bu kadının yarası iyi olacak ve omuzunda Uhud yadigarı derin bir çukur kalacaktır. Allah Resulüne yağdırılan okların siperi Ebu Dücani, vücuduna nişangah gibi üst üste oklar yapıştıkça acısından yalnız başını kaldırıyor ve hiç kıpırdamıyor. Karışıklıkta Allah'ın Resulünü uzaktakilerden Kâb Hazretleri teşhis etti ve haykırdı: "Müslümanlar, işte Allah'ın Resulü, toplanın." Bir koşuşma oluyor ve Allah Resulü'nün etrafında bir halka kuruluyor. Allah Resulü'nün yanı başındaki Ali, elinde kılıcı, nur merkezine sokulmak isteyen bahadırlık iddiasındaki bütün başları düşürüyor. Şehit olan olana, peygamberin kucağında, onun yüzüne baka baka gülümseyerek can veren Ziyad. Allah'ın Resulü etrafındaki sahabilerle imtihan meydanından ebedi zafere doğru çekiliş yollarında ilerlediler. Ali kalkalına su doldurup Allah'ın sevgilisinin yaralarını siliyor. Abdest alındı ve herkes oturduğu yerde Allah Resulü'nün arkasında öğle namazını kıldı. Uzaktan umumi çekilişi gören Ebu Sufyan bir tepenin üstünden sesleniyor: "Hübel, bana evet dedi ve ben kazandım. Cenkte zafer nöbetledir. İşte zafer nöbetidir. İşte Bedir gününün devamı. Ey Hübel, kadrin ziyade olsun." Mekke'den çıkarken Hübel isimli puta Kur'a atmış da evet çıkmış. Ömer uzaklardan haykırdı: "Büyük Allah." Ve küfür ordusu herhangi bir takibe cesaret edemeden dönüp gitti. Medine kapılarında Müslümanları bekleyen kadınlar, başlarında derin ve ince Fatıma, kucaklaştılar. Fatıma hemen mukaddes babasının yaralarıyla uğraşmaya başladı. Allah'ın Resulü muharebe sahasına döndüler. Tam 70 şehit. Muhammed bin Mesleme, "Rebi isimli sahabeyi adını yüksek sesle çağırarak aradım. Bir inilti geldi. Gittim. O, benden Allah'ın Resulüne selam et. Allah ona her peygambere verdiğinden fazla ecir ihsan etsin. Düşmanlara yol verip peygamberin başına öyle şeyler gelmesine sebep olanlara mağfiret yoktur. Bunları söyle" dedi ve ruhunu teslim etti. Allah'ın Resulü taraf taraf yatan şehitlere baktılar. "Bunların Allah yolunda can verdiklerine ben şahidim. Allah yolunda yara alanlar kıyamet gününde mezarlarından o türlü kalkacaklardır ki yaralarından kan boşanacak. Kanları al renkli ve misk kokulu olacak." Allah'ın Resulü şehitleri gaslettirmeden kanlı elbiseleriyle gömdüler. Şehit, gerçek şehit gaslonulmaz. Çünkü onlar Allah'ın emanında ve bambaşka şartların alemindedir. Döndüler. Uhud bir bozgun değil, bir imtihan oldu. En ince imtihan ve büyük ders. Uhud muharebesinden sonra şarap ve kumar haram edildi. Allah Resulü'nün Medine'ye saadet getirdikleri hengamede şarap içiliyor ve kumar oynanıyordu. Ve tabii bu iki hal hiçbir yasağı olmadığı halde bile fıtrattan Müslümanlık ruhuna giran geliyordu. Soranlar oldu: "Ey Allah'ın Resulü, şarapla kumar hakkında ne buyurursun?" Ayet indi ve Allah'ın emri geldi: "Sana şaraptan ve kumardan soranlara de ki ikisinde de büyük günah vardır. Bazı menfaatleri de var. Lakin kötülükleri menfaatlerinden üstün." Bu emir şarabın şiddetle yasak edildiği manasına alınmadı. Günahını kabul etmekle beraber içmekte devam edenler oldu. Bir gün akşam namazında Mekkeli muhacirler zümresinden bir büyük zat, imam mevkiinde şarap yüzünden Kur'an'ı yanlış okudu. Yine ayet nazil oldu ve bu defa şu emir geldi. Ey insanlar! Sarhoşluk halinde namaza yaklaşmayınız. Ancak namazda ne okuyacağınızı bileceğiniz vakit. Yine şarap içmekten kesilmeyenler oldu. Emirlerin en şiddetlisi geldi. Şarap, kumar ve putlara çekilen niyetler hep murdardır ve şeytan işlerindendir. O murdarlardan el çekiniz ki felaha kavuşasınız. Üçüncü emir yürekleri işledi. Bütün şarap küpleri devrildi ve kırıldı. Öyle ki Medine sokaklarından sel gibi şarap aktı. Artık şarabın tek damlasına rengi nasıl diye parmağının ucunu bile değdiren yok. Kumar için de aynı şey. Arapçası emr-ü nehy. Yapmakla mükellef olduğumuz şeylerle yapmamaya memur bulunduğumuz şeyler. Bütün iyiliklerle bütün kötülükleri kadrolaştıran ve birini yapacaklarınız öbürünü de yapmayacaklarınız yaftası altında toplayan iki ana ölçü grubu. Din emirlerinin iki kanadı bunlardır ve bu iki kanadı birden takınmadan uçabilmenin yolu yoktur. Her iki kadro da dereceli. Emirler farz, sünnet vesaire, yasaklarda haram, mekruh vesaire. Her birinin de kendi içinde ayrı dereceleri var. İkisi arasında bir ana ölçü daha, mübah. Yapılmasıyla yapılmamasında ne sevap ne günah bulunan ve insanların şahsi zevk ve iradelerine bırakılan şeyler. Günah. İşte yapmamaya mecbur bulunduğumuz şeyler baştan başa günah. Günahı yapmamanın sevabı yapmaktan daha üstün bir değeri olduğunu bilelim. İkisi de bir araya gelince kanatlar çift ve semalar açık. En büyük günahlar, büyük günahlar, küçük günahlar falan. Bilhassa zahiri ve batıni günahlar. Yani fiil ve iş halinde günah veya ortada hiçbir fiil ve iş bulunmazken kalben işlenen günahlar. Birçok günah fermanı kesen nice ham ve kaba softa vardır ki ağzına kadar dolu bir katran fıçısı gibi batıni günah çanağıdır. İslamlığı bitmez tükenmez günahların baskı silindiri diye gören nasipsiz nefsler, hele ham softanın elinde davanın, hikmet ve dinin rahmet cephesini görmezler, nasipsizliklerini büsbütün ikmal kolaylığına ererler. Allah ve Resulünün emirlerine gelince tek ölçü onların mutlak mükemmel bilmek ve onlara karşı boynu kıldan ince tutmaktır. Derin ve ince mümin için akılla varılmış bir sınır olarak akla istiklal yoktur. Akıl da hikmet de kainat da o emirlerdedir. Ham ve kaba softa günahı hikmet cephesiyle görmeden şiddet cephesiyle ele alıp kalpleri tılsımlamanın sanatından anlamaz. Rahmete nazar etmez, üstelik günah uydurur. İbadet kibri içinde kesip kavurur ve bütün ölçüleri dinden değil, kör nefsinden devşirir. İmam-ı Gazali, şeriate nusret etmek için şeriatte olmayan şeyi ona ilaveye kalkanlar, nusret etmenin tersini yapmış olurlar. Zira Allah'ın dini mutlak manasıyla kemaldedir. Ve kemal odur ki ne bir derece eksiği ne bir derece fazlası vardır. Tek gaye dini olanca asliyet ve safiyetiyle görebilmekte. Edep, Müslümanın en aziz duygusu. Günaha mani o duygu olduğu gibi, kahr ve rahmet arası muvazene noktasını görmek de aynı histen gelir. Edep, hududa riayet etmek demektir ve en büyük edep, ilahi hadleri korumaktır. Bir gün Allah'ın sevgilisi, kendilerini gaipler alemine götürüp getiren hafif bir dalgınlıktan açılıp buyurdular. Müjde ya Muaz, Allah'ın birliğini tasdik ederek giden her insan cennettedir. Muaz Hazretleri sordular, ya adam öldürse, zina etse, böyle. Şunu da yapsa, bunu da yapsa, yine böyle. Muaz günahları saydıkça saydı ve sonunda şu ihtarı aldı. Muaz'ın burnu yere sürülse de böyle. Ham ve kaba softa tipiyle zerrece alakası olmayan şanlı sahabi Muaz Hazretleri'nin Allah Resulü'nden aldığı bu ders hakikatte istikbaldeki ham ve kaba softa tipinin ruh haletine indirilmiş bir tokattır. Hemen hakikati yerine koyalım ki Resulü hak bilmeden varılan Allah bir itikadı yarım tasdik olur. Hiçbir yarım tamamdan hisse alamaz. Bütün eksikliklerin toplamı eksiktir. Allah'ı bir, Resulünü hak bilen kurtulmuş ve artık onun günahını takdir Allah'a kalmıştır. El verir ki günahın günah olduğu da bilinsin.
0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

İmam Buhari'nin El Camiü Sahih eseri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinin bir araya getirildiği kıymetli eser El Camiü Sahih, bir diğer ismiyle Sahih-i Buhari.

Değerli Akra dinleyicileri, programımızda alanında öncü bir eser olan Sahih-i Buhari'yi, yani El Camiu Sahih'i kıymetli kılan özelliklerden söz etmek istiyoruz. Sahih hadislerden oluşan ilk eser. İslam ilim ve hadis tarihinde Sahih-i Buhari'yi öne çıkaran en önemli özelliğin sadece sahih hadislerden oluşan ilk hadis kitabı olmasıdır denilebilir. Bu anlamda İmam Buhari sadece sahih hadislerden müteşekkil ilk hadis kitabını tasnif eden muhaddistir. Esasen Buhari'den önce de yazılan, tasnif edilen ve günümüze kadar da gelen pek çok hadis kitabı mevcuttu. Buhari sadece sahih hadislerden oluşan ilk hadis kitabını meydana getirmiştir. Buhari eserini tamamladıktan sonra Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi hadis otoritelerine sunmuş, onlar da eserdeki hadislerin sahih olduğunu ifade etmişlerdir. Bir titizlikle 16 senede tamamlanan bir eser. İmam Buhari eserini tasnif ederken hadislerin seçiminde son derece titiz davranmış, konuları bilinçli olarak tertip etmiş ve hadisleri belirli bir amaca ve disipline uygun şekilde eserine yerleştirmiştir. Sahih-i Buhari'nin tamamlanmasının 16 yıl sürdüğü, Mekke'de yazılmaya başlanıp Basra'da tamamlandığı rivayet edilmektedir. Hadis ilmine katkı sağlayan bir eser. Buhari kitabını telif ederken bütün mesaisini şu iki gayeyi gerçekleştirmek için harcamıştı. Birincisi, sahih hadislerden müteşekkil bir kitap tasnif etmek. İkincisi de bu hadislerden çıkacak fıkhi hükümlere işaret etmek. Buhari eserinde konu başlıklarında çok sayıda ayet-i kerimeye, sahabe ve tabi'in alimlerinin görüş ve fetvalarına da yer vermiştir. Bu yönüyle Buhari'nin sahihi, kütüb-i sitte kapsamındaki diğer beş kitaptan farklıdır. Hocası İshak bin Rahuye'nin, Hazreti Peygamber'in sadece sahih sünnetini özet bir şekilde içine alan bir kitap yazsanız sözü de Buhari'nin eserini yazmada önemli bir teşvik olmuştu. Buhari tasnif ettiği sahihiyle hadis ilmine ve hadis ehline çok önemli katkılar sağladı. Hadisçileri hadisleri anlama ve hadislerden delil getirme hususunda destek oldu ve onlara yöntem kazandırdı. Lika şartıyla hazırlanmış bir eser. Sözlükte karşılaşmak, görüşmek, kavuşmak anlamına gelen lika, hadis ilminde öğrencisinin hocasından bir aracı olmadan doğrudan hadis alması manasında kullanılmakta. Buhari'nin, Müslim'in sahihi dahil diğer kitaplardan daha farklı olmasını sağlayan özellik, Buhari'nin ravilerin birbirleriyle görüşmüş olmasını şart koşmasıydı. Buhari bir hadisin sahih olmasının temel şartlarından biri olan senedin muttasıl olmasına büyük bir ehemmiyet vermiş ve sahihindeki hadisleri müsned, yani peygamberimize kesintisiz bir isnat zinciriyle ulaşan hadislerden seçmiştir. Konu başlıklarıyla tasnif edilmiş bir eser. Sahih-i Buhari'nin en özgün yönlerinden biri bab başlıklarıdır. Hadisler konularına göre kitaplara, her kitapta kendi arasında bablara ayrılmıştır. Bazı kaynaklarda Buhari, eserin her babını Hazreti Peygamber'in kabriyle minberi arasında ve her bab için iki rekat namaz kıldıktan sonra yazdığı rivayet edilmekte. Buhari'nin bab başlıklarında binlerce ayete yer vermiş olması, Kur'an ve sünnet bütünlüğüne verdiği önemin en bariz göstergelerinden biri. O, bu yöntemi ve bakışıyla İslam'ın bir bütün olarak Kur'an ve sünnetten ibaret olduğunu açıklamış ve ilan etmişti.
Hadisleri anlarken Kur'an'ı, Kur'an'ı anlarken de hadisleri dikkate almanın ne kadar önemli ve zaruri olduğunu müşahhas olarak ortaya koymuştu. Sahihe ve sahihteki bab başlıklarına bakıldığında Buhari'nin sahihinin sadece bir hadis kitabı olmadığı, aynı zamanda fıkıh, kelam, tefsir, ahlak ve siyere dair pek çok konuyu ve meseleyi ele alan ve rivayetler ışığında değerlendiren bir kitap olduğu görülmekte.

muhtasar bir hadis eseri. Buhari kitabının hacmini artırmamak için sahih hadislerin tamamını eserine almamıştır. Eserinin ismindeki muhtasar ifadesi de bunu ifade etmekte. Bu bakımdan Buhari'nin sahihi, sahih hadislerden müteşekkil bir seçkiden ibarettir denilebilir.

merfu hadisleri esas alan bir eser. Buhari'nin eserinin en özgün yönlerinden biri de kitabının aslını oluşturan asıl isnatlı kısımlarında Hazreti Peygamber'in merfu hadislerine, bab başlıklarında sahabe ve tabiinin sözlerine ve fetvalarına yer vermesidir. Muhteviyatıyla kapsayıcı bir eser. Buhari kitabında hemen hemen her konuyla ilgili hadislere yer vermiştir. Kitabın cami türü bir hadis kitabı olması adında El Cami isminin bulunmasının anlamı da budur. Farklı İslam beldelerindeki hadisleri de ihtiva etmesi ve

0: yer verdiği 3. bölümse Kitabül İlim adını taşımakta. Buhari'nin imandan hemen sonra ibadetlerle yani amellerle ilgili bölümlere geçmediği, önce ilim bölümüne yer verdiği görülmekte. Nitekim ilmin amelden önce geldiğine bizzat işaret ederek bunun gerekçesini de açıklamakta. İlim olmadan doğru amelde bulunmak mümkün değildir. Keza bir sonraki bölüm de yine oldukça manidar. Buhari hemen namaz ve zekat gibi ibadetlerden oluşan bölümlere geçmemiş, önce abdest, gusül ve teyemmüm gibi temizlikle ilgili bölümlere öncelik vermiştir. İbadette öncelikle yerine getirilmesi gereken temizliktir. Dolayısıyla bu durum Buhari'nin kitabının tertibinde çok titiz davrandığını, buna azami dikkat gösterdiğini, bölümleri ve babları rastgele oluşturmadığını da göstermektedir. Sahih hadislerle öncü olmuş ve itibar görmüş bir eser. Hadislerin titizlikle seçilmesi, mükemmel bir tertibe sahip olması, muhtevasının zenginliği ona bu itibarı kazandırmıştır. Buhari'nin sahihi, ilim tarihinde üzerine en fazla çalışma yapılan ve halen de yapılmakta olan nadide bir eserdir. Buhari'nin eseri için Rabbimin bunu eserime, Müslümanlar için bereketli kılmasını ümit ederim şeklinde ettiği duanın eserin gördüğü itibarla kabul olunduğu anlaşılmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi insan öldüğü zaman üç şey hariç amel defteri kapanır. Birincisi sadaka-i cariye, ikincisi insanların faydalandığı ilim, üçüncüsü de kendisine dua eden salih evlat. Buhari'nin sahihi Müslümanların dinlerini, Hazreti Peygamber'in hadislerini ve sünnetini öğrenmede en fazla faydalandıkları eserlerden biridir. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumalarıyla bir kaynak olarak istifade edilmekte, ilminden faydalanılmakta ve kendisine dua edilmektedir. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.
1: ...1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
2: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Esselatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ma min buk'atin yüzkerullahu teala fiha ille tübşiret bi zikrillahi teala ila müntehaha min sebi aradine ve illa fakharrat ala ma havleha bükail ard ve innel mu'mine izâ erâde salâte minel ardı tezahrafetil ard. Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki Mâ min bukatim, hiçbir mekan, yer yoktur ki yüzkerullahu teâlâ fîhâ, orada Allah'ın zikri anılan hiçbir mekan, yer, arazi yoktur ki ille stübşiret bi zikrillahi teâlâ ilâ müntehâhâ. Allah-u Teala Hazretlerinin bu zikri ile yedi kat yerin altındaki sonuna kadar efendim müjdelenir, ferahlanır. Ve fakharat ala ma havlaha büka el ard, etrafındaki başka yeryüzü arazilerine iftar eder. Ben de Allah'ın mümin kulları zikir yaptı, ne haber diye övünür, iftihar eder. Ve innel mümine izâ erâde salâte minel ard, mümin bir yerde, toprakta namaz kılmayı isteyince tezehrefetil ardu, yeryüzü süslenir. Bu mümin kul efendim ben de namaz kılacak diye manevi bakımdan ziynetlenir ve süslenir. Sevincinden efendim süslenir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın zikredilmesi, ki namaz da zikrin bir çeşididir. Yeryüzünün hangi yerinde Allah'ın zikri yapılır, namaz kılınır, ibadet edilirse orası yedi kat dibine kadar, ta sonuna kadar ferahlanır ve etrafındaki başka yerlere iftihar eder. Ve bir mümin bir yerde namaz kılmak istediği zaman yeryüzü, o yeryüzü efendim ziynetlenir, süslenir, hazırlanır, mümin bende namaz kılacak diye. Bu kadar önemlidir Allah'ı zikretmek ve namaz kılmak. İkinci hadis-i şerif Ahmed İbn Hanbel, İbn Mace, Taberani ve diğer kaynaklardan Efendimiz buyurmuş ki Mâ min haricin harece min beytihi fi talebil ilmi illa vada'at lehul melâiketu ecnihateha rıdan bimâ yasna'u hatta yerci'a. Evinden ilim öğreneceğim diye çıkan hiçbir kimse yoktur ki melekler onların üzerine kanatlarını, onun üzerine kanatlarını germesin, yaptığı işten dolayı memnun olduklarından, beğendiklerinden, onu sevdiklerinden kanatlarını germesinler. Ta eve geri dönünceye kadar melekler kanatlarıyla onları, o ilim öğrenmeye gidenleri böyle efendim kanatlarıyla gölgelendirirler. Melek kanatlarını üzerlerine gererler. Üçüncü hadis-i şerif Mâ min hafızayni yerfa'ani ilallahi bi salati racülün ma salatin illa kâle Allah-u Teâlâ üşhidükümâ enni kad gafertü li abdi ma beyne hüma. Enes radıyallahu anh'tan bu üçüncü hadis-i şerif. Biliyorsunuz her kulun iki melek amellerini yazıyor. Sağ omuzunda, sol omuzunda. Buna kiramen katibin deniliyor. Kiramen katibin melekleri deniliyor. Bu meleklerin sağ taraftaki sevapları yazıyor, sol taraftaki günahlar yazıyor. Bu melekler kulun namazını, kıldığı namazı Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna götürürler. Ma'a salatin, salat ile. Yani salatü selam getirerek Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirerek demek olabilir. Ma'a salatinden murat. Bir salatü racilin ma'a salatin manasına, ikinci manası da bir namazla öteki namazı götürürler Cenab-ı Hakk'ın huzuruna. Bir namazdan öteki namaza bu iki namazı götürürler. İlla kâle Allah-u Teala, Allah-u Teala Hazretleri der ki bu meleklere, üşhidüküma, ben sizi şahit tutuyorum.

enni kad gafertu li abdi ma beynehuma. Bu iki namazın arasında işlenen hataları, kusurları, günahları ben bu kulumdan affettim. Bak şahit olun der Cenab-ı Hak. Onun için namaz çok önemli bir ibadettir. Dinin direğidir. Buna kendimiz çok önem vermeliyiz. Çoluk çocuğumuzu namaza alıştırmalıyız. Namazı sevdirmeliyiz. Ve namazı erkekler camide kılmalı. Mutlaka. Yoksa cami yapmalı. Varsa camiye gelmeli, camide kılmalı. Allah-u Teala Hazretleri bizi ibadetlerine müdavim kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref olacak şekilde sevdiği, razı olduğu amelleri işleyip huzuruna öyle varmayı nasip eylesin. Kema revethu seyyidetüne Aişetü radıyallahu anha men hamele min ümmeti deynen ve cehede fi kadaihi femate kable en yaktiyahu fe ene veliyuhu. Hazreti Aişe-i Sıddık'a validemizden rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in şöyle söylediği, buyurduğu rivayet ediliyor. Men hamele min ümmeti deynen. Ümmetimden her bir kişi ki borç yüklenmiş, boynunda, omuzunda borç var. Ve cehede fi kadaihi. Borcunu ödemeye de cehd etmiş, uğraşmış, samimi gayret göstermiş. Fema tekable en yaktiyahu. Ama borcunu ödeyemeden borçlu ölmüş. Borçluydu. Ödemeye gayret etti ama ömrü vefa etmedi. Ölüm geldi, vefat etti, borçlu öldü. Fe ene veliyuhu. Onun borcunu ödeyecek velisi ben. Arkasından onun işlerini takip edip hesaplarını halledivercek olan velisi benim onun. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında böyle olduğu gibi Peygamber Efendimiz vefat eden bir kimsenin borcu var mı diye sorardı. Borç çok önemli. Borcun ödenmesi lazım. Çok önemli. Çok önemli. Borcun ödenmesi lazım. Sorardı. Borcu var mı? Var. Bunu ödeyecek malı var mı? Yok. Peki bu kardeşe bu borcu ödeyiverecek bunun namına bir hayır sahibi var mı? Çünkü o da çok sevap. Bir borçlunun borcunu ödeyivermek de çok sevap. Yok. Alacaklı sen borcunu bu borçlu kardeşine hibe eder misin? Bağışlar mısın? Affettim, borcumu helal ettim der misin? Yok. Tamam, ben ödüyorum derdi, öderdi. Yani borçlunun borcunu öderdi Peygamber Efendimiz hali hayatında. Burada da diyor ki ben velisiyim, ben hallederim onu. Hayatında da böyle. İnşallah hayatından ahirete irtihalinden sonra da böyledir. Allah-u Teala Hazretleri borçlu ölen ama bu şartla borcunu ödemeye cehd etmiş ama niyeti iyi, çalışmış ama ödeyememiş bu şartla. O zaman Cenab-ı Hak onun borcunu ödeyiverir. Alacaklının gönlünü yapar. Alacaklıya efendim bir şeyler verir, bunu borçtan kurtarır. Bunu hadis-i şeriflerden biliyoruz. Efendim böyle cennetin köşklerini gösterir. Bak bunlar nasıl güzel mi? Çok güzel. Tamam. Bunlar kardeşlerini affeden, borçları bağışlayanlara verilecekler. Sana da veririm bir tane der. Köşkü almaya razı olunca adam borcu öder. Bunun okumuştuk misallerini çok. Yani Cenab-ı Hak efendim kulun kul borcunu da ödemeye ve onu kul borcundan da kurtarmaya lütfuyla çeşitli çareler ihsan eder. En iyisi borç edinmemektir. Ama hayatta borç edinmeden olmuyor. Sıkışıyor insan. Ben mesela birisine 100 dolar borçluyum. Neden? Yanımda para yoktu. Param yetmedi, eklendi borç. Halbuki borçlu olacak durumum yok yani. Zenginim ama şu anda borçlu. Oluyor yani. Zengin adam, ticaret

Gayet güzel ev var, barka var. Saltanatlı güzel ev var filan. Ama fabrikayı biraz genişleteceğim diye bir arkadaşından borç alıyor filan. Olabilir yani insanlık hali. Borcunu alırken ödemeye niyet edecek, alacak. Vadesi gelmeden de ödemeye gayret edecek filan. Şimdi Türkiye'de bunlar böyle olmuyor. Bir kere borcu alırken ben bunu sallayabildiğim kadar sallarım. Bu hangi kanuni yollara başvuracaksa başvursun. En aşağı 3 sene sonra öderim bunu. O zamana kadar da bu parayı işletirim diye düşünüyor mesela. Sonra bir de şöyle düşünüyor. Şimdi ben bundan alırım bugün. 3 sene sonra öderim. 3 sene sonra enflasyondan dolayı para tepe taklak gittiğinden olmuyor. Bizim Profesör Nihat Bey'e birisi gelmiş Beyazıt'a. Bu üstadım efendim, seni gökte ararken yerde buldum. Nasılsın, ciğerimin köşesi boynuna sarılmış bilmem ne filan. Allah Allah. Arkasından da demiş ki ya ben demiş senelerdir seni arıyorum demiş. Senden biz bundan 20 sene önce bir 500 lira almıştım ya. Al kardeşim şu paranı, şu borçtan kurtulayım. Nihat Bey demiş ki gel gidelim şurada şeye. Beyazıt Umum Kütüphanesi yakın. Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nde gazete koleksiyonları var. 20 sene öncenin gazetelerini açalım, borç aldığımız zaman 500 liraya kaç tane altın alınıyordu o zaman? Kimisi böyle vadeden dolayı borç hafifler diye haince düşünüyor. Kimisi adamdan borcu alıyor, eli rahatlıyor. Nasıl olsa 2 sene sonra ödeyeceğim demiştim diye parasını vermiyor. O parayı kullanayım diye. O parayı o kullanır. İstiyorsa sen sıkıştığın zaman o sana verdi işte. Şimdi eline geçtiği zaman hemen versene. Yok. Alırken yalvara yalvara alıyor. Öderken yalvarta yalvarta ödüyor. Olmaz. Kimisi de yok ben senden borç almadım diyor. Ne yaparsan yap diyor. Git diyor. Nereye müracaat edersen et diyor. Ya etme ya işte. Ömer Efendi ile Ali Efendi'nin yanındayken sana şu kadar vermiştim de sen de, yok öyle bir şey kardeşim, yanlış hatırlıyorsun. Ya yapma etme, arkadaşız diye ben sana yazmadım, çizmedim bu şeyi. Yok diyor. Böylelerini biliyorum ben. İnkar ediyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Kocaman tek bir sayfa bir ayet. Amener Resul'den önceki ayet. Ya eyyühellezine amenü izâ tedâyentum bideynin ilâ ecelin müsemmen fektubu. Birisine borçlandığınız zaman yazın onu diyor. En iyisi yazma. Birisi diyor ki hocam ben seni seviyorum. Yaz diyorum. Yaz duvara asacağım diyorum. Hocam diyor sen bir tanesin. Tamam öyleyse yaz duvara asayım. Altında imzala diyorum, tarih koy filan. Çünkü söylerim inanmaz kimse. Hadi ya sen ne dersin? Sana kim bu lafı söyleyecek der. Ben de imzalı şeyi de duvara asarım. Mesela. Senetli imzalı olması iyi her şey. Ödememek niyetiyle aldı ve ödemedi. Tamam. Allah bu kulun canını çıkartır. Bin kere, milyon kere pişman eder. Çünkü kötü niyetliydi. Alırken de daha ödemeye niyetli değildi. Ama alırken ödemeye niyetliydi de ödeyemedi. O zaman Allah öder. Peygamber Efendimiz velisi olur. Ya Rabbi ben bunun velisiyim der. Resulullah'ın velisi olan kulun da sırtı yere gelmez. Allah kurtarır, kurtartır Habibinin hürmetine. Onun için borç konusunda borç vermek çok sevap. Bunu bilelim. Borç vermek fukaraya sadaka vermekten daha sevap. Biliyor muydunuz? Arkadaşa borç vermek fukaraya sadaka vermekten daha sevaplıdır. Daha büyük sevaplıdır. Çünkü o arkadaş hakikaten muhtaç da ondan o sırada borç istiyor. Ötekisinin belki bir gizli apartmanı var. Yani belki de belki başka sebeplerden, arkadaşlık muhabbeti çok önemli olduğundan belki. Arkadaşa borç vermek daha önemli. Ama bu devirde kimse vermek istemiyor. Neden? Borç alanların edepsizliğinden. Parası varken yok diyor, yalan söylüyor. Bana lazım kardeşim diyor, param yok diyor. Var, biliyoruz. Bal gibi biliyoruz. Şurada kelepir bir şey var. Çok güzel bir otomobil, çok ucuz bir fiyata satılıyor desem para çıkıyor o zaman. Çok güzel bir ev var, yarı fiyatına satılıyor. Çok kelepir, aman dediğin zaman paralar çıkıyor. Ama borç istediğin zaman para yok. Neden?
Çünkü adam borç vermiş bir iki defa, ağzı yanmış. Sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek bile yemiyor. Sütten ağzı yandı bir kere. Bunda tabi borcu alıp da ödemeyenlerin veballeri var. Tabi öyle de olsa gene de efendim insanın samimi kardeşine borç vermeye çalışması lazım. İyi hocam, tamam borç verelim ama sen bu ticari hayatı biliyor musun? Bilmiyorum. Dükkanın var mı? Yok. Efendim enflasyon diye bir şeyi biliyor musun? Biliyorum. Öyle bir canavar var. Gazetelerde resimlerini çiziyorlar. Çok büyük bir şey. Uzun bir şey. Ağzından alevler falan çıkıyor. Pençeleri var. Böyle bir enflasyon canavarı diye bir şey. Resmini birkaç defa gördüm. Van Gölü canavarından daha korkunç bir şey. Enflasyon canavarı var. Tamam. Onun için ne yapmak lazım? Bence değişmeyen bir ölçekle efendim borcu vermek lazım. Çünkü para değişiyor. O zaman ne lazım? Değişmeyen bir ölçek bulmak lazım. Bu ölçek sahte. Bu ölçek yanlış bir ölçek. Yani para ölçeği bir birim olmaktan çıkmış. Enflasyondan dolayı. Enflasyon canavarı yarısını yiyor. Bir senede yarısını yiyor para. Bir teneke benzin aldın sabahleyin. Ağzı açık bir teneke. Bir kova benzin aldın. Benzinciden gittin. Garaja bıraktın. İş yerine gittin. Akşam geldin. Senin kovanda ne kadar benzin var? İki parmak. Ötekisi ne oldu? Uçtu. Enflasyonda böyle işte. Paranın değerini uçuruyor. O zaman altınla hesaplarsın. Değişmeyen efendim ekmekle hesaplarsın. Çünkü ekmekle karnını doyacak insanı. Veyahut bir kilo buğdayla hesaplarsın. Nasıl zekatı buğdayla vesaireyle hesaplıyorlar? Buğdaydan zekat şu kadar, o bile değişmiş. Hurmadan şu kadar, arpadan bu kadar, buğdaydan bu kadar. Çok büyük fark var. Birisi 10 ediyor, birisi 20 ediyor, birisi 50 ediyor. Farklı oluyor. Farklılaşmış. Halbuki ilk başta Peygamber Efendimiz'in zamanında eşitti ki ya o diyor biliyordu. Şimdi değişmiş yani. İşte bu kıymet birimleri değiştiği için diyebilirsin ki ben senden 10 altın aldım, borç aldım, 10 altın borç vereceğim. Tamam, o zaman doğru. Ama diyorlar ki altının da inişi çıkışı var. Doğru. O 100 dolar aldım, doların da inişi çıkışı var. O da doğru. Bunun sağlam bir ölçeği kalmamış artık. Yani hangisine razıysa tarafeyn, ondan en yakın, en kolay bir şeyle borç vermek uygun. Onları hesaplamak lazım. Borcu vermek lazım. Bir esasa, sağlam esasa bağlamak lazım. Men hama müminen min münafıkın yagtabu bihi. Ba'atallahu meleken lahmehu yevmel kıyameti min nari cehennem. Ve men rema müslümen bi şeyin yuridu şeynehu bihi habesahullahu ala cisri cehenneme hatta yahruca mimma kala. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud Taberani, İbnül Mübarek, İbn Ebi Dünya, Sehl İbn Muaz İbn Enes'ten, o da babasından rivayet etmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz: "Men hama müminen." Kim bir mümini himaye ederse, korursa. "Men hama müminen." Kim bir mümini himaye ederse. "Min münafıkın." Münafıktan, münafığa karşı bir mümini himaye ederse. Ne bakımdan? "Yagtabu bihi." Onu gıybet eden bir münafığa karşı o mümini himaye ederse. Münafık mümini çekiştiriyor. "Ya şu Ali var ya," diyor. "Allah. Ali Baba var ya, kebapçı, hani şu Elizabeth Caddesi'nde şeyde süpermarkette dükkanı olan. Aman Allah'ım aman. Şöyledir de böyledir de," diyor münafık herif. Gıybet ediyor seni. Sen Ali Baba değil misin? Seni gıybet ediyor. Ben de "yok ya, öyle bir şey yoktur," diyorum. Koruyorum seni. Himaye ediyorum. Onun laflarını reddediyorum. Seni temize çıkartmaya çalışıyorum. Tamam mı? Müslüman, mümin. Bir mümin kardeşini onu gıybet eden bir münafığa karşı korur, himaye ederse Enes. Ne olur? Be'asallahu meleken. Allah bir melek gönderir.
bu koruyan kimsenin yanına, benim yanıma bir melek gönderiyor Cenab-ı Hak Teala. Yanıma bir melek gönderir. Yahmi lahmehu yevmel kıyameti min nari cehennem. Kıyamet gününde benim vücudumu cehennem ateşinden koruyan bir melek gönderir. Melek beni koruyacak. Geçeceğiz, gideceğiz. Neden? Ali Baba'yı münafığa karşı savunduğum, koruduğum için dünyada. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan "Men ehafallahu minhu külle şeyin." Kim Allah'tan korkuyorsa, korkarsa, müttaki kulsa, Allah'tan korkan bir kulsa, müttaki bir kulsa, her şeyi ondan korkutur Allah. Yani bütün mahlukat ondan korkarlar. İnsanlar, başkaları falan korkarlar, sayarlar, hürmet ederler. Dokunamazlar yani. Çok böyle eski alimlerden insanlar, hükümdar demiş ki falanca alimi getirin, o çok dik dik konuşuyormuş duyduğuma göre, benim de aleyhimde sözler söylüyormuş. Getirin, ben onunla konuşurken elimi şöyle yaparsam, sarığımı böyle yaparsam, bir işaret yaparsam, siz de perdenin arkasından çıkın, boynunu vurun. Tertip düzen alınıyor. Adamın kafasını uçuracaklar hükümdarın gözünün önünde, alim, ciddi alim. İsimlerini unuttuğum kimselerden böyle çok şahıslar var yani, böyle olmuş. Fakat o alim, o çağrıldığı asker zoruyla çağrıldığı hükümdarın huzuruna girdiği zaman hükümdarı bir korku alıyor, bir titreme alıyor, işaret yapma mecali olmuyor. Ayağa kalkıyor, elini öpüyor, eteğini öpüyor. Ondan sonra o da salimen kalkıp gidiyor yine. Yani öldürülmesine işareti çakamıyor. Neden? Bir kul Allah'tan korkarsa bütün başka şeyleri Allah ondan korkturur. Ona karşı saygılı, ondan korkan şey olur. Ama ve men lem yehefillah, Allah'tan korkmuyorsa bir adam, Allah'tan korkmuyor, utanmıyor, günahlardan kaçınmıyor, her türlü edepsizliği yapıyor. Ha, Allah'tan korkmayan insana da ehafehullahu min külli şeyin, Allah bir korku verir, her şeyden korkar. Allah'tan korkmuyor ama her şeyden korkar. Ama acaba benim rakip çetenin reisi adama iki tane casus taktı mı? Aman şurada mı? Aman burada mı? Aman bu taksiye bineyim mi? Aman binmeyeyim mi? Aman efendim tabancası hemen koltuğunun altında, yastığının altında. Efendim mesela neden? Korkuyla geçiyor ömrü. Bu mafyacıların çoğu korkudan şeker hastası oluyorlar. Dengesi bozuluyormuş vücudunun. Karaciğer de bozuluyormuş. Mafyacılar neden oluyormuş? Gerilimli hayatta. Hep korkuyla geçer bu çeşit adamların hayatı. Hep gerilimli geçer. Rahat uyku uyuyamazlar. Sen vurdun mu kafayı, gezinti yerinde bile uyursun. Evet, istediğin zaman uyursun. Uykum geldi dersin, otlara uzanırsın, uyursun. Bir tasan yok. Ne olacak? Ama o öyle yapamaz. Onun çok tedbirler alması lazım. Çok zor. Koca başın derdi de büyüktür. Çok büyüktür. Kim Allah'tan korkarsa her şeyi Allah ona saygı gösterir, her şey ondan korkar. Kim Allah'tan korkmazsa Allah bu kendisinden korkmayan kulu her şeyden korkutur. Kıpırdayan yapraktan korkar. Sallanan ağaçtan korkar, tabancayı çeker hemen. Bakar ki gölgesiymiş. Olmadık şeyden korkar. Neden? Allah korkutuyor. Ağız tadı vermiyor. Ağız tadıyla yaşatmıyor. Onun için çare, doğru akıllıca tutturacak yol nedir? Allah'ın emrini tutmak, Allah'tan korkmak, günahlardan uzak durmak, sevaplı işleri yapmak, ondan sonra rahat yaşamaktır. Efendim, borcu varsa ödemeye çalışacak Müslüman, bu akşam öğrendiğimiz halis niyetle ödemeye çalışacak. Ödeyemeden ölürse de Allah onu kurtarıyor. Efendim, yanında bir Müslüman kardeşini birisi gıybet ederse kardeşini koruyacak. Birisine yanlış bir iftirada bulunursa efendim, Allah onu sırat köprüsünün üstünde terlettiriyor, beklettiriyor, hapsediyor.
Onu öğrendik. Bir de Allah'tan bir kimse korkarsa her şey ondan korkar.

Bir kimse Allah'tan korkmazsa her şeyden korkar duruma gelir. Gölgesinden korkar duruma gelir. Ona göre ayağını denk alacak. Allah bizi sevdiği kulu eylesin. Dünyada ahirette iyiliklere mazhar eylesin. Yüksek dereceler ihsan eylesin ama lütfuyla, keremiyle, efendim, kahrına, gazabına uğramadan büyük musibetlere, fitnelere, belalara duçar kalmadan lütfuyla, keremiyle bizi yüksek derecelerin sahibi eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Tevfikini her zaman her yerde refik eylesin. Şükrü yerinde şükredilecek şeylere şükretmeyi nasip eylesin. Sabredilecek hususlarda da edebimizi muhafaza edip takdire rıza gösterip, çünkü rıza en yüksek makamdır, efendim, sabredip o dereceleri kazanmayı nasip eylesin. Bi hürmeti esma-ihil hüsna ve habibihil müşteba ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Şems Suresi. Sevgili dinleyenler, uyarıcı ve açıklayıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Şems Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 15 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve güneş anlamına gelen Şems kelimesinden alır. Sure, arka arkaya 11 defa tekrarlanan yemin ifadeleriyle başlar ve nefsini arındıranın kurtulacağı ve Semud kavminin yalanlamasının sonu anlatılır. Surenin son ayetlerinde ibret verici bir örnek olarak söz dinlemeyen ve helak edilen Semud kavmi anlatılmaktadır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı, mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu, deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi. Orayı dümdüz etti. Bunun sonucundan yere batırmasından da o korkacak değildir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 2.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Medine'deki Yahudi ve münafık bir takım beyinsiz insanlar, Müslümanları üzerinde bulundukları eski kıblelerini Beyt-i Mukaddes'ten Kabe'ye çeviren nedir diyecekler. Resulüm, de ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, kullarının iyi niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Ey Müslümanlar! Böylece sizi dengeli, seçkin ve adaletli bir ümmet kıldık ki, insanlara karşı adaletin örneği ve hakikatin şahitleri olasınız ve peygamber de sizin lehinizde şahit olsun. Resulüm, biz vaktiyle arzulayıp da şu anda yöneldiğin kıble olan Kabe'yi ancak sen, peygamberime uyanları, topukları üzerinde geri dönen münafık ve mürtedlerden ayıralım da onlar bilinsinler diye kıble yaptık. Gerçi bu çevrilme elbette Allah'ın

doğru yola ilettiği kimselerden başkasına ağır gelmektedir. Allah, sizin imanınızı, Mescid-i Aksa'ya yönelerek kıldığınız namazlarınızı asla zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Resulüm, kıblenin Kabe'ye çevrilmesi hususunda vahyin gelmesi için yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi seni elbette hoşlanacağın bir kıbleye çeviriyoruz. Artık namazda yüzünü Mescid-i Haram, Kabe tarafına çevir. Ey müminler! Nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Şüphe yok ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu pekala bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Resulüm, andolsun ki sen kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara her türlü ayeti, mucize ve delili getirsen bile inatlarından senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana gelen ilim, vahiden sonra onların arzu ve heveslerine uyarsan, mutlaka sen de zalim, hakkı çiğneyip kendisine yazık eden kimselerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, Muhammed'in vasıflarını kitaplarında gördükleri için onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler. Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bu hususta asla şüpheye düşenlerden olma. Herkesin ve her toplumun yöneldiği bir yön, bir kıble ve bir istikamet vardır. Öyleyse ey müminler, hayır işlerinde yarış edin. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi mahşerde hesap için bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Resulüm, her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Bu emir Rabbinden gelen mutlak bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yine her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız yüzünüzü onun tarafına çevirin ki, diğer insanların aleyhinize sizi küçük düşürecek bir delili olmasın. Ancak onlardan ulu orta konuşarak zulmedenler hariçtir. Bunlar yine de edepsizliğini sürdürebilir. Artık siz onlardan korkmayın, benden korkun ve o tarafa dönün ki size olan nimetimi tamamlayayım, böylece doğru yolu bulabilirsiniz. Nitekim size nimetimi tamamladığım gibi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, şirkten, maddi ve manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti ve onun hükümlerinin uygulanmasını öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. O halde beni ibadet ve itaatle hatırlayın ki ben de sizi sevap ve mağfiretle anayım. Bana şükredin, ibadetsizlik ve itaatsizlikle bana nankörlük yapmayın. Ey iman edenler! Sabır ve namaz, duayla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülen kimseler hakkında ölüler demeyin. Hayır, aksine onlar diridir. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Ey müminler! İtaat edeni isyan edenden ayırt etmek için andolsun ki sizi hem biraz korku ve açlıkla hem de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ey Resulüm! Sabredenlere lütuf ve ihsanımı müjdele. Öyle ki onlar kendilerine bir bela geldiği zaman ancak biz Allah için teslim olmuş kullarız ve elbette biz
yine ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti o teslimiyette bulunanların üzerinedir. İşte doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir. Şüphesiz indirdiğimiz delilleri, emirleri ve doğru yolu gösteren ayetleri insanlara kitapta açıkça bildirdikten sonra hakikati gizleyenler ve onları yürürlükten kaldırmaya çalışanlar var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Ancak tevbe edip dönenler, hallerini düzeltenler ve Allah'ın indirdiği gerçekleri eğip bükmeden dosdoğru açıklayanlar başkadır. İşte ben onların tevbesini kabul ederim. Zira ben tevbeleri kabul buyuran çok merhamet edenim. Şüphesiz ki ayetlerimize ve hükümlerimize karşı çıkarak küfre sapıp da kafir olarak ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar bu lanette temelli kalacaklardır. Artık onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Sizin ilahınız bir ilah, Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahman'dır. Dünyada bütün yaratıklara merhamet edendir. Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere rahmet edendir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağa dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gökle yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Öyle insanlar vardır ki Allah'tan başkasını, putları, arzu ve hevalarını, yücelttikleri, sevip bağlandıkları şahısları, bazı varlık ve eşyayı gizli veya açıktan sevip ona, Allah'a denk hale getirirler. Tıpkı Allah'ı sever gibi onları severler. Böylece şirke düşerler. Allah yerine onlara bağlanırlar. Hakiki inanmışların Allah sevgisi, emirlerine itaat ve bağlılığıysa daha kuvvetli ve içtendir. Ona denk hiçbir sevgi beslemezler. Allah'a eş koşup da kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvet ve kudretin Allah'ta bulunduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çetin olduğunu keşke önceden bilselerdi. Nitekim dine aykırı olan işlerde kendilerine uyulan, o peşinden gidilen günahkar kimseler, o gün azabı gördükleri vakit kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşacaklar ve aralarındaki yandaşlık ve liderlik gibi bağlar kopacaktır. Bunun üzerine onlara uyanlar da, ah keşke biz dünyaya bir kere daha dönseydik de bugün onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzak dursaydık derler. İşte Allah onlara bütün yaptıklarını hasret, pişmanlık ve üzüntüler içinde gösterecektir. Onlar cehennemden çıkacak da değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Pis ve haram olan şeyleri yiyip içmede, şeytan ve benzerlerinin adımlarını izlemeyin. Çünkü onlar sizin için apaçık bir düşmandır. O, size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi, iddia etmenizi emreder.
Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a uyun denildiği zaman onlar, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz ve öğrettikleri yola uyarız dediler. Peki, ataları bir şeyin İslam'a uyup uymadığını düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan sapık yolun yolcusu kimseler olsalar da mı onlara uyacaklardı? Doğru yola çağrılan kafirlerin durumu, bağıran çobanın bağırıp çağırmasından başka bir şey işitmeyen hayvanın durumu gibidir. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebeple onlar ilahi emirleri duysalar da akletmezler. Düşünüp emrin gereğini yerine getirmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz, helal olanlarından yiyin. Eğer sadece ona kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Ona karşı diliniz, bedeniniz ve malınızla kulluk borcunuz olan şükrü yerine getirin. Allah size sadece ölmüş, murdar hayvanı, kanı, hem etinin hem tabiatının pisliğinden dolayı domuz etini ve Allah'tan başkası putlar ve şahıslar adına kesileni haram kıldı. Fakat kim de mecbur kalırsa, istekli olmayarak ve sınırı aşmadan sırf ölmemek için yerse, ona hiçbir günah yoktur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu elde edeceği dünyalık birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar gizledikleri veya suskunluklarının karşılığında aldıklarıyla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayacaklar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap vardır. Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı, mağfireti bırakıp azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. Bunun sebebi şudur. Çünkü Allah kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirmiştir. Buna rağmen keyfi yorumlar sonucu o kitapta ve hükümlerini kabulde ihtilafa düşenler elbet haktan uzak bir ayrılık, bir azap içindedirler. Ey ibadet edenler! İyi ve erdemli olmak yalnızca yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyi ve erdemli, muttaki kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, Kur'an'a ve peygamberlere inanıp malını, sevgisine rağmen Allah rızası için akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda, sokakta kalmışlara, dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara, kurtulmaları için ihlasla veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir. İşte imanlarında yaptığı iyilik ve taatte doğru olanlar onlardır. Ve takvaya erenler de onlardır. Ey iman edenler! Tarafınızdan kasten öldürülenler hakkında size kısas yazıldı, farz kılındı. Öldüren hüre hür, köleye köle, kadına kadın, hakimin hükmüyle kısas olunur. Erkek kadını öldürmüşse yine aynıdır. Fakat öldürülenin kardeşi, velisi veya mirasçılarından biri tarafından o katil şahıs lehine bir şey affedilir, bağışlanırsa kısas düşer. O zaman örfe uymak, yani dine ve akla uygun diyet borcunu ona, öldürülenin velisine güzellikle ödemek gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve merhamettir. Kim bundan sonra kısas ister veya diyet aldıktan sonra yine de katile ve akrabasına saldırıda bulunursa, onun için

acıklı bir azap vardır. Ey gerçeği düşünebilen tam akıl sahipleri! Kısasta sizin için umumi hayat vardır. Olur ki sizler bu sayede keyfinize göre yaralama ve cinayetten korunursunuz. Sizden birine ölüm hali geldiği zaman eğer bir hayır, bir mal bırakıyorsa anaya, babaya ve akrabalara üçte birini adalete uygun bir şekilde vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir haktır. Onlar üzerine bir borçtur. Artık kim onu ölünün vasiyetini işittikten veya yazılmasından sonra değiştirirse, bunun günahı ancak onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, bilendir. Kim de vasiyet edenin bir hata etmesi, haksızlığa meyletmesinden veya bir günah işlemesinden korkar da tarafların arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı, farz kılındı. Olur ki bu sayede takvaya erersiniz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Sizden kim o günlerde hasta veya seferdeyse, o tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. İhtiyarlığından veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenlere her güne karşılık bir yoksulu sabah akşam doyuracak bir fidye vermesi gereklidir. Kim de gönülden gelerek daha fazla bir ihsanda bulunursa bu onun için daha hayırlıdır. Bununla beraber zor da olsa işin önemini bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Sizden kim mazereti olmaksızın bu ayın ilk hilaline erişirse, görürse hemen orucunu tutsun. Kim de hasta veya seferde olup da yerse, tutmadığı günler sayısınca caiz olan başka günlerde orucunu kaza etsin. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Bu da o sayıyı kazayla tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah'ın yüceliğini tanımanız içindir. Olur ki düşünür de şükredersiniz. Resulüm, kullarım sana beni soracak olurlarsa bilsinler ki ben şüphesiz onlara çok yakınım. İsterse gönlünden geçirsin. Bana dua edenin duasına icabet eder, kabul ederim. O halde onlar da benim davetimi kabul edip bana itaat etsinler ve bana imanda sebat etsinler. Ta ki bu sayede doğru yola, kurtuluşa ulaşmış olsunlar. Oruç günlerinin gecesinde eşlerinizle cinsi ilişki kurmanız size helal kılındı. Haramdan korunmak ve sükunete kavuşmak için onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise durumundasınız. Allah onlara yaklaşmamakla nefislerinizin arzularına karşı zafiyet göstereceğinizi bildi de tevbelerinizi kabul edip sizi bağışladı. Artık bundan böyle oruç gecelerinde de onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyi nesli isteyin. Beyaz iplik, siyah iplikten, fecrin aydınlığı, gecenin karanlığından seçilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. Sonra da orucu akşam oluncaya, iftar vaktine kadar tamamlayın. Fakat mescitlerde itikafa çekilmişken, kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu hükümler Allah'ın yasak sınırlarıdır.
sakın sınırlara yaklaşmayın. Allah sakınıp korunsunlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Bir de mallarınızı aranızda batıl, meşru olmayan yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere haram yollardan yemek için o malları hakimlere, reis ve idarecilere rüşvet olarak aktarmayın. Resulüm, sana hilal halindeki yeni doğan ayları sorarlar. De ki, onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İhramlıyken cahiliye döneminde olduğu gibi evlere arkalarından girmeniz iyi ve erdemli olmak değildir. Fakat iyi ve erdemli kişi Allah'ın emirlerine uygun davranandır. Evlere kapılarından girin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının ki kurtulasınız. Size savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat savaşmayan ihtiyar, kadın ve çocukları öldürerek aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları, size harp açan kafirleri yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. İslam'ı beğenmeyip şirk ve küfrü hakim kılmak, ayetleri şahsi tevillerle asli konumundan saptırmak veya dinden döndürmek için işkence yapmak şeklindeki fitne ise adam öldürmekten daha beterdir. Mescid-i Haram'da sizinle savaşmadıkça siz de orada kendileriyle savaşmayın. Fakat size savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Şayet onlar savaş ve küfürden vazgeçerlerse ilişmeyiniz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İslam'a engel bir fitne kalmayıncaya, din sahte tanrıların emri doğrultusunda değil, kısıtlamasız olarak yalnız Allah'ın buyruğu doğrultusunda oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer dine ve dini yaşantıya engel olmaktan vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram denen hürmetli ay, haram aya bedeldir. Hürmetler, dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. O halde kim size bu ayda saldırırsa, onun size saldırdığı kadar ölçüde ve şekilde siz de onlara saldırın. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah muttaki olan, emirlerine uygun yaşayanlarla beraberdir. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda
eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver, der. Artık böyle diyen o kimseye, ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru, der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öyleleri vardır ki onun dünya hayatına dair aldatan yaldızlı sözü senin hoşuna gider ve hatta bunlar sözlerinin özlerine uyduğu konusunda da Allah'ı şahit tutar. Halbuki gerçekte o İslam'ın ve Müslümanların en azılı düşmanıdır. O dönüp gidince veya iş başına geçince Allah'ın emrine karşı gelmek ve hevasına uymakla ülkede fesat çıkarmaya, harsı, ekonomiyi, kültürü ve nesli mahvetmeye çalışır. Allah ise fesadı, bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakın denildiği zaman kızar da gururu kendisini daha fazla günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Orası ne kötü bir yataktır. Kimi insanlar da Allah'ın rızasını kazanmak için canını feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz çekişmeyi bırakıp Kur'an'ın prensiplerinde toplanarak İslam'la toplumsal ve evrensel barışa, güvenliğe, tam anlamıyla İslam'a girin. Şeytanın ve benzerlerinin izinden gitmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Haram ve helal hakkında size bunca açık deliller ve gerçekler geldikten sonra İslam'ın hak yolundan kayarsanız bilin ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar Kur'an'a, İslam'a karşı olup şeytana uyanlar, ille de bulut gölgeleri içinde
kendilerine Allah'ın azabının ve azap için meleklerin gelmesini ve helak olup gitmeleriyle işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her şey O'nun iradesi yönünde olup biter. Resulüm, İsrailoğullarına bir sor. Onlara geçmişte nice açık ayetler, mucizeler verdik. Kim Allah'ın nimetini, o nimet kendisine geldikten sonra küfre saparak değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Dünya hayatı küfre sapanlara süslü gösterildi. Dünya perest, madde perest oldular. Bu yüzden onların zenginleri fakir müminlerle alay ederler. Halbuki takva sahipleri Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınan o fakir müminler kıyamet gününde onlardan üstündürler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar imanlı tek bir ümmetti. Sonra bir kısmı küfre saparak ayrılığa düşünce Allah rahmetini müjdeleyici ve azabından sakındırıcı olarak peygamberler gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde insanlar arasında hükmetmek için onların beraberinde hakikati gösteren kitaplar da indirdi. Ancak kendilerine kitap verilenler açık deliller geldikten sonra aralarındaki ihtiras, haset ve zulümden dolayı o son kitap hakkında ayrılığa düştüler. Allah da ona iman edenleri onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle ulaştırdı. Allah dilediğini iyi niyetine göre doğru yola iletir. Ey müminler! Yoksa siz sizden önce geçip giden müminlerin başlarına gelen sıkıntılar sizin de başınıza gelmeden hemen cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki hatta peygamber ve onunla birlikte olan o müminler Allah'ın vaat ettiği yardımı ne zaman diyecek duruma gelmişlerdi. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Resulüm, sana Allah yolunda kimlere ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, infak edeceğiniz mal ana baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Siz hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir ve mükafatı verir. Ey müminler! Size hoş gelmese de gerektiğinde zulüm ve saldırıyı önlemek için meşru ölçüler içinde savaşmak artık size yazıldı, farz kılındı. Olur ki bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur ve hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olur. Hayırlı ve doğru olanı Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ey Resulüm! Sana haram olan, hürmet edilen ayı ve o ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, evet, onda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi ziyareti yasaklamak ve halkını oradan çıkarmaksa Allah nazarında daha büyük bir günahtır. Şirki yayarak, toplumda anarşi çıkararak, din ve vicdan hürriyetine baskı ve zulüm yaparak fitne çıkarmaksa öldürmekten daha büyük günahtır. Kafirler güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları iyi ameller dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar ateş ehli cehennemlik olup orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah ve Resulüne gerçekten inananlar, dinini yaşamaktan aciz kalıp vatanlarından hicret ederek Allah yolunda mücadele ve cihat edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayan,
ve merhamet edendir. Sana sarhoş edici şarap ve kumarın hükmünü sorarlar. De ki, o ikisinde büyük bir günah, hem de insanlara bazı ufak faydalar vardır. Ama günahları ve zararları faydalarından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda neyi harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanını verin. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında lehinize ve aleyhinize olan şeyi iyi düşünesiniz ve ona göre hareket edesiniz. Resulüm, bir de sana yetimler hakkında sorarlar. De ki, onların mallarını karşılıksız muhafaza etmek ve durumlarını düzeltmek için yakın ilgi göstermek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, yetimlere fenalık yapanla iyilik yapıp hallerini düzelteni bilir. Allah dileseydi sizi onlar gibi zor durumda bırakırdı. Şüphesiz Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Müşrik ve kafir kadınlarla gerçek bir inanışla inanıncaya kadar evlenmeyin. İmanlı bir cariye bile hoşunuza giden müşrik ve kafir bir kadından elbette daha hayırlıdır. İman edinceye kadar müşrik ve kafir erkeklere de mümin kadınları nikahlamayın. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan kafir veya putperest bir adamdan imanlı bir köle bile elbet daha hayırlıdır. Çünkü onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise sizi kendi izniyle, yardımıyla cennete ve mağfirete çağırır ve düşünüp gereken dersi alsınlar diye insanlara ayetlerini böyle açıklar. Resulüm, sana bir de kadınların adet hali hakkında sorarlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu yüzden aybaşı halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara cinsel ilişki için yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Birleşin. Şüphesiz Allah çokça tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Kadınlarınızın ön uzvu sizin tarlanız, çocuk tohum ekme yerinizdir. O halde ilişkinizde o ekme yerinize hayız hali dışında nasıl isterseniz öyle varın. Birbiriniz için ön hazırlıklar yapın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının da meşru olarak ve meşru yerden temasta bulunun. Ve mutlaka ona kavuşacağınızı da bilin. Bunu iman edenlere müjdele. Allah adıyla yaptığınız yeminlerinizi, iyilik yapmanıza, günah ve kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize bir engel, bahane yapmayın. Kefaret ödeyerek yemininizi bozun. İyiliğinizi yapın, yapmaya yemin ettiğiniz kötülükten de vazgeçin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı işlediğiniz hatalarınızdan sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı kasıtlı yeminlerle sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Kullarının rızkını günahı sebebiyle kesmez ve cezada acele etmez. Cahiliyede olduğu gibi kızıp da kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kocalar için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu müddet içinde yeminlerine kefaret ödeyerek hanımlarına dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu müddet içinde dönmek daha hayırlıdır. Eğer bu müddeti geçirirlerse tam boşanma meydana gelir. Yok, eğer yeminden dönmeyerek boşanmaya karar vermişlerse ayrılırlar. Allah şüphesiz işitendir, niyetlerini bilendir. Bir veya iki kez rici talakla boşanmış kadınlar, kendi başlarına 3 aybaşı veya 3 temizlik hali içinde kocasının barışmasını bekler, evlenemezler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa
rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten bir çocuk yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz.''

bu 3 aylık müddet içinde kocaları gerçekten barışmak isterlerse onları geri almaya yine kendileri hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde maruf, meşru olan hakları olduğu gibi kadınların da onlar üzerinde bazı hakları vardır. Yalnız erkeklerinki onlara göre aile reisliği ve görevleri bakımından hukuken bir derece fazladır. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşama 2 defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya geçinmek imkansızsa tekrar birleşmeyip güzellikle salıvermektir. Onlara verdiklerinizden bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadının artık Allah'ın evlilik hakkındaki sınırlarını koruyamayacaklarından korkmaları, yani birlikte yaşama ümitlerinin kalmaması durumu başka. Ey hüküm vericiler! Siz de onların Allah'ın evlilik hakkında koyduğu sınırlarını ayakta tutamamalarından korkarsanız, o zaman kadının aynen mihrini veya mihri kadar fidye vererek boşanmasında veya erkeğin hulu denilen bir mal, yani bir menfaat karşılığında karısını bayin talakla boşamasında, ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları ihlal etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını temizlik hallerinde bilinçli olarak açık, kesin lafızla 3. defa veya 3 defa boşarsa, bundan sonra artık evlilik bağı kopmuş olduğundan, kadın başka bir erkekle şartsız ve hilesiz evlenip karı koca hayatı yaşayıp da boşanmadıkça ona helal olmaz. O 2. koca da bunu boşarsa, Allah'ın sınırları içinde duracaklarına inandıkları takdirde eski karı kocanın tekrar birbirlerine dönmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar bilip anlayan bir topluluğa Allah'ın açıkladığı uyulması gereken sınırlardır. Ey kocalar! Siz kadınları reci talakla boşadığınız zaman iddet müddetleri olan 3 ay halini bitirmeye yaklaşırlarken ya onları iyilikle yanınızda tutun veya güzellikle bırakın. Yoksa mallarından dolayı haklarına tecavüz etmek kastıyla zarar vererek onları yanınızda tutmayın. Kim bunu yaparsa kendisine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Allah'ın size olan nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşünün. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Kadınları talak-ı ricî ile 1 veya 2 defa boşadığınız zaman, iddet müddetleri sona erince boşanma kesinleşir. Artık aralarında örfe uygun meşru bir şekilde anlaştıkları takdirde onları eski veya yeni kocalarıyla nikahlanıp evlenmekten men etmeyin. İşte bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğüt verilmektedir. Böyle olması sizin için daha iyi ve daha temizdir. Bundaki faydayı Allah bilir, siz bilemezsiniz. Anneler, boşanmadan önce veya sonra doğan çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen babalar için tam 2 yıl emzirirler. Onların, annelerin, örf adete uygun, orta bir şekilde yiyecek ve giyeceği, çocuğun asıl babasına aittir. Hiçbir kimse gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutulamaz. Ne bir anne çocuğu sebebiyle, ne de çocuğun asıl babası çocuğu sebebiyle zoraki bir teklifle zarara sokulmamalıdır. Babanın ölümü durumunda mirasçının sorumluluğuna düşen de babasının üzerindekilerin aynıdır. Eğer ana baba kendi aralarında rıza ve danışmayla 2 seneden evvel çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğiniz ücreti örfe uygun şekilde ödemeniz şartıyla yine üzerinize bir vebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. İçinizden ölen

0: Erkeklerin geride bıraktıkları eşleri süslenmeden kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Bekleme müddetleri sona erince örfe uygun meşru bir şekilde kendi başlarına evlenmek, süslenmek gibi yaptıkları şeyden dolayı size günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Böyle iddetini bekleyen kadınlara nikahla evlenmek istediğinizi üstü kapalı ifade etmenizde veya bu isteği gönüllerinizde saklamanızda size bir beis yoktur. Çünkü Allah onlara sözünü edeceğiniz şeyi bilir. Fakat onlara meşru bir söz söylemeniz dışında sakın gizlice buluşma için sözleşmeyin, randevulaşmayın ve farz olan bekleme müddeti sona erinceye kadar nikah akdetmeye kalkışmayın. İçinizde olanı Allah'ın bildiğini bilin. Ondan korkun. Bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve halimdir. Kulların günahı sebebiyle rızkını kesmez ve cezada mühlet verir. Henüz kendileriyle cinsi temasta veya halveti sahihada bulunmadığınız veya kendilerine bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Onları zengin olan kudretince, fakir de kendi halince örfe uygun bir takım faydalı hediyelerle faydalandırsın. Bu, iyilik edenlerin şanına yaraşır bir borçtur. Eğer kadınlara bir mehir belirlemiş olduğunuz halde kendileriyle temasta bulunmadan onları boşarsanız, bu takdirde tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak eşler veya nikah akdi elinde bulunan velilerin gözü tok davranarak bağışlaması hariçtir. Bu durumda kadın mehrinden vazgeçebilir veya erkek mehrin tamamını kadında bırakabilir. Ama mehrin hepsini bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızda iyilik ve ihsanı, birbirinize iyi davranmayı unutmayın. Allah şüphesiz yaptıklarınızı görür. Namazlara ve bunlar arasında orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek, vakit ve erkana riayet ederek, tam teslimiyetle Allah'ın huzurunda namaza durun. Eğer herhangi bir tehlike sebebiyle korkarsanız, namazı yaya yahut binekte giderken kılın. Güvende olduğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi Allah'ı anın ve namazlarınızı kılın. Sizden geride eşlerini bırakarak vefat eden erkekler, o eşlerine kendi evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl süreyle maişetlerini temine imkan sağlayacak miktarı hayattayken vasiyet etsinler. Şayet buna rağmen kendiliklerinden çıkarlarsa, artık bu durumda kendileri adına yaptıkları meşru tasarrufları dolayısıyla size bir vebal yoktur. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlar için örfe uygun, meşru şekilde bir meta, geçimini sağlayacak nafaka vardır. Bu da Allah'ın emrine uygun yaşamak isteyen ve azabından korkan kocalara bir borçtur. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklar. Resulüm, ölüm korkusuyla binlercesinin yurtlarından çıkıp gittiklerini görmedin mi? Bilmiyor musun? İşte Allah onlara ölün dedi. Onlar da Sina'da ölür hale geldiler ve kısa bir müddet sonra ibret için onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah hakkıyla işiten ve bilendir. Hadi, kim var? İsteyene Allah adına güzel bir borç, faizsiz ödünç versin de o da verdiğini ona kat kat fazlasıyla artırsın. Allah imtihan için rızkı kimine daraltır, kimine de genişletir. İşlerinizden ve kazandıklarınızdan hesap vermek üzere ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş yazılır, farz kılınır da savaşmaktan geri durursanız deyince onlar şöyle demişlerdi. Yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde bizler neden Allah yolunda savaşmayalım? Ama savaş onlara yazılıp farz kılınınca içlerinden pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah o zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara Allah şüphesiz size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar da dediler ki biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona mal, servet yönünden geniş imkan verilmemişken o bize nasıl hükümdar olabilir? Peygamber de onlara Allah şüphesiz onu üzerinize hükümdar seçmiş ve geniş bir ilim ve sağlam bir vücut vererek onun gücünü artırmıştır dedi. Allah mülkünü, hükümranlığı dilediğine verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Peygamberleri onlara şunu da söyledi. Onun hükümdarlığının gerçek alameti size meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir ki içinde Rabbinden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından asa, hırka, sarık ve Tevrat'tan bazı levhalar gibi bir kalıntı vardır. Eğer iman edenlerdenseniz sizin için bunda kesin bir alamet, işaret ve ibret vardır. Talut, cihad için Kudüs'ten askerleriyle ayrılınca dedi ki, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan kana kana içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında kim ondan tatmazsa bendendir. Pek azı dışında onlar nehre varınca ondan bol bol içtiler. Nihayet Talut'un kendisi ve beraberindeki inananlar ırmağa geçince içenler geçemeyip bugün bizim zalim Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin bilen Talut'a itaat edip nehri geçenlerse nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir dediler. Savaş için Calut ve askerlerine karşı meydana çıktıklarında şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır ve sebat yağdır. Ve ayaklarımızı sabit, bizi metanetli kıl. Ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle. Derken Allah'ın izniyle o kafirleri bozguna uğrattılar. Davud, düşman hükümdarı olan Calut'u öldürdü. Allah da ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve zeburu verdi ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle önleyip savması, ortadan kaldırması olmasaydı, yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Fakat Allah alemler üzerine büyük lütuf sahibidir. Resulüm, işte bunlar anlatılan kıssalar Allah'ın ayetleridir ki onları dosdoğru olarak okuyoruz. Elbette sen gönderilen peygamberlerdensin. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 2'yi dinlediniz.

Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur. Şeyh Şami.

anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin. İnsan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin. Kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin. İnananlardan eyledin beni. Kimsesizdim. Kendime dost arıyordum. İyilik ettin. Dostun eyledin beni. Yetimdim. Sahibimi arıyordum. İyilik ettin. Rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım. Pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin. Kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapını? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Son kabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum. Kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum. Utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk. Ya Malikul Mülk. Mülk senindir.

mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz. Ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek birikerek artarak artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görülme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal, hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken, ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ve ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki, ikisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup, şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz ve şunu fark ediyoruz ya, aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak, istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Oysa tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.